bölümde. Bir, ilmel yakin. İki, ayn el yakin. Üç, hakkül yakin. İlmel yakin, kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermez. Bunlara sahip olmayan insanlar da okurlar, üniversitelere giderler, öğrenmek istediklerini öğrenirler ve bunlar hep fiziğin standartları içindedir. Hiçbir zaman fiziğin ötesine geçemezler. Ve her zaman mütefekkir standartları içinde kalırlar. Yani fikir düzeyinde, düşünce düzeyinde düşünürler. Ulaşabilecekleri bir belli seviye vardır. O aklın ulaşabileceği seviyeye vardıkları zaman orada kalmak mecburdurlar. Çünkü Allah-u Teala onlara ilham yoluyla veya vahiy yoluyla bir yardımda bulunmaz. İlham yolunda Allah-u Teala'nın yaptığı şairlere, buna benzer insanlara yaptığı yardım, Allah'ın yolunda olmayanlara yaptığı yardım ise geçici bir bilgi vermekten ibarettir. Bir belli konuda ansızın Allah-u Teala'dan bir kelime ona ulaşır. O kelimeyi şiirinin en güzel satırını yazar kişi. Ama ondan sonra da ilham ilham bir daha kim bilir ne zaman gelecektir. Ama vahiy mevzesi varsa o kişi Allah'ta, Allah'la konuşabilme tipinin sahibi olan ulilel bab kademesine gelmiş olan birisidir. Hikmetin temel şartlarından bir tanesi Allah ile konuşabilme yeteneğidir. Allah tarafından bu mükafatın kişiye verilmiş olmasıdır. İşte ilmel yakin kademesinde alim vardır. Alim bilen demektir. Ama fiziği bilen demektir. Ve onun yetenekleri hiçbir zaman fiziğin ötesine taşamaz. İşte Allah-u Teala'nın Yunus Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde söylediği o söze dikkatle bakın. Diyor ki onlar kendilerinin ilimlerinin ihata edemediği bir ilme sahip olmadıkları halde o ilim konusunda tartışırlar diyor Allah-u Teala. İhata edemedikleri ve kendilerine tevhidi de verilmeyen, açıklaması da Allah tarafından verilmeyen bir sahada bu insanlar mücadele ederler. İşte şimdi bizim ülkemizdeki durum gibi. Mürşit yoktur diyorlar. Radyolarda ve televizyonlarda bugünlerde baş tacı olmuş birkaç kişi herkese mürşidin mevcut olmadığını, yalnız Kur'an-ı Kerim mürşittir diye yutturmaya çalışıyorlar. Ama 10 ayet-i kerime böyle olanların, mürşitlerine ulaşamayanların gidecekleri yerin cehennem olacağını söylemek üzere onların dalaleti olduğunu ifade ediyor. Arkadan da 8 grup ayet-i kerime dalaleti olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Şimdi mürşit yoktur diyenlere itaat olunur. İşte bunlar alim standartları içindeki insanlardır. Doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır, öğretim üyesidirler. Burunlarından geçilmez. Bizim gibi naçiz insanlarla da eğer aynı tartışma safhasında bir yere gelmişlerse bundan utanç duyduklarını da ifade ederler. İşte onlar devya içinde olursa devyayı bilmeyenlerdir, mahiler. İhata edemedikleri bir seviyede Allah'ın kendilerine açıklama yapmadığı, tevil getirmediği bir sahada iddiada bulunan insanlar. Ne kadar açık değil mi? Allah-u Teala aralarında konuşsaydı, onların kalpleri de Allah'a açık olsaydı, işlevisi vardı Allah-u Teala'yı, o zaman Allah-u Teala onlara da ihata etmeleri gereken ilmin şartlarını öğretecekti. İşte hikmetin standardı odur ki onlar Allah'ı işitirler. Hikmet sahipleri ariflerdir. Öyleyse ilmin sahibi olan alimle irfanın sahibi olan arif aynı standartlarda insanlar değildir. Alimin kalp gözü açılmamıştır, alimin kalp kulağı açılmamıştır. Arifin kalp gözü açılmıştır, arifin kalp kulağı açılmıştır. Ve Allah-u Teala'nın ifade ettiği standart

0: Allah Teala bunu son derece net olarak kendilerine oturtur. Bu insanlar Allah'ın söylediklerini işitemezler. Bu insan Allah'ın göstermek istediklerini göremezler. İşte ilmen yakin bu standartlarda başlar, bu standartlarda biter. Ve onlar o öğrendikleri şeylerle ferahlanıp böbürlenirler. Bunlar için Allah Teala'nın söylediklerine dikkat edin. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin saadetlerine ve kübarasına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte alim adını verdikleri kişiler, kendilerine alim adını verenler, ihata edemedikleri bir ilmin müdafasını yapanlardır. İşte orası ilmin ötesidir. Ve Allah Teala tarafından kalp gözü açılmayana, kalp kulağı açılmayana verilmez. Hiçbir zaman hikmet sahibi olamazlar. Hiçbir zaman hikmetin ötesine, hikmete ulaşamazlar. Bu hedefe varmayı istemedikçe, isteyen herkese ise Allah Teala bu kapıları sonuna kadar açmıştır. Siz layık olmayı dileyin ve size düşeni yapın. Bırakın geri kalanı Allah yapsın. Ve sizi de hikmet sahasına ulaştırsın. İşte ilmen yakinin bittiği bir yer var. Hangi yer? Ulul Elbab. Velayetin 5. makamı. Ulul Elbab 5. makam, İhlas 6. makam, Salah 7. makam. Ulul Elbab makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da aynı ismi alırlar aslında. Hepsi Ulul Elbab'tır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri. Hepsi ilmen yakinin ötesindedirler. İki grup aynen yakinin sahibidir. Ulul Elbab ve İhlas basamakları. Ulul Elbab ve İhlas makamlarının sahipleri aynen yakinin sahipleridir. Hikmetin sahipleridir. Hikmetin birinci ve ikinci basamaklarının sahipleridir. Salah makamı ise hikmetin de ötesidir. Orası aynel yakini aşar, hakkül yakin adını alır. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman aynel yakinin sahiplerini anlıyoruz. Ne zaman ulul elbab olursanız, daimi zikrin sahibi olursanız, Allah Teala kalp gözünüzü açar ve size yalnız zemin katı gösterir. Zemin kattaki kendi dergahınızı, zemin kattaki ana dergahı, nasıl bir eğitimden insanların geçtiğini hep Allah Teala gösterir. Burada duralım. Sahip olun.
1: Hikmet makamında olması demek, başlangıç standartlarında, yani Ulul Elbab makamında onun sadece zemin katı görebilmesi, bu konuda Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı bilgileri görebilmesi demektir. Bu kişi zemin kattaki kendi dergahını görür, ana dergahı görür, oradaki insan ruhları sıralamasını görür, onlarla sıralar halinde önlerinde Kur'an-ı Kerimler olan insanları görür, önlerinde Kur'an-ı Kerim rahleleri, üzerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhlarını görür. Nasıl seyri sülükün başladığını görür, sağ kanat velisinin, sol kanat velisinin, hanım sultanın, bütün Allah-u Teala'nın evliya namzetlerinin nasıl bulundukları yerden Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek arka tarafta altın kapının sağ tarafında secdeye vardıklarını, sonra uçuşa nasıl başladıklarını, altın kapının nasıl açıldığını, yukarıda nasıl yükseldiklerini görür. Bu Ulul Elbab standartlarının varabileceği bütün ihat edebildiği kesin zemin kattır sadece. Ulul Elbab makamı hikmetin birinci kademesidir ve görüntü, üyet sadece zemin katı aittir. Burası aynel yakinin, yani hikmetin birinci kademesidir. Sonra nefsimizin kalbinde bu nelvat başladıktan sonra nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olacak ve ruhumuzun bütün hasretleri nefsimizin kalbine tamamen yerleşecektir. İşte unyelmak olduğumuz an nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Ve bu karanlığın yok olması daimi zikirle çok kısa bir zamanda gerçekleşir. Bu kısa zamanın sonunda biz ulu'l-elbab safhasını aşarız ve ihlas makamının sahibi oluruz. Kim ihlas makamının sahibi ise o halis olmuştur. Nefsinin kalbinde muhtevayı bozacak olan bütün afetler yok olmuştur. Kişinin nefsinde sadece ruhun faziletleri, hasretleri fazilet adıyla gelip nefsin kalbine yerleşmiştir. Nefsin kalbi ruhun kalbiyle aynı standartlara sahip olmuştur. Yani Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi tahakkuk etmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani biz nefsi bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek olan, ahsen olabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Ve böylece bizler için söz konusu olan şey Allah'ın standartlarında aynen yakinin ikinci kademesini yaşamaktır. Ne zaman bir insan ulu'l-elbab makamını aşarak, %9 karanlığını da aşarak daimi zikrin muhtevası içerisinde nefsindeki bütün afetleri yok ederse, muhtevayı bozan her şey yok olmuştur. Kişinin nefsi halis olmuştur. Bu makam bu sebeple ihlas makamıdır. Halis olma makamıdır. Nefsin kalbinin yalnız hasretlerden oluştuğu, afetlere asla yer bırakmayan bir nefs kalbi. Hikmetin ikinci kademesi ve son kademesi. Ne olur? Kalp bizim zaten açılmıştır. Kalp kulağı zaten açılmıştır. Ulu'l-elbab makamından farklılığı nedir? Ulu'l-elbab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Ama ihlas makamında gök katları birer birer önünüzde açılacaktır. Önce birinci gök katını göreceksiniz. Secde edeceksiniz. Sizinle beraber olanlarla birlikte. Sonra ikinci gök katını göreceksiniz. Gördüğünüz sistemde secde ettiğinizi, herkesle birlikte secde ettiğinizi göreceksiniz. İkinci katta. Sonra üçüncü katı göreceksiniz. İkinci katta suvarılma işleminin hangi havuzlarda nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Nerelerde secde edildiğini, havuzların üzerinde sakına sofranat verisinin nasıl yerleştiğini, suvarılma havuzlarına evliya namzetlerinin nasıl batırıldığını, oradaki sıvının rengini, her şeyi göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve zamanın halifesini göreceksiniz. Böylece ikinci kattan üçüncü kata geçeceksiniz. Üçüncü katta sadece secde edildiğini göreceksiniz. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslını göreceksiniz. Onun içinde secde edeceksiniz. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslını göreceksiniz. Altıncı katta nurlanma işleminin, sıfatullah olmanın nasıl yapıldığını göreceksiniz. Yedinci katta fetih kapısıyla başlangıca ulaştığınız ve fetih kapısının altın zincirin ikiye ayrılmasıyla elinizdeki kılıçla vurduğunuz zaman nasıl arkaya doğru açıldığını, nasıl ruhunuzun uçarak oradan içeri girdiğini göreceksiniz. Sonra kader yüzlerini göreceksiniz. Sonra ümmül kitabı göreceksiniz. İçinde Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Kur'an-ı Kerim'i bulunduran bir muhteşem sistem göreceksiniz. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Boşlukta duran, hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta duran. Altında kocaman bir kürsü göreceksiniz. Etrafındaki yaklaşık 60 kişiye zamanın halifesinin orada ümmül kitap hakkında neler öğrettiğini göreceksiniz. Sonra kudret denizini ve başka şeyler göreceksiniz. Son geleceğiniz kesim bu alemlerden sonuncusu zikir hücreleridir. Çünkü oradan artık kudretin sahaya ulaşılır. İşte bütün bunlarda yokluğa kadar, varlıklar aleminin en üst noktasına kadar her şeyi göreceksiniz. Aynen yakini isterseniz ayn göz istikametinde alın, isterseniz ayn varlıklar alemine de geliyor, o istikamette alın. Ama her halükarda görebileceğiniz şey varlıkların, mevcudiyetlerinin son noktasıdır. Oraya kadar görebilirsiniz. Ve böyle bir düzen içerisinde ulaşabileceğiniz yer varlıklar aleminin sonudur. İşte hikmet kademesi burada tamamlanır. Bundan sonrası hikmetin ötesidir. Nedir hikmetin ötesi? Allah Teala sizi ne zaman tövbe-i nasuha davet ederse hikmetin ötesine geçeceğinizin kesin işaretini taşır bu. Bu nokta sizi hikmetin ötesine geçirecektir. Çünkü varlıklar alemi bitmiştir. Yokluğu göreceksiniz. Yoklukta Allah'ın zatını göreceksiniz. Ve Allah'ın insan olmadığını, onun insanları yaratan yüce yaratıcı olduğunu göreceksiniz. Ve böylece hakkı onu görerek idrak eden birisi olacaksınız. Ve hakkül yakin makamının, Allah'a yakın olma kademelerinin en üstünün sahibi olacaksınız. İşte hikmet müessesesi iki ayrı safhada gerçekleşir. Birincisi ulul elbab makamıdır. İkincisi ihlas makamıdır. Bu insanlar ister ulul elbabta olsunlar hikmet sahipleri, ister ihlasta olsunlar, ehli zikir diye anılır Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ehli zikir? Zikir ehli. Mütezekkir. Kimdir mütezekkir? Mütefekkir olmanın hudutlarını aşabilen insan. Farkları nedir? Hikmet sahibi ile hikmet sahibi olmayan bir insanın farkı nedir? İkisi de düşünürler. İlim sahibi olan kişi düşünce standartlarının kendine ulaştırabileceği son noktaya kadar ulaşır. Orada takılır ve kalır. Ehli zikir de aklının kendini ulaştırabileceği son noktaya ulaşır. Orada takılıp kalmaz. Aralarında bu kadar fark var. Hani eskiden bu ilmen yakinin sahibi olan o söylediğimiz deryanın içindeki mahilerden biri Allah Teala'nın bir büyük evliyasına soruyor. Senin benden diyor ne farkın var yani diyor. O da diyor ki şu diyor aya bir bak bakalım diyor. Bakıyor. Şimdi diyor kapat gözlerini. Kapatıyor. Ne görüyorsun diyor. Ya diyor insan gözleri kapatınca bir şey görür mü? Hah diyor işte. Allah diyor bana onu gösteriyor diyor. Gözlerim kapalı iken de diyor görüyorum. Herhalde bundan daha veciz bir anlatım olmaz o adam için. Ancak böyle anlayabilir. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri hep sizler için. Hepiniz düşünebileceğiniz en üstün kademelere aslında ehilsiniz. Sadece bunun bedelini ödemediğiniz için, ödemek zahmetine girmediğiniz için Allah-u Teala tarafından size verilmiyor. Layık olmadığınız bir şeyleri istiyorsunuz, Allah-u Teala sizi ulaştırmaya hazır ama bunun için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz, istekli olmak mecburiyetindesiniz, kısaca ulaşmak istediğiniz hedefin bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Ama siz diyorsunuz ki ben bedel ödemem ama gene de isterim. Allah-u Teala yazar ki ne zaman layık olursan o zaman veririm. Siz layık olmak yolunda en ufak bir adım atın Allah'ın 700 katını derhal size ihsan eder. İşte marifetsizlik oradadır ki hiçbir şey ödemeden hedeflere ulaşmak istemek. İşte bu mümkün değil. Hiçbir zaman ulaşamazsın. Eğer o bedelleri ödemeye hazırsanız o zaman bu gece hemen zikre başlayın. Başlayın ki zikrin size neler sağlayabildiğini, yaşayabilirsiniz. Bütün bu hikmetin arkasında bir tek ana müessese var, zikir. Şu bir türlü yapamadığınız, bir türlü gerçekleştiremediğiniz zikir. Neden gerçekleştiremiyorsunuz? Çünkü şeytanın en büyük korkusu sizin zikriniz. Zikrederseniz şeytanı yeniyorsunuz. Neden? Zikir boyunca şeytanın sizin kalbinize kötülüklerini ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü kapıyı kilitliyorsunuz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. Her zaman onların pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından üstündür. Hiçbir zaman şeytan onlara yaptığı terkimle onları huzursuz edemez, onları sıkıntıya sokamaz. Allah-u Teala hemen devreye girip şeytanın tesirini, mevcut olmayan tesirini olsaydı izah edecekti, yok eder Allah-u Teala. Öyleyse kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahipleri. Özelliği nedir? İki ayet-i kerimeyle cevap vermek istiyorum buna. Mütezekkirin, zikir ehlinin mütefekirden farklılığını, sadece düşünce sahibinden, akıl edebilen insandan farklılığını. Birinci ayet-i kerime, Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi. Fes'elû el-zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Lütfen ifadeye dikkat buyurun. Ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız diyor zikir ehline sorun. Evet. Bir gruba bizim kardeşlerimizden birkaç yetkiliyi göndermiştim. Onlara Allah-u Teala'nın hakikatlerini anlatsınlar diye anlatmışlar. Onların da cevapları şöyle olmuş. Biz sizin bize bu anlattığınız şeyleri hiç duymamıştık. Aslında tasavvuftan olduklarını iddia ediyorlar. Ama kolay. Biz sizin bize anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkililerine sorarız. Onlar bize derlerse ki evet bunlar doğrudur. O zaman sizin söylediklerinizi kabul ederiz. Dikkat ediyor musunuz? Kuzu kurda teslim ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 100 bin kadrosuyla İslam olmanın ne olduğunu ne yazık ki henüz bilemeyen bir standartın içinde. İslam sizin ruhunuzu, İslam sizin fizik vücudunuzu, İslam sizin nefsinizi Allah'a teslim etmenizi emreden bir Allah'ın tek dinidir. Ve siz ne ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, ne fizik vücudunuzu, ne de nefsinizi, ve diyeceksiniz ki biz İslam'ı ve İslam'ı en iyi biz biliriz. Öyleyse standartlara dikkat edin. Zikir ehli odur ki ulaştığı noktada, aklının ulaştığı noktada durur, Allah-u Teala derhal ona takıldığı yerin açıklamasını yapıp oradan bir kapı açar, daha yukarıya yükselir. Unutmayın, bütün suallerin cevabı Allah'ta vardır. Zikir ehlinin bütün suallerin cevabını bilmesine gerek yoktur. Zaten bilmezler. İmkansızdır da bu. Ama Allah-u Teala bütün suallerin cevabını bilmektedir. Eğer siz zikir ehline bir sual sorarsanız, zikir ehli de onu bilmiyorsa Allah'a ulaştırır. Allah-u Teala lütfedip de cevabını verirse zikir ehlinden bu cevabı alırsınız. Ama ehlinden alamazsınız. Çünkü ehlinin Allah ile bu tarzda bir ilişkisi söz konusu değildir. Bakarsınız işte kazancı ustası. Bu adam kazan yapımında ustadır derler. İşinin ehlidir derler. Evet. Ama fizik standartlarda o işin ehli. Önemli olan zikir ehlinden murat Allah ile kalp gözü ve kalp kulağıyla ilişki kurabilen, Allah'ın gösterdiklerini görebilen, söylediklerini işitebilen bir insandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine söylediklerine bakalım. Ne diyor? Ve cealne aminhum eyyimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. bu akşamki konumuzun en güzel açıklaması belki de sadece bu ayette mevcut. Diyor ki Allah Teala, insanlardan onlardan imamlar kıldık. Mürşitler kıldık. İnsanları hidayete erdirsinler diye, insanların ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar ve bize teslim etsinler diye. O insanlara İslam'ın birinci safhasını yaşatsınlar diye. Neyle? Allah'tan aldıkları emirlerle. Yani Allah'la konuşabiliyorlar. Ve Allah-u Teala onları o konuştuğu ve bildirdiği şeyleri başkalarına öğretmekle vazifeli kılmış. Böylece o insanları o mertebelere ulaştıracaklar. 4 ana görev, mürşitlerin görevi 1, Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek, anlatmak. 2, o insanların nefslerini tezkiye etmek. Nefs tezkiye edince ne oluyordu? Ruh Allah'a ulaşıyordu. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim oluyordu. İslam olmanın birinci safhasını kişi böylece gerçekleştiriyordu. Yani Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bahsedilen hidayete eriyordu. İşte Allah Teala orada emrimizle hidayete erdiren dediği o müşriklere dikkatinizi çekiyor. Bu insanlar Allah'tan emir oluyorlar. Bu emri başkalarına tebliğ ediyorlar. Bununla vazifeliler. Sonra bir adım daha atalım. Ne diyor Allah Teala? Sabrın sahibi oldukları için. Yani nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabırsızlık afeti de dahil. Hepsi yok olmuş. Ruhlarının bütün afetlerini nefslerin afetlerinin yerine koymuşlar. İkame etmişler. Bunların arasında sabır hasreti de var. Eskiden sabırsızlığın sahipleriydiler. Şimdi sabrın sahibi oldular. Peki sonraki açıklamaya bakın. Sonraki açıklama daha da ilginç. Allah Teala diyor ki, ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için.

Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleri muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Ama müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını kimse bilmez Allah'tan başka. Kalplerinde kötülük olanlar bu müteşabih ayetleri diledikleri gibi yoruma tabi tutmak suretiyle insanların arasına nifak sokmaya çalışırlar. Elinde kötleşmiş olanlar rasihunsa derler ki inandık ve emin olduk ki bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor sözlerini. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahipleri ehl-i zikir tezekkür edebilir. İşte tezekkür etmek öyle bir şeydir ki aklın ulaştığı son noktada takıldığı yere Allah Teala bir kapı açarak, bir yeni ufuk katarak o kişiyi o takıldığı yerden mutlaka öteye taşır. İleride takılırsa gene aynı şeyi yapacaktır. Sonsuzdur Allah Teala'nın ilmi. O sonsuz ilmin içinde yelken açıp giden bu insanlar mütefekkir değil, mütezekkirdirler. Mütefekkir olmayı daimi zikirle beraber aşabilmişlerdir. Öyleyse Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesine dikkatinizi çekiyorum. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Mahiyeti zikir ehlinin bildiği değil. Mahiyeti Allah'ın bildiği şeyleri zikir ehlinin Allah'tan sorma yetkisine işarettir bu. Zikir ehli Allah'tan sorup bilgiyi alır ve o kişiye ulaştırır. Allah Teala lütfedip bilgiyi verirse. Öyleyse hikmetin birinci makamı olan ilk başlangıçtaki ulul elbab makamında, daimi zikrin sahibi olduğumuz, yeni olduğumuz makamda yalnız zemin katı görebiliyoruz. Ona ait olan bilgiler veriliyor. Ona ait olan Kur'an-ı Kerim ayeti kerimeleri bize öğretiliyor. Ama sonra hikmetin ikinci makamı olan ve son makamı olan ihlas makamında birinci gök katından başlayarak yedinci gök katının bütün sırlarına sahip oluyoruz. Yedinci kutun yedinci aleminin sonuna kadar, yokluğun başlangıcına kadar. İşte burası hikmetin ikinci ve son basamağıdır. İhlas makamı bir geçiş makamıdır. Hikmetin bittiği, hikmetin ötesine yani salaha açılan bir geçiş makamıdır. Allah Teala ancak hikmetin ikinci makamının, son makamının sahiplerini davet eder tövbe-i nasuh'a. Neden? Çünkü tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Öyleyse böyle bir tövbeye Allah Teala'nın insanları ulaştırması demek, onlardan emin olması demek. O insanlar da Allah'tan emindirler. Karşılıklı bir emniyet müessesesi teşekkür etmiştir. Emin olmak safhası oluşmuştur. Kim ihlas makamının ve salah makamının sahibi ise o artık özellikle salah makamında Allah'tan emin olur. Allah'ın onu en güzel standartlarda mükafatlandıracağını, mükafatların en büyüğünü onlara vereceğinden onlar emindirler. Bu sebeple hiçbir şey onları yıldıramaz, yollarından vazgeçiremez. Her şeylerini Allah yolunda harcamak üzere hayatlarını vakfederler. Allah da buna karşılık onlara o beklemedikleri, istemedikleri şeyleri alabildiğine verir. İşte böyle bir safhada hikmetin ikinci kademesine ulaşılır. Hikmetin ikinci kademesi ihlas makamıdır. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lihuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerini

0: teslim etmiş, dinde halis kişiler olmak zorundalar. Nefslerinin kalpleri en halis standartlara ulaşan kişiler oldular. Peki bundan bir evvelki kademede ne diyordu Allah Teala ölüler bak için? O ölüler bak kullarım var ya Ali İmran 190 ve 194. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demin söylediğimiz iki ayet-i kerimede ise aynı zikir, yani ulul albab'ın standartları veriliyor. Bilinmedik şeylerin bunlara sorulması lazım geldiği ifade buyuruluyor. Öyleyse hikmetin birinci basamağı olan ulul albab ve ikinci basamağı olan ihlas makamları bu standartlar içinde insanlara başka insanların ulaşamayacağı özel ihsanların anahtarını teşkil ederler. Bu anahtarın kökeninde ise amel açısından en üstün noktada olan şey Allah'ı zikretmektir. İşte Allah Teala dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hikmetin sahibi olduktan sonra kişinin hep hayır kazanması söz konusudur. Neden? Çünkü nefsi de hayrı talep eder, ruhu da hayrı talep eder ve akıl her iki müşaviri de yalnız hayrı talep ettiği için hep hayır işletir onlara. Hiçbir zaman şer işlemeleri mümkün değildir. Şerri talep etmeleri dahi mümkün değildir. İşte onun için Allah-u Teala kime Allah-u Teala hikmet verdiyse onlara büyük hayır verilmiştir diyor. Sonsuz hayır verilmiştir. Çünkü bu kişiler yaşadıkları sürece hep daimi zikrin sahibi olarak kalacaklardır. Ve hep hayır işleyeceklerdir. Yalnız hayır. Bütün hayırlar onlarındır. Hepinizin en büyük hayır sahipleri olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, İlginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef iddia edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, için, nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır, yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerine ruhunuzun hasretlerine paralel olan faziletler olacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem Yedincisi de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda, aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da, kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
0: Fil Suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise buyuruyor ki Estağha rüküm mafis semavati ve mafil ardı cemiyan müldür. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahak kıldı. Allah-u Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Ayrıca Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın eline verildi. Gafir Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikamette sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sadece soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var, o da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğun diye başkalarını yüklüyorsunuz. Alanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikametle mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahatı başkasına atarsınız. Yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinizde vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Sizde olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse onun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde izlemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o sizi eskiden izlen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan izin dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. İzin dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükunu gösterir. Eğer siz sulh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizin için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum. Farz emirleri unutmuşlardır. Sizlere de bu isimlerden öğretmenler. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadetiyse, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Bakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Denizli'den İstanbul'a gidiyorsanız hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı ulaştığı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyirsiz tarzından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmak istediği için zikri de daimi zikri üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah,
2: Allah, Allah, Allah.
0: Zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah-u Teala'dan verin, Allah-u Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala bize Müsresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerine resmet verirse zikir farzdır. Peki daimi zikir farzdır. Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskürün Allah'a kıyamen huden ve ala cunubiyum. Ayaktayken de otururken de genüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı zikrediğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına Bir diyor Allah-u Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak, kalbinizin her çiftinde, biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift tecelli, içlerindeki ses sonsuz bir şey. Hep Allah'ı zikretmekte, onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de, dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ya Allah-u Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlatendiği zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabii diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde köşür geçerlidir, %10. Peki diyorlar, bir de sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatı. Anlamı ne? Şu benim gözümüz, fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem tablo görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil,
3: Allah'a kul olsun ben diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i ve ma halektel insi vel canlı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, ab olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ilminde insan oğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikir. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığımız bir konu. Hepsi bize aynı şey söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden mefhumuştan meleden. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım. Bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve yakumus salat. İnnes salatu tethemne ani fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah-u Teala. İnne salatı tenhevne alil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah,
2: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
3: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezve giriyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söyleseler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafî zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler, o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye baktığında bizim keskin doktorlarımız hemen o bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sorup niye bize deli diyorsunuz ya diyoruz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktaları bu. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezveye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz de onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden eminim. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bu Risalesi Nur'un Arifesi'nin kitabı. Bu kitabı sen yazdın efendi. Bu bir uydurmadır. Diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el-Basmayı nasıl siz cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o hesabımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah-u Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah-u Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece 2 tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim ama. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir sıra yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü biz olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşandığı Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmran suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın yemin edecektir. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nuri Öztürk kardeşimizi yemine davet edecek. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkmaz. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacak. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten öleceksiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecek sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ya da Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz ve siz mutsuzsunuz? Ve insanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar. İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu. Son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu. İnsanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saatine ulaştıracak olan farzlar hangileriyse onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saatine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar. Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'a ölçüyle alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatinde size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyoruz. Size Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir müessesede var, bir 1/40 daha. En az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete getirmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a

Anlaşmadan evvel alırsak bunu yine cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisini ulaştırıyor. Sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah-u Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması, bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemenizi de kalbin kalbinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan hemen sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah Teala sizdeki emanetini denildiği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Ve onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı bilemeden bu dünyadan geçip giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatladığında ayet veriyoruz? Aslını başına toparlayamayanlar
O ayetlere bak.

Bunlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka Allah Teala sizin kulağınıza da şu veya bu vasıtayla Allah'ın yolunu iletecektir. Bak. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman bildiğini cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var, papaza kızıp oruç koymaz diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinde de gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse, o zaman bunu gerçekleştirmemek ne paramıza argo bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız, tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki, ey benim aziz kulum, ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın, kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Diye bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel az. Aslında yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah-u Teala diyor ki, asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bu da tamamı diyor, arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yemin miyiz, sak ve ahlak yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. 4. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Dileceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, eğer senin davetine
yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok talep olan kim vardır diyor Allah Efendimiz. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık talebetli değilsiniz. Tabi olun. İşte Taha suresinin 123. ayet kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir, iki, zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelir. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da hayatten kurtulurlar. Sadece onlar da hayatten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka müşkilinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegûl ileyhil vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi İsteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor.
ve Allah sinelerde olanı görür. Câsiye suresinin 7. ayet kirmesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amine oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiğiniz yaşantınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez. Kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Mürşidinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir vesilesi. Çünkü mümin oldunuz. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve misaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri yemini misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennet olursa kesin. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim teskiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet sahasına mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet sahasını elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin, yaatın gerçekleştirilmesi. Yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zarayetten kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsinizi teskiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran Suresi'nin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi
Hicr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemin yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetinde. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, 12 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet sadece sizin olur. Her bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahri süresinin 8. ayet süresi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsanız mutsuz olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz ne cennet saadetine ne dünya saadetine.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi.

Bu akşam sizlere güven, itimat meselesini anlatmak istiyorum. Türkçe'de güven kelimesi, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde hem itimat etmek anlamına geliyor, hem de Allah Teala bu konuda başka bir tabir daha kullanıyor. Allah'a tevekkül etmek, Allah'ı vekil tayin etmek. İnsanlar güven dedikleri zaman Allah'la irtibat kurmayan bütün insanlar da hep aynı söz söylüyoruz. Kendine güven, kendine güven, kendine güven. Bu külliyen yanlış bir olay. İnsanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü kendisi sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyulması lazım gelen makam irşat makamıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz nizayının en önemli yerini teşkil ediyor. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız, bana inanıyorsanız diyor, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer diyor güvenirseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bana güvenin, bana tevekkül edin, bana güvenirseniz bilin ki en kuvvetlisiniz. Gerçekten kuvvetli mi oluyoruz? Hayır, kuvvetli olmuyoruz. Hiçbir şey değişmiyor bizde. Allah bizimle beraber kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli olan Allah ise, Allah-u Teala bizimle beraberse, o zaman en kuvvetli olan bizimle birlikte olduğu için biz kuvvetliyiz. Biz kuvvetli olduğumuzdan değil. O kuvvetlilerin en kuvvetlisi olarak bizimle beraber olduğu için. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bir hedefe gitmekse burada kuvvetli olmak önemlidir. Allah-u Teala bana tevekkül edin, bana güvenin diyor. İşte Kur'an'da geçen mütevekkil sözü Allah'ı vekil tayin eden, Allah'a güvenen demek. Tevekkül eden demek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde İnsanlar için söz konusu olan Allah'a güven duymak. İnsanların kendine güven, kendine güven diye ifade ettikleri şey aslında Allah'ı tanımayanların söylediği bir masal. Ve bunun arkasında kendine güven diyen insanlar aslında nefslerine güvenmek durumundalar. Nefse şeytandan direkt olarak muhteva alan bir müessesedir. Öyleyse insanların şeytanla ilişki kurmaları söz konusu. Allah'a güvenmeyen adam kendisine güvendiğini zannediyorsa aslında bu güven o kişinin kendisine olan güveni değildir. Gene devrede başkası var. Eğer güven duyduğunuz Allah değilse o zaman sizinle beraber nefsinizin bir ortağı var. Şeytan, iblis. Ona ise hiçbir şekilde güven olmaz. İblisle dostluk kurduğunuzda ne derler? Büyü yapanlar, hüddam yapanlar, cinlerle meşgul olanlar. Ama neticede şeytanın onları sürükleyebileceği bir tek yer var.
cehennem. Öyleyse şeytan dost olur mu? Kiminle dost gibi görünmüşse o kişiyi mutlaka cehenneme götürdüğü kesin kendisiyle birlikte. O zaman hangi dostluktan bahsediyoruz? Eğer dost arıyorsanız kainatta bir tek dost vardır. Allah. Allah-u Teala delaleti olanlar için bile ne diyor? Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için de Allah'tan başka dost yoktur diyor. Her zaman hangi standartların için olursa olsun Allah sizden yanadır. Allah Teala'nın sizden hiçbir beklentisi yoktur. Ama sizlerin ondan çok beklentiniz olmalı. O size talep ettiğiniz bütün güzellikleri verebilecek olan bütün faktörlerin sahibi. O Allah'tır. Yüce Allah-u Teala sizlerle olan ilişkilerinde sadece bir tek hedefe yönelik olarak hareket eder. Sizin mutluluğunuz. Kim olursanız olun. İnsan olarak yaratıldınız. Ve Allah-u Teala mutlaka sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu Allah-u Teala yerine getirebilir veya getiremez. Onun yeteneğinin olmasından değil, o her şeye kadirdir. Sizin iradenizin o istikamette hareket etmemesi yüzünden. Herkes için bir dilek söz konusudur. Bir insanın kulvara eşit şartlarla girmesi ne demektir? O kulvar üzerinde sizi hedefe götürecek olan bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu dilemeyenler yarışta sadece oldukları yerde kalanlardır. Onların da gelecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'a güven duymanın arkasında Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek var. Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'ın bizden istediklerini talep etmemiz ve Allah'ın da bu taleplerimizi mutlaka yerine getirmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın talepler müessesesinde bir dizaynı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Arkasında ne var? O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kanun olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bu kanun asıl. Bu kanun varsa böyle bir dileğin sahibi olmayan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevilmiş. Ne yazar ki Allah'ın kanunu var orada. O kanun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini, hidayete eremeyeceğini söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyor. Amcasını Allah'a ulaştırmak istiyor. Cennete ulaştırmak istiyor. Tamam. Dileği o. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği sürece onu hedefe hiç kimse götüremez. Allah-u Teala götürmez. Talebi olmadığı için. Götüremediği için değil. O kişinin talebi olmadığı için götürmez. Çünkü kanun koymuş Allah-u Teala. Koyduğu kanunları mutlaka realize eder. Mutlaka gerçekleştirir. Mutlaka takip ettirir. Öyleyse güven müessesesine baktığımız zaman bunun bir adının tevekkül olduğunu görüyoruz. İnsan Allah'a tevekkül eder. Allah insana tevekkül etmez. Tevekkül müessesesi küçükten büyüğe doğrudur. Bu müessese insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'ı vekil tayin etmesi demektir. Öyleyse bir insan
Allah'a teslim olmayı diliyor. Hazreti İbrahim'i hatırlayın, ne diyordu? Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki İbrahim, bu zor bir iştir. Hazreti İbrahim diyor ki Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala bunun yıllar sonra neticesini söylüyor Hazreti İbrahim'e. Oğlunu benim için kurban etmeni istiyorum ya İbrahim diyor. Hazreti İbrahim Allah'a tam bir güvenin içerisinde. Tevekkül meclisinde Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de gerçek anlamda tevekkül sahiplerini Allah'a ispat etmişlerdir. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan kendisi değildir. Kendisinden daha çok sevdiği oğludur. Biliyorsunuz ki anne ve babanın çocuklarına karşı duyduğu sevginin büyüklüğüyle çocukların anne babalarına duyduğu sevginin büyüklüğü aynı değildir. Daima anne babanın sevgisi fazladır. Özellikle annenin sevgisi fazladır. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde de insanların Allah'a duyduğu sevgi az ama Allah'ın insanlara duyduğu sevgi onun yüzlerce belki binlerce katıdır. Öyleyse tevekkül adını verdiğimiz güven duyma olayı Hazreti İbrahim tarafından ve Hazreti İsmail tarafından tam olarak uygulanmış. Hazreti İbrahim oğluna Allah seni ona kurban etmemi emretti dediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba, ben hazırım. Ve ikisi beraber yola çıkıyorlar. Yolda tam o Mekke'de şeytan taşlamanın yerinde şeytan karşılarına çıkıyor. Hazreti İsmail'in yanına gidiyor. O baban diyor, ona güvenme diyor. Sakın ona tevekkül etme diyor, ona güvenme. O seni kesmeye götürüyor diyor. O diyor katil. Hazreti İsmail gözü budur diye şeytanın gözüne bir tane yumruk atmış. Belki de yerden aldığı taşı patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hala yamuk bakar. Hazreti İsmail yüzünde. Ve Hazreti İsmail babasının kendisini kurban edeceği yere girdiği zaman baba diyor, gözlerimi bir bez kapat, hazırım diyor. Hazreti İbrahim Allah'a olan tevekkülünü orada da ispat ediyor. Dilediği hazır olan bir çağını Hazreti İsmail'in evzi besmeleyle boynuna sürüyor. Hazreti İsmail'i kesmek mecburiyetinde. İşte bunu yapıyor ama bıçak Hazreti İsmail'in boğazını kesmiyor. Hazreti İbrahim şaşırıyor, yanlış bıçak mı aldım diye bıçağı taşa sürüyor, bıçak taşı kesiyor. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Diyor, onu bırak. Allah'ın verdiği emir, bu koçu kurban edeceksin. Ve bundan sonra usul haline gelecek bu. Koç kurban etmek. Hazreti İbrahim biliyorsunuz bulunduğu şehirdeki putları görüp fena halde kızıyordu. Bu putları bir gün elime bir fırsat geçerse hepsini parça parça edeceğim diyordu. Bir gece böyle bir fırsat geçti eline. Bütün putları parçaladı, parça parça yaptı. Sadece bir tanesini bıraktı. Neden bıraktı dersiniz? Hemen geldiler, İbrahim'i yakaladılar, Hazreti İbrahim'i. Dediler ki sen bizim putlarımızı kırarsın ha, seni şimdi burada linç edeceğiz. Hazreti İbrahim dedi ki aranızda beni bu putları kırarken gören var mı? Yok. Kim kırdı biliyor musunuz dedi Hazreti İbrahim. Orada kırmadığı putu gösterdi. İşte bu kırdı dedi. Adamlar dediler ki hadi canım sen dediler o put yahu dediler. Bizim yaptığımız bir şey. Hiç dediler o kırabilir mi başka putları? Hazreti İbrahim de taşı gediğine koydu. Dedi ki daha taştan olan basit bir şeyleri bile kıramayan bir put, kendi elinizle yaptığınız bir put üstelik de nasıl olur da sizi Allah-u Teala'ya daha çok yaklaştırabilir? Ve
Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya yalvardı ki benim soyumdan nebiler getir. Ey Allah, ey yüce Allah'ım. Allah-u Teala dedi ki kabul ettim. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'in soyundandır. Hazreti İbrahim bunun üzerine cesaret aldı. Babamı da dedi. Allah-u Teala cevap verdi. Zalimler benim ahdime eremezler. Hazreti İbrahim Allah'a öylesine bir güven duyuyordu ki hiçbir şey onu korkutamazdı. Hazreti İbrahim putlarını kırdı diye fena halde kızgın bir şekilde ateşe atmaya karar verdiler. Mancınıkları hazırladılar. Hazreti İbrahim'i mancınığa aldılar. Atmadan evvel Cebrail aleyhisselam göründü. Dedi ki ey İbrahim söyle bana dedi ne yapayım. Ateşi söndür dersen hemen söndüreyim. Su haline getir dersen getireyim. Beni buradan al dersen alayım. Nereye istersen götüreyim. Emret. Allah'a öylesine güven duyuyordu ki Hazreti İbrahim Allah benim hangi durumda olduğumu bilmiyor mu? Dedi. Bu ifade Allah'a güvenin tam ifadesidir. Gelmiş fırsat eğer kaçması söz konusuysa hemen kaçabilirdi. Hemen kendini kurtarabilirdi. Ateş sönebilirdi. Her şey mümkündü. Ama Hazreti İbrahim benim diyor ilişkim Yüce Rabbimle. Ben ona teslim oldum. O beni dilediği an, dilediği şekilde, dilediği hedefe ulaştırır. Ben ona teslim oldum. Ben ona tevekkül ettim diyor Hazreti İbrahim. Ben ona güven duydum. İşte Hazreti İbrahim'in tevekkülüyle oluşan bir dizayn görüyoruz. Burada Hazreti İbrahim'in de Hazreti İsmail'in de tevekkülleri, Allah'a duydukları güven gördü ki kendi hayatlarından daha kıymetli. Hazreti İbrahim'in kendi hayatından daha kıymetli mi? Elbette Cebrail Aleyhisselam'a ateşe atılacağı, mutlak öleceği bir noktada diyor ki ben Rabbimden isterim. Araya başkasını sokmam. Ben ona tevekkül ederim. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın babasına olan emri sebebiyle tamam diyor ben hazırım. Beni kurban edeceksin hazırım diyor. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de haber vermiş aynı şeyi. Öyleyse şeytan insanları kendilerine güvenmeye davet eder. Çünkü kişi eğer Allah'ı devreden çıkartırsa zayıflayacaktır. Artık kuvvetli değildir. Ve iblis onu kolayca ele geçirir. Onun için iblis ve hempaları bütün insanların kendilerine güvenmesini emrederler. Psikolojinin de psikanalizin de temelinde aynı ilke vardır. Kişinin kendine güven duyması. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Ama bu külliyen yanlış bir şeydir. Bir insanın güven hissini kendisine beslemesi halinde, kendisine güven duyması halinde ilk olayda Allah'ın yüzüne getireceği o kişinin güveninin neticesinde öyle bir dert açar ki Allah-u Teala o kişinin başına, o kişi kendine güvenmenin hiçbir şey ifade etmediğini olayla yaşar. İşte böyle bir şeyi yaşayan insanoğlu için kendisine duyduğu güvenin beş para etmediği neticesi ortaya çıkar. Evvela bir mahluk olduğumuzu unutmayalım. Biz yaratılanız. Bizi yaratan
bir yüce kudret var. Aynı kudreti mikro alemde atom sistemini yaratıyor. Merkezdeki protonun etrafında bir elektrik yörüngede dönen elektronlar. Aynı kudreti güneş sistemini yaratıyor. İkisi birbirinden zerre kadar farklı değil. Öyleyse çeşitli yörüngelerde çeşitli hızlarla dönen birçok 9 tane, 10 tane gezegen. Güneş adı verilen merkezin etrafında hepsi dönüyorlar. Öyleyse mikro alemde, makro alemde Allah'ın yapısı, yüce yaratıcının yapısı, kendisine güven duyması lazım görenin yapısı. İnsanlar Allah'a güven duyarlar mı? Onu tanıdıkça güven artar. İşte insanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımalarına, ona yavaş yavaş sevgi duymalarına, ondan hoşlanmalarına, sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına ve Allah'a hayranlık duymalarına bağlıdır. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a ruhunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a fizik vücudunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a nefsini teslim edecektir. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütünü görüyoruz. Öyleyse teslim ne demektir? Allah'a teslim olmak. Bir insanın Allah'a teslim olması demek, ben kendimi kendi irademle kullanmaktan vazgeçiyorum. Yüce Rabbim sana o kadar çok güveniyorum ki ben kendimi sana teslim ediyorum, sana emanet ediyorum. Ben bunca yıl yaşadım ve hayatımda baktım ki kendi irademle vücuda getirdiğim olaylar beni mutlu etmedi. Öyleyse bu eksik şeylerin beşeri kaynaklardan oluştuğunu görüyorum. Ne zaman senin iraden beni kontrol altına alırsa, ne zaman senin iraden beni yönetirse, işte o zaman mutlu olacağıma inanıyorum. Bunun manası ne demek? Bunun manası Allah'a tevekkül etmek ve Allah'a köle olmak demek. İşte bu köleliğin en üst noktasında tasarruf yöneticisi vardır. Ondan bir evvelki nokta iradenin ref edilmesi, ondan bir aşağıdaki noktada iradenin bağlanması. Öyleyse kim Allah'a iradesini bağlar? Demin demiştim ki Allah ile olan ilişkilerimiz Allah'tan hoşlanmakla başlar. Birinci merhale. Sonra Allah'a karşı sevgi duyarız. Daha üst boyutta bir hoşlanma, sevmek. Üçüncü merhalede Allah'a aşık oluruz. Bu sevmenin ötesinde bir duygudur. Karşılıksız sevmektir. Sevdiği uğruna büyük fedakarlıklar yapmaktır. Aşk insanı sevginin üst boyutuna ulaştırır. Ama burada da bitmiyor. Bunun ötesindeki son duygu hayranlıktır. İşte Allah'a karşı ona duyduğunuz güven duygusu sebebiyle hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayranlık adı verilen dört ayrı statüde bulunabilirsiniz. Her birinde güven duygusu, Allah'a karşı güven duygunuz biraz daha yükselecektir. Ve karşılıksız olarak kendinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Karşılıksız olarak, yani kainattaki en büyük karşılık ile.
sonsuz hürriyetin sahibi olacaksınız. İşte bir insanın Türkiye'den Amerika'ya gelmesi 9-10 saatlik, bazen 12 saatlik bir yolculuğu gerektirir. En hızlı uçaklarla. Ama Allah'a kul olduğunuz zaman, Allah'a güveninizin son safhasında, yani ona teslim olup da bu teslim sizi en üst boyutta muhtevasını aldığı zaman, dünyanın bir yerinden başka bir yerine gitmek değil, bu gezegenden başka bir gezegene gitmek bile saniyelerle süren bir olgudur. Şimdi anlıyor musunuz? Allah'a duyulan güven duygusunun, ona teslimlerinin tamamlandığı noktadan sonra kendinizi bir muhteva içerisinde hayranlıkla ona teslim ettiğiniz zaman, karşılıksız bir teslim söz konusu olduğu zaman, yani iradeniz reddedildikten sonra tasarruf altına girdiğiniz zaman kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olursunuz. Bütün kainat ayaklarınızın önünde açılır. İşte Allah'a karşı duyulan güvenin en üst noktası tasarruftur. Tasarruf kendisini karşılıksız olarak Allah'a terk etmektir. Ben kendimi yönetmekten vazgeçtim. Beni ey Rabbim senin yönetmeni istiyorum. İşte burada Allah'ın iradesini sizin iradenize üstün kılmanız ona karşı duyduğunuz güvenin gerçek işaretidir. Eğer ona güvenmeseydiniz kendinizi ona teslim edemezdiniz. Öyleyse güven meselesi insanın kendisine karşı duyduğu güvense o kişiyi cehenneme götürür. Çünkü kendisinin arkasında Allah yoktur. Benliğin, egonun arkasında nefsimizin afetleri var. Egonun arkasında, ben kelimesinin arkasında şeytan var. O afetlere kumanda edebilen, onlara tesir edebilen iblis. Öyleyse Allah'a teslim olmak, bu itimadın, bu ona olan güvenin, bu Allah'a tevekkül etmenin son noktasına doğru bir gidiştir. Son noktada ona hayran olursunuz. Benliğinizi, size ait olan her şeyi, aklınızı, iradenizi, her şeyinizi ona teslim edersiniz. O Allah'tır. Sizi sizden binlerce defa fazla seven Allah. Öyleyse onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül sizin liyakatinizin de işaretini taşır. İnsanlar başlangıçta hep kendi iradeleriyle hürriyetlerinin gerektirdiği her şeyi yapmak isterler. Ve hep mutsuzluğu yaşarlar. Bu yaşadıkları mutsuzluk o insanları sadece ve sadece huzursuzluğa götürür. Ama eğer Allah'a karşı güven duyarlarsa, tevekkül ederlerse, bu tevekkül onları en güzele götürecektir. Allah'a teslimiyet arttıkça
buna paralel olarak mutluluk artar. Allah'a teslimiyet arttıkça buna paralel olarak hürriyet artar. Bu teslimiyetin son noktası azat kabul etmez, kölelik müessesidir. Allah'a kulluğun en üstün noktası, kulluğun azami olduğu nokta, Allah'ın kölesi olduğunuz nokta, salah makamıdır. Salah makamının 7. safhası tasarruftur. Dikkat edin, Allah'a güvenin dizaynlarına baktığımız zaman bunun en üst 3 noktasından birincisi, en altta olanı iradenizi Allah-u Teala'nın bağlamasıdır. Sizin talebiniz üzerine gerçekleşir. Siz talep etmedikçe Allah-u Teala iradenizi hiçbir zaman bağlamaz. O kişinin iradesinin dışında kişiye zorla bir şey sağlamaz. Allah yolunda yücelmek isteyen kişi Allah'a tevekkül müessesesini arttırdıkça teslimiyeti artar. Teslimiyetin temelinde güven vardır. Tevekkül vardır. İşte Allah-u Teala ben sana teslim olmak istiyorum diyen kulunun gerçek anlamda teslim olup olamayacağını en iyi bilendir. Ama kim Allah'a teslim olmak isterse Allah onu teslim olabilecek olan boyutlara mutlaka ulaştıracaktır. Burada Allah'ın görmek istediği şey kişinin samimiyet derecesi. Ben Allah'a tevekkül ettim diyor birisi. Sözle hiç kimse Allah-u Teala'ya tevekkül edemez. Allah-u Teala kişinin iç dünyasına bakar. Gerçekten o kişi Allah'a güveniyor mu? Biliyor musunuz? Sizin Allah'a karşı duyduğunuz güvenle Allah'ın size karşı duyduğu güven paralel bir seyir takip eder. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok güvenir. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok ihsanda bulunur. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah hürriyetinizi arttırır. Günlerden bir gün böyle bir noktaya ulaşırsınız ki o noktada hepiniz için bir başka olay söz konusu olur. Tevekkülün sonuna ulaşmak. Burada azat kabul etmez. Azatı asla düşünmeyen bir kölelik müessesesi artık devreye bütünüyle girmiştir. Allah'a köle olan bu insan her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini, kendisine ait olduğunu zannettiği ama gerçekte zaten hepsinin Allah'a ait olduğu her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Bu Allah'a duyduğu güven duygusunun sonucudur. Kendisine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Ondan hiçbir zaman sizlere bahsettiğim bu mutluluğu, bu muhteşem olayı yaşayamazlar. İşte kendine güvendiren insanların büyücüler olduğunu görüyorsunuz, dinciler olduğunu görüyorsunuz, şeytanla işbirliği yapan insanlar olduğunu görüyorsunuz ve hiçbiri de mutluluğu yaşayamazlar. Bu insanlar sadece mutsuz olurlar. Hiçbir alanda saadete ulaşmaları mümkün değildir. İşte kim Allah'a güven duyarsa, tevekkül ederse Allah da ona güven duyar, Allah da ona tevekkül eder. Allah'ın
güven duyması kişinin iç dünyasını devamlı gözden geçirmesi sebebidir. İç dünyasında neler olduğunu insanın en iyi Allah bilir. Öyleyse bizim Allah'a olan güvenimiz arttıkça Allah'ın da bize olan güveninin artması söz konusudur. Allah tevekkül müessesesi insandan Allah'a yönelen bir sistemdir. Güçsüzün güçlü olana, güçsüzün kainatın en güçlü olanına, kainatı yaratana teslimini ifade eder. Öyleyse tevekkül etmek, güven duymak, Allah'ın sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daim zikre doğru yaklaştıkça kişinin Allah'a olan tevekküle artacaktır. Allah'ı hayatının en önemli yerine kişinin yerleştirmesi, ona karşı duyduğu hissin sevgiden hayranlığa dönüşmesi noktasındadır. Hoşlanma, sevgi, aşık olmak, aynı seviyede olan iki varlığın birbirine karşı duyabilecekleri bir şeydir. Ama eğer söz konusu olan şey hayranlıksa, o zaman aynı seviyeden bahsetmek mümkün değildir. Hayran olan kişi, hayran olunandan daima daha aşağıdır. Kendisine hayran olunansa daima daha üst yeri işgal eder. İşte biz hayranız kime? Rabbimize. Hayran olmak tevekkülün sevgi açısından son aşamasıdır. Öyleyse teslim olmak tevekkülün teslim açısından nefsin teslimiyle son bulmasıdır. Nefsin teslimi

Allah Teala sizin omuzlarınıza giderek daha büyük yükler yükleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygundur. Manevi tevekkülünüz, tekamülünüz arttıkça bu tekamülün sonucunda Allah ile olan ilişkileriniz çeşitli merhalelerden geçer. İşte güven unsuru bu merhalelerin hepsini adım adım daha çok güvene, daha çok güvene, daha çok güvene taşır. Güven duymadığınız bir insana bir şey teslim eder misiniz? Etmezsiniz. O şeyi kaybetmek istemediğiniz için. İşte Allah'a güven duyanlar Allah'ın sevdikleridir. Allah'ı sevenlerdir. Sevgi güvenin işaretidir. Sevgi olmazsa güven olmaz. Her geçen gün Allah'ı biraz daha çok seveceksiniz. Ona biraz daha çok güveneceksiniz. Sevgi güvenin sorunu oluşturan temel faktördür. Ve bu güveni Allah'a karşı duyduğunuz zaman bundan en çok faydalı sonuçlar olacak. Sizsiniz. Kainatı yaratan, kainatta ve kainatın ötesinde, sonsuzlukta, her yerde, her alemde en güçlü olan sizinle beraber. Bunun için en kuvvetlisiniz. O sizinle beraber olduğu için. Ona sevginizin boyutlarında giderek daha üst boyutlarda bir yaklaşım göstermişsiniz. Hoşlanmaktan başlayan ve bağlantıları sonuna kadar getiren hayranlık müessesine ulaşan bir seyir içerisinde ona güven duygunuz giderek artmış ve bu merhalelerin sizin hayatınıza yansıyan bölümleri oluşmuş. Ruhunuzu Allah'a teslim etmişsiniz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim etmişsiniz. Nefsinizi Allah'a teslim etmişsiniz. Ve teslimler bitti demişsiniz. Hayır, bitmedi. Tevekkül müessesesi onun bitmediğini gösteriyor. Çünkü tevekkül ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonraki safhayı ifade eder. O safhada siz başka bir şeyinizi daha Allah'a teslim ediyorsunuz. İradenizi. Dilediğinizi yapabilme yetkisini, o yetkiyi kullanmak üzere Allah'a teslim ediyorsunuz. Yani bu sizin iradenizdir. Öyleyse Allah'a teslim ettiğiniz iradeniz sizin için sizi güzelliklere ulaştıran temel faktör. Öyleyse Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enivü ilâ rabbiküm ve eşlimu lehu min kabli yetiyekümül azab ediyor. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse teslimle alakalı ayetlere baktığımız zaman bu dizayn içerisinde temel ayetleri görüyoruz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala innallah

0: يأمنكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها buyuruyor Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri 3 emanet olarak koymuş ama emanetlerin sahibi bir tane. Emanetler ve emanetlerin sahibi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah ile ilişkilerimizde emanetlerimiz var. İşte emanetler ilk bakışta yaratılış emanetleri olarak ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz olarak görünür. Bunları teslim ettiğiniz zaman İslam olursunuz. Ama bunun ötesi de var. Salah makamı bu üç teslimin ötesinde Allah'a duyulan emniyet hissinin, Allah'a duyulan güven hissinin son derecesinde içeriyor. Orada Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir evreye giriyorsunuz. Ve bu muhtevada Allah'ın sizde vücuda getirdiği üç tane vücudunuzun ötesinde iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse bütün bu teslimlerin muhtevasında giderek büyüyen, kök salan, her tarafı kuşatmaya başlayan bir güven duygusu var. Allah'a güven duymak. Kendine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim edemez. O şeytanın aldığı terkinlerle kendisinin üstün olduğunu düşünür. İşte ateistler Allah mevhumunu kabul etmeyenler. Kendine duyan güven duygusunu terkin eden bu insanlar aslında şeytanın elinde sadece bir oyuncaktırlar. Sizlerin ileride yaşayacağınız üç vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra iradenizle teslim etmek suretiyle erişeceğiniz, yaşayacağınız o sonsuz mutluluğu, güven duygusunun son boyutlarını onlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Bırakınız son boyutlarını, hiç boyutlarını da yaşayamazlar. Hiçbir ateist kendisini Allah'a teslim etmez. O kendisini şeytana çoktan teslim etmiştir ama bunun farkında bile değildir. O kendine güvendiğini zannetmektedir. Oysa ki şeytan onu çoktan avlamış, Allah ile olan ilişkisini kırmış, kesmiş, yok etmiş ve onu şeytanın elinde oyuncak yapmış, cehennemin bir numaralı bendesi yapmış. Öyleyse Allah ile olan yapınıza dikkatle bakın. Bu yapı sizi en güzele götürebilecek olan bütün dizaynı ihtiva eder. Ama böyle bir dizaynda acaba siz neredesiniz? Herkes Allah'a teslim olamıyor. Teslim olamayanlar teslimin muhtevasını sadece bilmeyenler değildir. Teslim olamayanlar Allah'a güven duyamayanlardır. Bunların bir kısmı şeytanla olan ilişkilerinden, nefsleriyle olan ilişkilerinden, kendilerine güven duygusundan Allah'a güven duygusuna doğru geçişi sağlayamazlar. Orada kalırlar. Nerede kalırlar? Kendine güven duygusunun labirentlerinde kalırlar. Orada bir taraftan şeytan, bir taraftan nefs, bütün çıkış kapılarını kapatmışlardır. O labirentin içinde insanoğlu döner ha döner. Ve bir türlü çıkış yolunu bulamaz. Çünkü şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Öyleyse insanlar, kendine güven duyduğunuz neden zavallı insanlar, nefsleriyle ve şeytanla olan yakınlıklarının kurbanı olmaya mahkumdurlar. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Ve tabiatıyla Allah'a hiçbir zaman yaklaşabilmeleri, Allah'a hiçbir zaman tevekkül etmeleri mümkün değildir. Öyleyse tevekkül meselesini bir bütün olarak ele aldığınız zaman görüyorsunuz ki çok safalı bir olayla karşı karşıyasınız. Allah'ın tasarruf attığı müessesesine kadar giden bir yakınlıklar dizisi. Böyle bir dizide hepiniz için söz konusu olan Allah'a bakış açınız. Eğer siz şeytanın uşağıysanız Allah-u Teala'ya asla tevekkül edemezsiniz. Ondan korkarsınız. Onu cezalandıran bir Allah olarak tanırsınız. Kim Allah'ı cezalandıran bir Allah olarak tanıyorsa o Allah'a tevekkül edemez. Allah'a güven duyamaz. Çünkü Allah-u Teala onu mutlu edecek olan bir Allah değil onun düşünce platformunda. Onu sadece cezalandıracak olan bir yaratıcı. Ve sanki bu kişi zanneder ki Allah kendisini cezalandırsın diye yaratmış. Oysa ki Allah onu da seviyor. Arap 178'de Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini zalalete bırakır. Oysa ki diyor zalalete bıraktıklarının da Allah'tan başka dostu yoktur. Yani kişinin dalaleti olması Allah'ın onu dostundan çıkarmasını gerektirmiyor. Ve Allah Teala herkesin dostudur. Herkesin dostudur ama dostlarından sadece kurtulmak isteyenleri kurtarır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizin iradi yapınızın temel rol oynadığını hiç unutmayın. Ne demiştik? Bütün insanlar kulvara eşit şartlarda girerler. Bu eşit şartla kulvara giren kişinin start alabilmesi bir taleple gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu her şeyin başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a tevekkül duyabileceklerin temelini teşkil ederler. Sadece onlar Allah'a tevekkül edebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neden öyle söylüyoruz? Eğer o kişi Allah'a güven duymasaydı Allah'a niçin ulaşsın ki? Allah'a duyduğu tevekkülün, güvenin, itimadın bir sonucudur Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu vücuduna ayrılacak, Allah'a doğru sonsuz uzaklıkta bir yolculuğu gerçekleştirecek, Allah'ın zatında ruhu yok olacak. İfna olacak. Bu hedefe yönelik olarak kişi hareket ediyor. Güvenmediği Allah'a bir insan ruhunu teslim eder mi? İşte şeytanla ilişki kuranlar için genel söylenti o ki onlar ruhlarını şeytana teslim ediyorlarmış. Baştan aşağı yalan. Ruh hiçbir standartta şeytanla ne bir ilişki kurar ne de şeytana teslim olur. Ruh şeytana her zaman üstündür. Her zaman galiptir. Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhına girmiş olan bir insana da tesir edemez. Kimdir Allah'a en çok tevekkül edenler? Takva zırhını giymiş olanlar. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada ruhunuz, orada fizik vücudunuz, orada nefsiniz ve orada iradeniz Allah'a teslim olmuştur. Artık siz onun irade yapısının altındasınız. İşte kim iradesini Allah Teala'nın bağlaması için müracaat etmişse, Allah tarafını kabul etmişse, bilin ki bu salah makamından sonraki bir olgudur. Makamların en yükseğinin, en üstününün sonuna doğru gerçekleşen bir olgu. Ve tevekkülün de son boyutuna yaklaşıyorsunuz. Burada iradenizin bağlanma boyutunda devamlı Allah'tan sual edersiniz. Her an ne yapacağınızı sorursunuz, sorarsınız. Her an cevap gelir. Kendi iradenizi hiç kullanmadan Allah'ın emrettiği her şeyi ard arda gerçekleştirmek suretiyle muhteşem bir hayat yaşarsınız. Güven duydunuz Allah'a, teslim oldunuz. Bu teslim daha üst kademeye ulaştığı zaman Allah-u Teala bağladığı iradenizi ref eder. Tamamen kaldırır. Artık kendi iradesini sizi tamamen bağlayacaktır. Burada artık sizin Allah'a bir şey sormanıza gerek yoktur. Her an O size emirler verecektir. İşte bu kademe tasarruftan evvelki son kademedir iradenin. Yok edilmesi, ifna olması, ref edilmesi, kaldırılması olayı. Allah'a karşı duyulan güven duygusunun da tevekkülün de sondan bir evvelki safhası. En son safhada ne olur? En son safhada güven duygusu öyle bir boyuta ulaşır ki kişi kendi iradesinden tamamen soyutlanır. Allah'ın iradesi onu külliyen kuşatır. Tasarruf altında olan kişinin kendi seçme hakkı mevcut değildir. Sadece Allah'ın kendisi için seçtiği şeyleri gerçekleştirmekle vazifelidir. Öyleyse tasarruf meselesi bir muhteşem dizayndır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Habibim sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. İşte Allah'a karşı duyulan güven duygusunun son aşaması bu. Artık o kişi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi kendinden bir şey söyleyemez. Sadece Allah'ın söylediklerini söyler. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşma standartlarına kavlin en güzeli diyor. Kavlin ahsen olanı diyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden konuşmuyor. Sadece Allah'ın söylediklerini söylüyor. Öyleyse Allah'ın söylediği şeyler, Allah'ın yaptırdığı şeyler ve Allah'ın ifadesi Resullerimiz seçme hakkının sahipleri değildir. Bu sebeple onlar Allah'ın Resulleri yaptıklarından mesul değillerdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül meselesinin itimadın, güvenin son safhası. Orada tasarruf altında bulunan kişi Allah-u Teala'nın indinde yaptıklarından sorumlu sayılmıyor. Çünkü o kişinin irade yapısı yok. Hesap verecek olan bir irade ortada yok artık. O da Allah'a teslim edilmiş. Böyle bir dizaynda o kişi tasarruf safhasında İradi yapının bütününün Allah'ın olduğu noktada artık Allah'a tevekkülün en üst boyutuna ulaşmıştır. İşte hiç unutmayın, eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, Allah'a tevekkül edin. Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse hepinizin Allah'a iradenizle dahil olmak üzere bütün teslimleri gerçekleştirerek en büyük tevekkülle bağlanmanızı Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek ve ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını bile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini, az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayın mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve fizik vücudunuzu mutlaka
2: uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onlar uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nefsleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zamanda başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları. Okyanusların dibine geberler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmek de berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidersiniz, yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız. İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hali. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayatı bizim için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın, uyandırmasını söyleyin sizi. Uyandırsın. Ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösteridir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki kiramen katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz üç boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi üç boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve kiramen katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün rızayına ulaştırmak ister onu, ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan, "Ya Rabbi, ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum, bana yardım et" dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı, yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangi sonuçta olsun, her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği için yetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde beşinde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini işaretlermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak. Tercihinizi yapın. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz? Yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız? Yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa, demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Yorganı aşağı çekmekte kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standart kaza alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın, akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvuf zaten yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamından şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekle noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyin. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa acaba bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada da siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Neslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nesleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvufsaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyu açarsan. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usul haline getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz buna peşine olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'yı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırtılarak Siz uyanmayı istiyorsanız

Nereye kadar? Allah var. İşte bunu bir ölçüye vurduğumuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmayışınızda da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki uci bu davetet da'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Allah onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazlarının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden Everest Dağı'yla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımıdır. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşidine ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku, gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış.
Eğer bir sene daha

0: Ve ona hiç bakmazsanız yabani atların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istihkakını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kaplanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedefleri götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süre bir namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade edeceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizi? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksini de söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben yenerim diyor. Yanlış söyleyeceğim, affola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam yine ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar, onlar da sınırlı hatayla. Allah için yaratıldınız, unutmayın. Allah içinseniz, o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah-u Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinseniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırdığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk suyu çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Yine probleminiz olursa yine haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan, Allah'ın cennetine giden, dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder, niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha. az salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyiye dönüktür. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah meselesinden bahseder.
1: ıslah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi? Şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifetten eder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerinde özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinizi tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmişse Allah-u Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yolunu almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım, çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Hasret adını da kullanabilirsiniz, fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi 3 tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası 1, orta nokta 2, son nokta 3. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülür. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aktarmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz. Son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size 3 nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örülüdür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esferi sahibine gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki fevzül azim yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir ıslahla Hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına ulaştığı itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katın 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Peşmekan bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koyamadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah Teala anında verir. Bakınız, Allah Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah Teala'dan istediniz. Allah Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ullelbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulu'l-erbab olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin, kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir vetiredir. Madde 2. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davet et da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah-u Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size Kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 1/40'ı size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Deneyin. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle ödenir. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunu kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kimde kaç kişiyi öldürmüş? Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki oradaki diyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak

tarikat mensuplarına, hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler, bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif ederim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzünden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı, para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olarak. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat

0: dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun. Ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz. O anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Evet, sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan size sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturtalım. Eğer güzellik ve çirkinlik denilen müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah'ın yetekette her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayır eyler, zannetmek ilk hayır eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah-u Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat bir tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık bin derecelik bir hırsızlık. Bin derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama bin dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre bin derecelik kaybı var. Bin derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısas tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derece alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derecat açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın emriyatına, Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. 3 ayrı kişi, 3 ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının gadrine ulaşmış olan kişi bu gadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram. Biliyorum ama diyor, kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa, orada durun. Onun o kişiye hiçbir ayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla direnen bir meselese var ki, o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz. Size bir şeyler anlatmak istiyorum. Tasavvufu anlatmak istiyorum. Herkesin önünde tasavvuf nedir, tasavvuf nedir diye bir sual dolaşır durur. Hiç düşündünüz mü tasavvuf nedir diye? Tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir. İslam'ın yaşanmasının adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzıdır. Hayat standardıdır. İslam'ı yaşayan insanlar insanlık tarihi boyunca tasavvufu yaşadılar. Hazreti Adem ve onu tabi olanlar tasavvufu yaşadılar. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve peygamberlerin sonuncusu, nebilerin mührü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Hepsi tasavvufu yaşadılar sadece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf kelimesi nereden geliyor, beraberce ona bakalım. İki kaynak gösteriyor bu istikamette. Birisi sof kelimesi, birisi sufa kelimesi. İster softan geldiği gerçek olsun, ister sufadan geldiği gerçek olsun, her ikisi de sahabeye dayanıyor. Sof, yün manasına geliyor Arapça. Ve bütün sahabe yün giyerlerdi. Giysileri, elbiseleri yündendi, softandı. Öyleyse sufi dendiği zaman sahabe aklınıza gelecek evvela. Sahabenin yaşadığı hayat tarzı, İslam'ın yaşanması tasavvufu oluşturuyor. Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan, sadece üstü kapalı olan, adına Sufa denilen bir bölüm mevcuttu. Bir kısım sahabe burada yaşardı. Bunlar görevleri sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mutlaka takip etmek, hangi sohbeti yaparsa yapsın mutlaka orada hazır bulunmak ve duymayanlara, sohbeti dinleyemeyenlere o sohbeti ulaştırmak onların vazifesiydi. Selman-ı Farisi'nin de içinde bulunduğu bu gruba ehli sufa deniyordu. Yani sufa ehli, ehli. Sofada yaşayanlar. İşte İster sofada yaşayanlar manasına gelen ehli sufa densin, ister sof kelimesi tasavvufun adının temelini teşkil etsin, neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında yaşayanlar, en iyi yaşayanlar, İslam'ı gerçek İslam olarak yaşayanlar, işte onlar tasavvuf ehliydi. Ehli tasavvuf, ehli sufa. Sufi kelimesi de sufadan geliyor. Öyleyse sahabe ehli sufa ne yaparlardı? Onların ne yaptığını anlayabilmek için bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki

0: bir takım insanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizaynını gösteriyor Allah Teala. Ashab 21'de. Diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Resulünüzde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. İki tane temel şart koşmuş. Tasavvufun iki temel direği. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Allah'ı çok zikretmek. Öyleyse bunlar ne yapacaklarmış? Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini kendilerine örnek alacaklarmış. Tarihten gelen kaynaklara baktığımız zaman din açısından en sağlam kitap, hiçbir harfi bile değişmeyen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplarda değişiklik olduğunu izah etmeye gerek yok. İncil'e baktığınız zaman dört tane İncil görüyorsunuz. Dördü de birbirinden farklı. Matta, Lukas, Yuhanna, Markos isimli dört tane kaynak kendi fikirlerini de tabiatıyla ilave etmek suretiyle bu kitapları yazmışlar. Ve dört kitap bugün Hristiyanlığın kaynağını, temelini teşkil ediyor. Ahdi Cedid adıyla. Yani New Testament. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri hiçbir değişikliğe uğramadı. Allah-u Teala nasıl indirmişse harf harf, kelime kelime 1400 küsur seneden beri aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse bu esasa baktığımız zaman orada tasavvufun kökenini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için birinci işaret, Allah'ı çok zikredenler için ikinci işaret, peygamberinizde, resulünüzde ahsen bir örnek vardır. Ne demek bu? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e farzları koymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o farzları zaten yerine getiriyor. Ama bir de onun sünnet-i seniyyesi var. Farzların ötesinde yaptığı bir şeyler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı vakit namazdan bahsediyor. Ama bu 7 vakit namazın 5'ini üzerimize farz kılıyor. İkisi farz değil. Birisi kuşluk sünneti, sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. Birisi teheccüd sünneti, normal saatle gece saat 12'de, eğer saatler 1 saat ileri alınmışsa gece 1'de başlar, sabah namazına kadar devam eder. Yani imsak vaktine kadar devam eder. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer davranış biçimleri esas alınıyorsa, ahsen örnek oysa ki Kur'an-ı Kerim öyle olduğunu kesinleştirmiş, o zaman sahabeye dikkatle bakmamız lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emrine beraberce bakalım. İsra 72. Habibim gece kalk da sana has bir nafile namaz olarak gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı mahmuda ulaştırması yakındır. Sevgili kardeşlerim, hiç gördünüz mü makam-ı mahmuda? Orası başka makamlara benzemiyor. Herkes ayakta. Önünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. arkasında dört halifesi var. Sonra bütün sahabe geliyor. Sonra yüzlerce insan. Orası Makam-ı Mahmud. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Makam-ı Mahmud'a ulaştırmış. Ve hala orada bir ruhu hala orada. Sonsuza kadar da orada kalacak. Öyleyse ne yapmış sahabe? Çok açık ve kesin olarak Allah-u Teala diyor ki sana mahsus, sırf sana mahsus bir namaz ve bir nafile namaz diyor. Bu namaz sana derecat kazandırmaz diyor Allah-u Teala. Bu namaz nafile bir namaz. Ama sen bunu kılacaksın diyor. Her gece gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini bu teheccüd namazını kılarak geçireceksin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Harfiyen uygulamış. Durun bakalım. Sadece o mu uygulamış? Sahabenin de uyguladığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Üzerlerine farz olmadığı halde sahabenin de uygulamış olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki onunla beraber diyor siz de teheccüd namazını kıldınız. Ama biz ona özel bir nimette bulunduk. Onu dayanıklı kıldık. Sizden onun kadar dayanamazsınız diyor. Ve bu sebeple diyor benizleriniz soldu. Rahatsızlandınız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size güçlük dilemez. Öyleyse bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime bize çok açık bir şey söylüyor. Bir sünnet olan, sünnet dahi olmayan, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir, tasavvufun bel kemiğini teşkil etmiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber her gece teheccüd namazı kılmışlar. Öyle ki evi almıyordu. Onlar da bahçeye çıkıp mum ışığının dışarı vuran gölgesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyorlardı. Her gece. Ne görüyoruz? Ehl-i Sufa tasavvufun mensupları İslam'ı yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Sünnet-i Seniyye'nin iki temel bel kemiği, omurgası ve bütün sahabe öyle yaşadılar. Her gece onun hayatı boyunca her gece beraberce teheccüd namazını kıldılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına dikkatle baktığımız zaman sahabenin hayatında apaşa bir hayat görürüz. Sabah namazından sonra yatmazdı. Öğleden sonra, öğle namazından sonra Kevrüle adı verilen bir uyku uyurdu. Bazen iki saat, bazen üç saat, bazen bir, bir buçuk saate kadar inerdi. Ve o Kevrüle uykusu ona güç olurdu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf dediğimiz zaman hemen aklımıza sahabenin hayatı girecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah'ı çok zikrettiler. Hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi Allah'a köle olmayı başardılar. Bir hakkın, takvanın sahibi oldular. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki Hazreti Adem zamanında da aynı şeyler yapıldı. Allah'ı çok zikrettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir kısım oğullarıyla beraber Hazreti Adem. Bir kısım oğulları da onlara karşı çıktılar. Şeytanla işbirliği yaptılar. Ve işte o şeytanla işbirliği yapanlardan birisi Kabil'di. Ve öz kardeşini öldürüp tarihin, insanlık tarihinin ilk cinayetini işledi. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem İslam'ı yaşadı. Hazreti Adem ve onun oğullarından ona tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Hazreti Adem'e tabi oldu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim o hepsi? Tabi olanların hepsi. Ne yazık ki o zaman da aynı şey oldu. Evlatlarının çoğu yaşamadılar. İslam'ı yaşamadılar. İlk insandan itibaren iblis insanların nefslerine, nefslerindeki afetleri tesir etmek yoluyla onları Allah'ın yolundan ayırmayı başardı. Onları, daha doğrusu onların Allah'ın yoluna girmelerini önlemeyi başardı. Çünkü herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle beraber doğar. Herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Ve o kelime sebebiyle Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle herkes kafir olarak doğar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkes dalaletli olarak doğar. İşte tasavvuf nedir diye soruyorsanız eğer, dalaletten kurtulma ve küfürden kurtulmanın yegane yolu. Tasavvufun insanı ulaştırmak istediği hedefler, onu tatbik ettiğiniz zaman sizi ruhunuzu Allah'a teslim etmeye, bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye, iki, nefsinizi Allah'a teslim etmeye, üç, iradenizi Allah'a teslim etmeye götürür. İradesini Allah'a teslim eden her kavimdeki resullerden birisini peygamberlerin bulunmadığı devrede Allah devrin imamlığına vekaleten tayin eder. O beşinci teslimi yaşayan kainattaki tek kişidir. Aklını da Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvuf nedir? Bir tek kelimeyle cevap vermek istiyorum. Mutluluk. Tasavvuf eşittir mutluluk. Şu tasavvufu bilmeyen, tanımayan, zavallı insanlara öyle acıyorum ki sevgili kardeşlerim. Bu bilmeyenler kendilerine din Allah'a tabi olmak, Allah'a yakarmak, ibadet etmek öylesine çirkin gösterilmiş ki iblis tarafından. Bu insanlar din deyince tüyleri diken diken oluyor. Oysa ki aynı insanların bir kısmı gidiyorlar, transandantal meditasyon yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Budizmin şeytanla olan ilişkilerinin hepsini tatbik sahasına koyuyorlar. Ve üzerlerindeki stresin neden olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Kim şeytanla ilişkideyse onun üzerinde mutlak olarak stres vardır. İşte stresten kurtulacağız diye transandantal meditasyon yapan zavallı insanlar, yoga yapan zavallı insanlar, mutlu olacağız diye nasıl bir strese girdiklerini, öğrendikleri zaman artık çözüm yolları olmayan bir dönemeçten kaybolmuş oluyorlar. İblis onları kontrol altına alıyor. Sevgili kardeşlerim, bu meditasyoncular, bu yoga yapanlar, bu Budist kültürün temsilcileri daha ötede, onun ötesinde okült kültürün temsilcileri bu insanları mahva götürüyor. Ve mutluluk uğruna bunları yapıyorlar bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din ve Allah kendilerine öylesine kötü gösterilmiş ki dinle uğraşmayı zül addediyorlar. Aşağılık bir şey olarak düşünüyorlar. Ve başörtülü insanlar gördükleri zaman onlara nefretle, belki tiksintiyle bakıyorlar. İblisin kendilerine külahı ters giydirdiğinin farkında bile değil zavallı insanlar. Ve öylesine mutsuzlar ki mutluluğu transandantal meditasyonda, yoga'da, Budizmin muhtelif safhalarında arıyorlar. Şeytanın tanrı olarak kabul edildiği bir din öğretisi. Tanrılardan bir tanesi de İblis Budizm'e göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte ancak Allah'ı tanıyanlar, onlar bu zavallı insanların ne kadar huzursuz olduğunu en iyi onlar bilirler. Allah ile birinci sınıf bir ilişkinin içinde olanlar, Allah'ın sırlarına ortak olanlar, Allah'ı görebilmiş olanlar, onunla her zaman konuşabilenler. Öyleyse tasavvuf yedi safhadan oluşan bir vetire olarak karşımıza çıkıyor. 28 basamaklı bir İslam merdiveninde İslam'ın hayata geçirilmesi, kişiyi 21. basamakta dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Daha 3. basamakta cennet sahibinin derhal sahibi kılar. Cennet saadetini kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an elde eder. Şimdi nasıl acımazsınız bu insanlara? Cennete gitmek onlar için o kadar ulaşılmaz bir şey ki ümit edemezler bir türlü. Öyle yalanlar söylenmiş ki kendilerine sahabeden bile sadece 10 kişi cennete gidebilecekmiş. Geri kalanlar gidemeyeceklermiş. O yüzden ki Allah Teala bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde.
1: Sevgili
0: öğrenciler,
1: izleyenler ve dinleyenler, İblis insanlara hep yanlış gözlükler giydirip onları tedirgin etmek için, huzursuz etmek için ve kendi safına çekmek için yüzlerce, binlerce yalan uydurur. Hiç bıkmaz. Hayatı zaten palavradır. Yalan söylemekle geçer.
0: Ama o kurnaz mahluk büyük bir şeyi başarmış durumda. İnsanların çoğunu Allah'ın yolundan men etmeyi. Dikkat edin, Allah'ın yolundan çevirmeyi, Allah'ın yolundan çıkarmayı demiyorum. Hiç kimse doğuştan itibaren Allah'ın yolunda değildir. Allah'ın yolu tasavvufla kazanılır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ise kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Ne diyor Allah Teala? İşte özeti, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi cehennemden kurtulamaz diyor Allah Teala. Olmazsa olmaz şartı. İslam'ın ve İslam'ı yaşamak olan tasavvufun olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, cennet, cennet, cennet diye der düşünürler, ümit de edemezler cennete girmeyi. Allah acaba günahlarımızı affeder mi ki? Filan diye düşünürler, taşınırlar. Hayatları bir zindan gibi geçer. Kurtulamazlar. İki grup insan yaşıyor. Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için ibadet yaptıkları halde kurtulamayacak olanlar, yazık olan bunlar. Ötekiler zaten ibadet yapmıyorlar. Zaten din onlar için nefret edilecek olan bir şey. Hiçbir zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayamayacak olan zavallılar. İşte tasavvuf dediğiniz zaman fizik ötesi Allah'ın yeteneklerinin kazanıldığı bir yarış safhası, sahası diyebilirsiniz tasavvufa. Çünkü mutlaka daimi zikre ulaştırır Allah-u Teala sizi. Ve daimi zikre ulaştırıldığınız zaman marifet sahibi olursunuz. İşte o fiziğin ötesine geçiştir. Mutlaka kalp gözünüzü açar. Mutlaka kalp kulağınızı açar. Kalp kulağı ve kalp gözü tasavvufun kalbi, tasavvufun gözüdür. Tasavvuf hayat tarzıdır. Kim tasavvufu yaşarsa onun yaşantısının temelinde bir gün mutlaka bu güller açar. Kalp gözü ve kalp kulağı, fiziğin ötesini yaşamaya başlarsınız. Allah'ın nurlarını görürsünüz. Tasavvuf, insanoğlu yoluna devam ettiği takdirde mutlaka onu Allah'ın zatını görmeye ulaştırır. Öyleyse o Allah'ın evliyalarına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Yunus 62-63-64. O Allah'ın evliyaları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Sadece mutluluğu yaşarlar diyor Allah Teala tasavvufun mensupları. Tasavvuf bir ayrıcalıktır. Tasavvuf Allah Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Mutluluğun anahtarıdır. İslam mutluluktur. İslam'ın yaşanması, hayata geçirilmesi ise tasavvuftur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kimdir tasavvuf erbabı? Dikkat edin. Temelinde yatan temel konu o Ahzab 21'deki olay. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ı çok zikredenler. Nedir zikir? Zikir İslam'ın da temelidir. Tasavvufun da temelidir. Allah'ın ismini bir kod olarak Allah'ın verdiği dizayn içerisinde kullanmak demektir. Kim Allah kelimesini ard arda söylerse tasavvufun temel işlevini yapmış olur. Tasavvuf zikirle yürüyen bir gemidir. Zikir tasavvufun motorudur. İslam'ın da motorudur. Zikirsiz İslam yaşanamaz. Gemi gitmez. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Tin 3. Nefs muhtevasında sadece 19 grup afet olan bir yaratıktır. Bu vücudunuzun aynı nefsinizi oluşturur. Ama kalbi kainatın en korkunç noktasını teşkil eder. Sadece afetlerin mevcut olduğu, şeytanın bütün afetlere tesir etmek imkanının mevcut olduğu bir dizaynı ifade eder. Tasavvufu yaşayanlar ne yapar bilir misiniz? Tasavvufun dışındaki sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Tasavvuf nefsinizdeki afetlerin hepsini, ruhunuzun afetleri, hasletlerini, güzelliklerini temsil eden faziletlerle değiştirmek demektir. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzsunuz. Öyle değil mi? Bunu samimiyetle kendi kendinize itiraf ettiğiniz zaman bu sözlerimi o zaman değerlendirin. Biliyor musunuz neden mutsuz olduğunuzu? Çünkü nefsiniz afetlerle dolu. Siz de bir insansınız, bir yaratıksınız. Ve göreviniz nefsinizdeki afetleri ruhunuzun hasletlerinin tam eşidi olan faziletlerle değiştirmektir. Yalnız tasavvufla gerçekleştirebilirsiniz. Yani İslam'ı yaşamakla. Biliyor musunuz ey meditasyon yapan zavallı kardeşlerim? Ey yoga yapan zavallı kardeşlerim? Bu yogayla, meditasyonla elde edeceğinizi zannettiğiniz o mutluluğu, orada elde edemezsiniz. İç dünyanızdaki savaş bitmez. Dış dünyanızdaki savaş bitmez. Allah ile olan ilişkilerinizdeki savaş bitmez. Hep mutsuzluğu yaşarsınız. Ve mutluluk alanında sefilleri oynarsınız. Sevgili kardeşlerim, o denediğiniz, kurtuluş denettiğiniz şeylerin size bir fayda vermediğini anladığınız zaman dönün bu tarafa. Ne demek istediğimizi anlamaya çalışalım.

Düğün, nefsiniz geceyi temsil eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan, nefret, her türlü kötülük nefsinizin afetlerini oluşturur. Sadece kötülüklerden oluşur nefsinizin afetleri. Ruhunuzsa baştan aşağı güzelliklerle doludur. Nefsinizde hangi afetler varsa onların bütün zıtları pozitif olarak ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Kulvara eşit şartlarla girersiniz. Nefsinizde 19 grup haslet, nefsinizde 19 grup afet, ruhunuzda 19 grup haslet. Ve birisi Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ruhunuz. İkincisi Allah ne emir vermişse asla yerine getirmez, yasak ettiği her fiili de işler, hedefi budur. Şeytan devamlı olarak nefsinizin afetlerini kontrol altında tutar, devamlı onlara tazyik eder. İşte böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri var olduğu sürece içinizde devamlı kavga vardır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmek istemez. Ruhunuzsa hepsini yerine getirmek ister. Öyleyse birinin istediğini diğeri reddediyor. Ya Allah'ın nehileri, nefsiniz Allah neyi yasak etmişse, nehyetmişse hepsini yapmak ister. Ruhunuz da asla yapmamak ister. İşte gene çatışma. Hem emirler cephesinde çatışma var, hem nehiler cephesinde çatışma var. İç dünyanızda devamlı bir savaş hüküm sürüyor. Nerede savaş varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda mutsuz bir insansınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Neden? Nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunursunuz. Zulmedersiniz. Arkasından da huzursuzluk duyarsınız. Birinci huzursuzluk. Arkadan onlara yaptığınız zulmün bedelini size ödetmek için intikam almaya çalışırlar. İntikamlarını aldıkları zaman tekrar üzüleceksiniz. Gene yetmez. Siz de onlardan intikam almaya çalışacaksınız. Başarabilirseniz üçüncü defa üzüleceksiniz. Başaramazsınız gene üçüncü defa üzüleceksiniz. Başarabilirseniz bir günah işlediğiniz için, başaramazsanız iç dünyanızda oluşan stres sebebiyle intikamınızı alamadığınız için alınamamış intikam manasına gelen kin sahibi olursunuz. Ve bu stres sizi devamlı rahatsız eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey son derece açık. Mutsuzsunuz. Tasavvufu yaşayamayanlar, hepinize sesleniyorum. Mutsuz insanlarsınız. Ve en kötüsü, neden mutsuz olduğunuzu bilmiyorsunuz. Öyleyse tavsiyemiz o. Önce kendinizi tanıyın. Siz bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşan bir mahluksunuz. Bir yaratık. Kendinizi ne zannederseniz zannedin, aslında sadece bir yaratıksınız. Ve hepimiz gibi nefsinizle ruhunuz arasında devamlı çatışmalarla hayata başlarsınız. Bu çatışmalar sizi iç dünyanızda mutsuz kılar. Bir, başka insanlarla ilişkileriniz dizaynına sahip olan dış dünyanızda da sizi mutsuz kılar. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz kılar. Nefsiniz afetlerden %100, ruhunuz hasletlerden %100 oluştuğu için devamlı bir kavga iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde sizi devamlı huzursuz kılacaktır. O çare aradığınız
transandantal

meditasyonlar, yogalar çözüm getirmezler. Neden çözüm getirmezler? Çünkü çözüm sizi yaratan Allah'ın koyduğu düsturlarla mümkündür. O içinizdeki mutsuzluğunuza sebebiyet veren afetler var ya, 19 grup afet, onları nefsinizin kalbinden temizlemedikçe mutluluğu yaşayamazsınız. Ne iç dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne Allah ile olan ilişkilerinizde yaşayamazsınız. Ne yogayla, ne transandantal meditasyonla, ne de aklınıza ne gelirse gelsin hiçbiriyle yaşayamazsınız. Bir adım daha atalım, bir şey daha söyleyelim. Psikoloji de, psikanaliz de açmazlıdır. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Onu anlayamadığınız sürece bir mahluk olduğunuzu hiç unutmayın ve şunu yerlerine oturtun. Siz bir hiçsiniz. O sahibinizdir. Sizi yaratan Allah. İşte o zaman yaratıcının sizin mutlu olmanızı temin edecek olan reçetesini öğrenmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Dikkat edin. Biz sadece söyleriz. Karar verecek olan sizsiniz. Şimdi size samimi bir sual sormak istiyorum. Bugüne kadar neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Onun reçetesini uygulamadığınız için. Tasavvuf bir mutluluk reçetesidir. Tasavvuf bir mutluluk davetiyesidir. Tasavvuf bir mutluluk garantisidir. Bunların hepsini teker teker ispat ettik. 500'den fazla kaset sizi bekliyor. Bir bakın bakalım. Nerede takılırsanız sorun bize, açıklayalım. O zaman göreceksiniz ki aradığınız o hazine var ya, adına mutluluk dediğiniz bir türlü varamadığınız o kaybolmuş dünya, o bizde. Bu kompütürün içerisinde. İşte onun adı tasavvuf. O beğenmediğiniz, tasavvufu yaşayan insanlar, o mutluluğun içinde yüzenlerdir. Onların hangileri daimi zikre ulaşmışsa, onlar şu dünyadaki, kainattaki en mutlu insanlardır. Ve saklamaya çalışsanız da çalışmasanız da boş sevgili kardeşlerim. Mutsuzsunuz. Transandantal meditasyon yapsanız da mutsuzsunuz, yapmasanız da mutsuzsunuz. Yogayı yapsanız da mutsuzsunuz, yapmasanız da mutsuzsunuz. Ama tasavvufu yaşadığınızda mutsuz değilsiniz. Çünkü reçete insanlara ait değil. Reçete oraya ait. Yaratan o. Sizi ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, üç vücutla yaratan o. Şu beyninizin yarattığını zannettiğiniz aklınız, onun tarafından verilen bir lütuftur size. Kainatın en kıymetli hazinesi. Hayır, aklınızı beyniniz oluşturmuyor. Tam aksine. Beyniniz aklınızın bir kölesidir. Bir vasıtadır. Aklınızın vücudunuzu kullanma vasıtası. Şu fizik vücudunuzu aklınız beyninizle kullanır. Beyniniz düşünceyi üretmez. Beyniniz aklı vücuda getirmez. Aklı yaratan Allah'tır. Ve akıl beyninize kumanda etmek suretiyle sizi yönetir. Kullanır fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, ruhunuzu da. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey bilmeniz lazım ki ve bilmiyorsunuz. Şu dünyada
Hangi ilmin sahibi olursanız olun, aranızda bir kişi gösterebilir misiniz? Tek bir kişi, ben mutlu olmak istemiyorum diyen, işte mutluluğun anahtarı orada, tasavvufta. Hangi konuyu merak ediyorsanız açıklayalım. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Cennet saadeti sonsuz bir hayattır. Trilyarlarca sene sürecek olan bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Enerji bedeninde yaşayacaksınız sonsuza kadar. Şu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Bu dünyada bu 200 seneyi zillet içinde geçirdikten sonra gidip sonsuza kadar cehennemde kalmak. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala diyor ki, kim benim cennetime girmek istiyorsa bir tek dileği onu cennetime almaya yeter. Tasavvufun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte size sesleniyorum. Evet, şu dünyada ne kadar mutsuz olursanız olun, size sesleniyorum. Şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diyen size sesleniyorum. Hiçbirinizin mutlu olmaması imkansızdır. Yeter ki siz anlayın, sizi yaratan ne diyor? Birçok insan kendini öylesine akıllı zanneder ki Allah'ın aklı da yarattığını unutur. O sizi idare eden akıl var ya, onu yaratan o. Hep tasavvufu yaşayanların beyinlerinin yıkandığı iddia edilir. Beyinleri şeytan tarafından yıkananlar tarafından. Tarafından sevgili kardeşlerim. Ne demek istediğimi biliyor musunuz? Doğumunuzdan itibaren iç dünyanızda hep bir ses işitirsiniz. Hep Allah-u Teala neyi emretmişse onun yapılmamasını isteyen, Allah-u Teala neyi yasaklamışsa onun mutlaka yapılmasını isteyen, başka insanları üzmenize sebebiyet veren, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veren ve arkasından üzüntü duyduğunuz hangi olayı vücuda getirmişseniz arkasında mutlaka o olan, o sesi bir düşünün bakalım. Çocukluğunuzdan beri bu sesi hatırlayacaksınız. Şu anda da var. Onu dinleme diyor. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı şimdi? Doğumunuzdan bugününüze kadar o ses hep beyninizi yıkadı. Ne zaman Allah Teala beyninizi yıkamaya başlarsa işte kurtuluş o zaman başlar. Allah o hepinizin kurtulmasını ister. Öyleyse mutlu mu olmak istiyorsunuz? Bunun sadece bir tek şartı var sevgili kardeşlerim. Dünya saadetinin sadece bir tek şartı var. Nefsinizi şeytanın hakimiyetinden kurtarmak. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle dolu olduğu için şeytana hep 1-0 mağlupsunuz. O devamlı iç dünyanızda sizin hayatınızı zehir edecek olan her açıdan size tesirini devamlı hissettirir. Devamlı içinizi yiyen bir varlık var. Her zaman sizinle beraber olan, attığınız bütün adımlardaki bütün negatiflerin yegane sahibi olan, işte o iblis. Ve siz kapıları açtıkça, ona inandıkça,
o nefsinizin afetlerini daha çok, daha çok, daha çok kontrol altına alır. Ve düşünce standartlarınız ve yaşama şuurunuz onun ölçülerine göre şekillenir. Allah neyi emretmişse onu güzel göstermeyecektir size. Allah neyi yasaklamışsa onu güzel gösterecektir. Ve buna çocukluğunuzdan bu tarafa geçen bütün yıllar boyunca her saniyesinde hayatınızın sizin devamlı beyninizi yıkayarak sizi oraya getirmiştir. Utanmayın. Ona teslim olduğunuzu itiraf etmek mecburiyetindesiniz. Şu halinize bir bakın. Kendinize bir sorun bakalım. Mutlu musunuz? Cevap verin. Mutlu musunuz? Birçoğunuzun bana tabii mutluyuz dediğinizi duyuyorum. Ama mutsuzsunuz. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Mutluluk bir insanın iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi olmasıdır insanın. Üç dünyanızda birden birinci şart kesintisiz, ikinci şart sulh ve sükun hali, üçüncü şart İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun adı tasavvuftur. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Allah ile olan ilişkilerinde şeytanı saf dışı ederek şeytanla kavganızı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bunun da adı tasavvuftur. Ve her şeyin bir yöntemi var. Ve o yöntemi ilk insandan bu tarafa insanların bir kısmı mutlaka yaşamışlardır. Hala da yaşıyorlar. Yaşayanlardan bir tanesi de bizleriz. Bir tanesi de bizatihi biziz. Kim öğrenmeyi dilerse bütün kapılar açıktır. Öyleyse seçin. Bir, mutluluk. İki, mutsuzluk. Şimdiye kadar hep kendi aklınızla kararlar verdiniz. Mutlu musunuz? 100 üzerinden 90'ın üzerinde puan. Mutsuzsunuz. O çok beğendiğiniz aklınız sizi oraya ulaştırabilir sadece. Ama Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka mutlu olmanızı ister. Ve şu bütün insanların girmekten ümidi kestikleri cennet için Allah-u Teala'nın reçetesi son derece ümit verici. Diyor ki sadece bir dileğin sahibi olan herkes, tek bir dileğin sahibi olan herkes benim cennetime girer diyor. Neymiş o dilek? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlaka Allah Teala diyor ben onu cennetime ulaştırırım. Kim dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Ve konuya girdikçe böyle olduğunu yüzlerce ispatla görüyorsunuz. Ve seçim yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'ın reçetesini, mutluluk reçetesini tatbik edeceksiniz veya şeytanın mutsuzluk reçetesini. Transandantal meditasyonda, yogada şeytanın mutsuzluk reçetesinin birer sahtekarlık numunesidir. Allah Teala nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemek için bir reçete koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bir ilaç veriyor. %100 tesirli bir ilaç. Adı zikir. Allah ismi bir şifredir, bir koddur. Bu kodu hangi insan kullanırsa kullansın, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya sadece kalpten
Bir insan Allah'ın adını zikretmeye başlayınca başlangıçta rahmetle farz isimli iki tane nur mutlaka o kişinin göğsüne ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar, kalbine ulaşır. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki mühürü alır, kalbinin içine girer. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nur. Ve kişi Allah Teala kalbine imanı yazdığı zaman yaptığı zikirle nefsinin kalbindeki afetleri birer birer dışarı atmaya başlar. Nefsinin kalbini Allah'ın fazıllarıyla doldurmaya başlar. İşte bu ilacın adı zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaşan kainatın en tesirli silahı. Allah'ın reçetesi. Nefsinizin kalbindeki mühürü Allah açar. Sadece o açmak yetkisinin sahibidir. Gerekli şartlara sahip olduğunuz zaman. Nefsinizin kalbindeki mühür açılınca nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini bütün insanlar, hepiniz kim olursanız olun, nefsinizde küfür kelimesiyle doğdunuz. Ve eğer gerekli standartlara sahip değilseniz, tasavvufu yaşamıyorsanız, nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ve hiçbir zaman Allah kalbinizdeki küfür kelimesini almayacaktır. Allah Teala nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini almadıkça, kalbinizin içine iman kelimesini yazmadıkça, nefs tezkiyesine nefsinizi afetlerden temizlemeye başlayamazsınız. Her şeyin bir kanunu var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Siz de ulaşabilirsiniz. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız, yoga yaparak da ulaşırız. Yoga yaptığınız zaman bir kelime kullanıyorsunuz, o. Transandantal meditasyon yaparken de size bir takım kelimeler veriyorlar. İnsanlara göre değişen başka başka kelimeler. Gene Sanskritçe, gene eski büyü lisanının kullanımı. Gene şeytan var devrede. Bu kelimelerin hepsinin tek adı mantradır. Her bir mantra başka bir kelimedir. Ve kullandığınız zaman parçası içinde ferahlayacağınızı zanneder, arkasından da bir strese kapılırsınız. Neden öyle? Arkasında sadece şeytan olduğu için. İşte denize düşen yılana sarılır der ya, mutluluğu arayan insanlar bu mutluluğu bulma istikametinde mutluluk diye mutsuzluğu yakalıyorlar. İblis insanları daha korkunç bir tuzağa düşürüyor. Bu transandantal meditasyonla ve yogayla. Sevgili kardeşlerim, zikrin size pozitif bir tesir yapabilmesinin kanunlarını koymuş Allah Teala. Nefsinizin kalbinin yeni bir hüviyet kazanması lazım. Bir, nefsinizin kalbindeki idraki önleyen
Ekinnet isimli engeli Allah'ın oradan alması lazım. İki, onun yerine idraki sağlayan ihfat koyması lazım kalbinize. Üç, kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmesi lazım. Dört, göğsünüzden kalbinize zikir yaptığınızda Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi için bir yol açması lazım. Beş, kalbinizin, nefsinizin kalbinin mührünü açması lazım. Altı, nefsinizin kalbinin içinde yazılı olan küfür kelimesini nefsinizin kalbinden alması lazım. Yedi, kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması lazım. İşte bu standartla da tasavvufu yaşayabilirsiniz. Tasavvufun motoru zikirdir demiştik. Bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsanız, o zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazu ve rahmetle salavat partikülleri Allah'ın katından sizin göğsünüze kadar sonsuz hızla birkaç saniye içinde ulaşırlar. Ve kesintisiz bir şekilde zikir yaptığınız sürece, Allah'ın adını tekrar ettiğiniz sürece rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze devamlı ulaşırlar. Bu şartların sahibiyseniz kalbinize ulaşırlar göğsünüzden ve kalbinizin mührünü üzerine baskı yapan rahmetle faz, rahmetle salavat partikülleri bu mührü kalbinizin, nefsinizin kalbinin alt noktasında bulunan şeytani kapıya, zulmani kapıya kadar ulaştırır mührü ve mührü oraya bastırır. Mühür, zulmani kapıyı mühürler. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri nefsinizin kalbini bir dakikadan daha kısa bir zaman parçasında tamamen doldurur. Ve iman kelimesinin, Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü, fazılları kalbinizdeki iman kelimesinin etrafına toplamaya başlar. Kalbinize iman kelimesini Allah yazdığı için sağlam bir zeminde yapışık olan iman kelimesi etrafına devamlı fazılları toplayacaktır. Onlar iman kelimesinin cazibesine kapılıp ona yapıştıkları için yerlerini asla terk etmezler. Yani onlar nefsinizin kalbine yerleştikçe onların kapladığı alanı, hacme karanlıklar gelip de tesir edemez. Onları devre dışı bırakamaz. Ve nefsinizin kalbinde nurlar birikmeye başlar, faziletler. İlk yüzdeydi nur birikimi sizden bu işleme başladığınız gün ayrılmış bulunan ruhunuz 7 tane gök katının birincisine ulaşır. İlk yüzdeyi nur birikiminde nefse emaredesiniz. İkinci defa yüzdeyi nur birikimi. İkinci katta ruhunuz. Nefsinizin kalbi %14 fazilet birikiminde nefsi levamedesiniz. Sonra üçüncü defa yüzdeyi nur birikimi. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedi defa, altıncı, yedinci defa yüzdeyi nur birikimi. Birkaç ay süren bir gayretten sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Neden? Çünkü iç dünyadaki savaş yarı yarıya azaldı. Başlangıçta kalbinizde küfür kelimesi vardı. Karanlıkları kendisine yapıştırıyordu ve onları orada kalmaya icbar ediyordu. Karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan kalbinizdeki küfür kelimesiydi.
Ama şimdi nefsinizin kalbinde iman kelimesi var. Ve onun etrafında toplanan nurlar %50'yi aşmış durumda. Manası ne? Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşurken, şeytan da nefsinizin kalbinin %100'üne tesir ederken, şimdi %49'una tesir edebiliyor. %51'i nefsinizin kalbinin 7 tane %7, %49 eder. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber %51 nur nefsinizin kalbinde. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düştü. Nurların hakimiyeti başlangıçta sıfırken, hiçbir nur yokken nefsinizin kalbinde, nefsinizin kalbi %51 faziletlerle doldu. Savaşı kazandınız yarıdan daha fazla. Daimi zikre doğru adım adım zikrinizi arttıracaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. Şeytanın size yaptırabileceği artık hiçbir şey kalmayacak. Hikmet sahibi olacaksınız. Marifet sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sayı mekan diye bir şey hiç duydunuz mu? Nefsinizin vücudunuzdan bilinçli olarak ayrılması ve hiç uçak bileti parası ödemeden dünyanın neresine olursa olsun nefsinize gidebilme imkanı. Evet. Tasavvufun temelini teşkil eder. Ve Allah Teala'nın size sunacağı o yüzlerce güzellikten bir tanesi nefs sayı mekanıdır. O zaman Allah Teala'nın sizi insan olarak yaratmasına sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Allah'ın sizlere verdiği bütün güzellikler için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünelim. Daimi zikir devam ettiği sürece zilmani kapının üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edeceği için zilmani kapı hiçbir zaman açılamaz. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren açılamayacağı için nefsinizin kalbinin yeniden kararması, karanlıklar tarafından işgal edilmesi ölene kadar siz mümkün değildir. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken bu noktada itibaren %100 hasletlerle, faziletlerle dolu olacak. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak size doyulmaz zevkler olarak yaşanacak, bir yeni alem kazandıracak. Ve bu standartlarda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir uyum sağlanacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için ruhunuzun hasletlerinin tam paralelinde olan faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal ettiği için, doldurduğu için, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini nefsinizle ruhunuzda mutlaka yerine getirmek isteyecek, onlardaki daha evvel hiçbir zaman sezmeniz, yaşamanız mümkün olmayan o büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, namaz kılarlar, sıkıntı duyarak, hep dünya işlerini düşünerek, ya geçmişte yaşayarak, ya gelecekte yaşayarak. Şimdi düşünün, kalp gözünüz açılmış. Allah-u Teala size yoklukla dahil olmak üzere bütün kainatı göstermiş. Namazı kılarken kalbinizle bütün kainatı görebiliyorsunuz. Öyle bir noktaya ulaşabilirsiniz ki Rabbinizi görmek de mümkün olur. Bu büyük zevkleri yaşayarak namaz kılmak Allah-u Teala'nın sonsuz bir mükafatıdır. O güzelliği yaşamayan bilemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepsini size hediye etmek için hazır. Şimdi düşünün bakalım.
Allah-u Teala'nın insanlara verdiği ibadetler acaba bir maksada sahip değil mi? Allah size hangi ibadeti vermişse o ibadet aslında doyulmaz bir zevktir. O zevki yaşayabilecek hüviyeti kazandığınız zaman. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Eğer ibadetler size angarya gibi geliyorsa, o sadece o seviyede olmadığınız içindir. Onun varoluş maksadını sizin o ibadeti yaptığınız zaman duyacağınız, duyabileceğiniz o muhteşem zevki yaşama standardına sahip olmadığınız için. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve sizin ötenizde şu anlattıklarımızı hiçbir noktasını bilmeden yokmuş kabul eden zavallı insanlar. Oysa ki onlar da bu mutluluğu yaşamak için yaratıldılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bu nurların yerleşebilmesi bu şartlarla mümkün. Şimdi zavallı insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar. Kendilerine verilen bir kelimeyi, mantrayı 20 dakika süreyle neyse o kelime tekrar edip duruyorlar. Ve böylece mutluluğa ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu bir sahtekarlık. Ne demek istiyorum anlıyor musunuz? Hangi kelimeyi söylerseniz söyleyin, Allah'ın kodunu yakalayamazsınız. O kelime Allah kelimesidir. Bir koddur, bir şifredir. O şifreyi söylediğiniz zaman ancak göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmışsa, kalbinizin içine Allah'a iman kelimesini yazmışsa, gerçekleşebilen zikir sizin nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip yerine hasletleri getirip yerleştirecek ve sizi zikrettiğiniz zaman sonsuz bir sükunetin, bir mutluluğun içine alacaktır. Eğer bunlar yoksa nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize bir yol açılmamışsa, kalbinizin içindeki ekinleti Allah-u Teala almamışsa, yerine ihbat koymamışsa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmemişse, kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıp yerine iman kelimesini yazmamışsa, transandantal meditasyon veya yoga ne yapabilir ki size? Bu derin bilgilerin hiçbirine sahip olmayan sizler, dini bir alay konusu yapan birçok insanı aranızda barındırıyorsunuz. Bu zavallı insanlar akıllarına güvenip kendilerini Allah'ın onlar için verdiği nimetlere layık olanlardan daha yukarıda zannederler. Ve hayatları boyunca sefilleri oynarlar, mutsuzluğu yaşarlar ve kendilerini mahvederler. Bir günde ölüverirler. Hani o şiirdeki gibi. Ekmek karnesi cebinde, ayakkabıları ayağında öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi bu sonsuz sıkıntıları yaşayasınız diye yaratmadı. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmaktan bir muradı var. Onları mutlu kılmak. Ve reçeteyi bütün insanlık tarihi boyunca Resullerine hep vermiş Allah-u Teala. Hiçbir devrede insanlığı Resulsüz bırakmamış. Dikkat edin, peygambersiz bırakmamış demiyorum. Peygambersiz pek çok devre geçmiştir. En son 14 asırdır dünya peygambersizdir ve kıyamete kadar da peygambersiz kalacaktır. Ama her kavimde şu anda da Resuller yaşıyor.
İşte bütün bu güzellikleri insanlara yaşatabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımı acaba anlayabildiniz mi? Özellikle transandantal meditasyon yapan, bunu bir marifet zanneden, yoga yapan, bunu bir marifet zanneden, siz o yoga ve transandantal meditasyon yapanlara sesleniyorum. Bu bir zavallılıktır. Allah-u Teala'nın sizin için yarattığı bunca güzelliği elinizin tersiyle itip şeytanın pisliklerine yapışmanız manasını taşır bu. Ve kendinize şu anda olduğu gibi devam ettiğiniz sürece hep yazık edersiniz. Zavallı kardeşlerim. Bütün transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Siz bir zavallısınız. Kendinize şu dünyadaki zulümlerin en kötüsünü yapmaktasınız. Anlıyor musunuz ne söylediğimi acaba? Nefsinizin kalbinde o 7 tane şart oluşmadıkça transandantal meditasyon ve yoga nefsinizin kalbindeki hiçbir şekli değiştiremez. Sizi sulh ve sükûna ulaştırması ne iç dünyanız için, ne dış dünyanız için, ne de Allah ile olan ilişkileriniz için mümkün değildir. İlişkileriniz hep şeytanla devam edecektir. Ve şeytan beyninizi yıkamaya devam edecektir. Şu anda sizlere bir şeyler söylüyor. Sen yoluna devam et diyor. Sevgili kardeşlerim, transandantal meditasyon yapanlar, yoga yapanlar, sizlere sesleniyorum. Şu dünya var ya ve şu kainat, bütün bu sistemin içerisinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Onunla konuşabilenler sorsunlar, cevabı kesin olarak alacaklardır. Acaba neden sizi bu transandantal meditasyona hazırlayanlar, size yoga yaptıranlar, daha ötedeki gerçekleri size neden söylemiyorlar acaba biliyor musunuz? Çünkü şeytanla yüz yüze olduğunuz zaman mosmor olacaksınız da ondan. Onlar bunu bir geçim vasıtası yapmışlar. Her seansta sizlerden para topluyorlar. Öyle değil mi? Söylediklerimizde yanlış varsa söyleyin bakalım. Bu transandantal meditasyonculardan birisi bize de geldi. Dedi ki, ben bir konferans vermek istiyorum sizin dergahınızda, olur mu? Hay hay dedik, çok memnun oluruz. Verdi konferansını ve dedi ki, suallerimiz var. Suallere de cevap verdi, açık yüreklikle. Dedik ki, sevgili kardeşim, sen 7 tane basamaktan bahsediyorsun bize. Hay Allah razı olsun. Çok güzel. Bu basamaklar aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Bana bir söyler misin hele? Aşağı doğru dedi. Madde 1. Peki dedik. Bu aşağı doğru indikçe yolunuz aydınlanıyor mu? Yoksa kararıyor mu? Kararıyor, kararıyor ve sonunda zifiri karanlık oluyor dedi. Çok güzel dedik. Ve üçüncü sualimiz dedik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı farz kılmış. Aranızda Allah'a ulaşanlar var mı? Cevap: Allah sonsuzluktur. O ulaştığımız zifiri karanlık da sonsuzluktur ve Allah o zifiri karanlıktır. Sevgili kardeşlerim, konuşun onlarla. Size bu yogayı, bu transandantal meditasyonu öğreten insanlarla konuşun. Bunlara söyleyecekler size. O zaman anlayacaksınız Allah'ın ilminin kıymetini. Transandantal meditasyon ve yoga sizi sadece cehennem zebanilerinin
uşağı yapar. Sadece cehennem yolculuğuna hazırlar. Bu söylediğimiz şartlar olmadan, 7 tane kalp şartının sahibi olmadan söyleyeceğiniz hiçbir kelime nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyamaz. Allah Teala insanlık tarihi boyunca Allah kelimesinin kullanılmasıyla insanların kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının taşınmasını hedef almış. Adem Aleyhisselam öğretmiş evvela bunu. Öğretti, oradan başlamış. Zamanımıza kadar gelmiş. Bugün de bütün bu güzellikleri biz sizlere anlatıyoruz. Onlarla konuşun, detayları öğrenin, sonra bize ulaşın. Biz size açıklamalarda bulunalım. Biliyor musunuz? Biz de onların bir toplantısına katıldık. Ve katıldığımız gece oraya gelen, onlara tabi olanların bir kısmı o gece tabiyetlerinden vazgeçtikleri için bizi bir defa daha, ikinci defa toplantılarına katıyan kabul etmediler. Eşyanın tabiatına uygun. Her fals olan şey, yanlış olan şey, sahte olan şey bilin ki mutlaka şeytana aittir. Ve şeytan bunu sebepsiz yere yapmaz. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmektir. İstediği şey bütün insanları şu dünyada mutsuzluğun en derin çukuruna batırmaktır. Bütün insanların kendisi kadar mutsuz olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Ve bunun kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bütün kutsal kitaplara koymuş. Ve hep aynı şey yapılmış. Size ne anlattıysam, insanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, bütün peygamber olmayan resuller, hep insanlara bunları anlatmışlar. İşte bugün kim varsa şu transandantal meditasyon ve yogayı yaparak mutlu olduğunu zanneden, onlar bize müracaat etsinler. Detayları konuşalım. Sevgili kardeşlerim, yoga yapanlar, transandantal meditasyon yapanlar, aldatılıyorsunuz. İnsanlar ve şeytan sizi avuçlarının içine almışlar, sizi devamlı daha huzursuz, daha huzursuz, daha stresli bir hayatın beklediği bir ortamda giderek derine doğru, o zifiri karanlıklara doğru giriyorsunuz. Girmiyor musunuz? Aranızda Allah'ın nurlarını görebilen bir tek kişi gösterebilir misiniz? Hepiniz kapkaranlık bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Peki, bütün bunları yaparken bir de o insanlara tonla para ödüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, parayla olur mu? Allah mutluluğu bütün insanlar yaşasın diye vermiş. İblis de insanları o mutsuzluktan uzaklaştırmak için bir gayretin sahibi. İşte tasavvuf o mutluluğu yaşamaktır. Ve tasavvufun muhtevasına baktığınız zaman siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tasavvufa adım atmışsınızdır. Ard arda Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaksınız karşılıksız. Siz sadece bir tek karar verdiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediyseniz Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar size. Allah'ın rahmet gönderen esması, ismi harekete geçer. Evvela gözlerinizde bulunan hicab-ı mestura adlı gizli bir perdeyi alır. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır. İkinci ihsanı
gözlerinizdeki vakayı Allah-u Teala'nın, gözlerinizdeki hicabı mesuliyet gizli perdeyi Allah'ın almasıdır. O zaman bakmazsınız, görmeye başlarsınız. Bakarsınız, göremezken bakarsınız ve görmeye başlarsınız. İrşad makamını görmeye başlarsınız. Ve size başka bir şey ifade eder Allah'ın dostları. Onlar mutluluğun anahtarlarıdır. Yeter mi? Yetmez. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır. Ve işitmeye başlarsınız bu güzellikleri. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah Teala kalbinizdeki, nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti idraki önleyen müesseseyi alır. Allah'ın dördüncü nimeti. Ve yerine ihfat koyar. Allah'ın beşinci ihsanı. Bir evvelki de ihsan. Hepsinin adı ihsan. Allah Teala kalbinize ulaşır. Altıncı ihsanı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ki zikir yaptığınız zaman Allah'ın nurları kalbinize kadar gelen nurları kalbinize ulaşabilsin. Bunu ulaştırabilmek için de göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar Allah-u Teala. Bunların hepsi ayetlerde açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. O asr-ı saadeti yaşayan sahabenin niçin o mutluluğu yaşadığını acaba sizlere bir nebzecik anlatabiliyor muyum? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ondan sonra Allah-u Teala sizi huşuya ulaştırır. Zikir yaparsınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 rahmet birikimi söz konusu olur. Ve Allah-u Teala size ulaşmanız gereken irşat makamını gösterir. Hayır, insanlar söylemeyecek. Falancaya gidin, falancaya ulaşın demeyecekler. Bize nasıl Allah-u Teala gösterdiyse size de gösterecek. Ve Allah'ın gösterdiğine ulaşacaksınız. Boy abdesti alarak hacet namazını kılacaksınız ve gösterecek Allah-u Teala. Hiçbir şeyi Allah-u Teala tesadüfe bırakmamış. Her şey sonsuz bir standart içinde Allah'ın kontrolündedir. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman, hacet namazında gördüğünüz kişiye ulaştığınız zaman onun önünde gözyaşları seline kapılarak el öptüğünüz zaman, tabi olduğunuz zaman o sonsuz mutluluğu hiç unutmayacaksınız. Tabi olduğunuz anda yaşadığınız, gözyaşlarıyla yaşadığınız o saadet anını hiç unutamayacaksınız ömrünüz boyunca. Sonra mı? Sonra Allah kalbinizin mühürünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini çıkarıp atacak. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. Şimdi bu insanlar transandantal meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar. Hepsinin kalplerinde küfür yazılı. Hiçbirinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış değil. Hiçbirinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş değil. Zaten Allah-u Teala'dan onlara gelecek olan kodu da hiçbir zaman kullanmıyorlar. Allah kelimesini söyleyip zikretmiyorlar. Şeytan onları bu hedeften uzaklaştırabilmek için bir sahtekarlık icat etmiş. Transandantal meditasyon ve yoga ve Budistlere bunu kabul ettirmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu güzellikleri bilmedikleri için, yaşamadıkları için onu bir marifet zannetmişler. Dikkat edin, insanların kalbinde küfür kelimesi var. Hep hayatları boyunca kafir olarak kalmaya mahkumlar. Cehennemden başka bir yere gitmeleri mümkün değil. Ne yoga yapanlar kurtulabilir cehennemden, ne transandantal meditasyon yapanlar kurtulabilir. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf, nefs tezkiyesini gerçekleştirebilenlerin hayatıdır.
Sonra da daimi zikre ulaşarak nefislerini tasfiye edenlerin, %100 afetlerden kurtaranların. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden bahsediyoruz. Bu güzellikleri yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabileceksiniz. İşte bu yaşanan şey tasavvuftur. Bu yaşanan şey Allah'ın kanununu yaşamak ve Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe, yani hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmaktır. Başta iblis olmak üzere onun bütün yardakçıları, sizlerin bu müstesna mutluluğu yaşamanıza engel olmak için her şeyi yaparlar. Başarı da kazanırlar ve siz de onlara inanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Peki biz nasıl mutlu oluyoruz? Neden mutluyuz? Hiç düşündünüz mü? İşte o reçeteyi tatbik ettiğimiz için. Allah'ın reçetesi. Sonsuz mutluluğu herkese vaat eder. Ama sadece yaşayanlar onu elde edebilirler. Tasavvufun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bununla başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'tan mutlaka o 10 tane ihsanı alır. 10 tane ihsanı söyledik, tamamlandı. Bundan sonraki safhada artık o kişi irşat makamına ulaşmış, önünde diz çökmüş, tövbe etmiştir. İşte bu sahne kibir sahibi olan bütün insanları çileden çıkartıyor. Kula kul olmak diye adlandırıyorlar bunu. Oysa ki bütün mürşitler beraberlerindekilerle beraber Allah'a ibadet etmek için vardırlar. İnsanları bu müstesna saadete ulaştırmak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. İki grup insandan bir grup şeytan tarafından vazifelendiriliyor. İnsanlara transandantal meditasyon ve yoga öğretiliyor. Şeytan kaynaklı bir dizayn. Sonuç mutsuzluk ve de mutsuzluk ve de mutsuzluk. Stres. Öbür tarafta ise mutlaka saadeti yaşamak söz konusu. Ve yaşatan siz kendiniz değilsiniz. Eğer Allah-u Teala size o 10 tane ihsanı vermeseydi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmeseydi, ekinleti almasaydı, yerine ifat koymasaydı, kalbinizdeki küfür kelimesini almasaydı, kalbinize imanı yazmasaydı, siz ne yapabilirdiniz sevgili kardeşlerim? İşte transandantal meditasyon yapanlar ne yapabiliyorlar ki? O insanlara 8 tane uydudan bütün dünyaya ulaşan, bu iblisle işbirliği yapan insanlara bu istikamette fayda sağlamanın ötesinde size onlar ne sağlıyor? Zifiri karanlığa doğru inen bir yol, sizi şeytana ulaştıran bir dizayn ve başka insanları da bu hedefe yöneltmek için şeytan herkesi seferber ediyor. Artık hastanelerimizde transandantal meditasyon ve yoga bir ilim haline geldi. Bir terapi vasıtası. İnsanları daha çok, daha çok, daha çok mutsuzluğa iten, mutlaka mutsuzluğalaştıran bir vasıta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Şeytanın karanlıkları, afetler aşağıdan yukarıya doğru çıkar ve kalbinizin alt boyutundaki, nefsinizin kalbinin alt boyutundaki zulmani kapıdan kalbinizin içine dolar ve kalbinizdeki karanlıkların sadece artmasına sebebiyet verirler. Bu daha çok stres, daha çok huzursuzluk demektir. Hiçbir zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ve ebediyen o karanlıkların içinde şeytana kul olmakta devam edeceksiniz. Öyleyse tasavvuf bir mutluluktur. Böyle bir dizaynda 7 defa %7'nin birikimini sağladıktan sonra Allah'ın evliyası olursunuz. Artık Allah Teala sizi marifet sahibi yapacaktır adım adım. Fena makamının, beka makamının, züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamında zikriniz günün yarısını aşacaktır. Ve bir gün fizik vücudunuz, şu vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini büyük bir zevkle yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaktır. İşte bu ruhunuzun Allah'a teslim edilmesinden sonraki ikinci teslimdir. Ruhunuz ne zaman Allah'a teslim olur? Ne zaman %51 nur birikimini sağlarsanız 7 kademede ruhunuz 7 tane gök katını açar ve Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşır. Bütün bu gök katlarını Allah Teala İhlas makamında mutlaka sizlere gösterecektir. O büyük zevki yaşatacaktır. Ve Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. İçinizde hiçbir stresin kalmadığı, huzursuzlukların %100 sizden alındığı bir devrede Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Hikmet sahibi olursunuz. Artık ilmel yakini açtınız. Aynel yakindesiniz. İhlas makamında daimi zikrin sahibi olan siz nefsinizdeki bütün afetleri yok etmiş olursunuz. Göğün 7 katını birer birer gösterir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin size anlatılması, bunu yaşamadıktan sonra bir şey ifade etmez. Ama bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman ancak ne dediğimi anlayabilirsiniz. Demek ki dersiniz kalbimizde de başka bir göz varmış. Demek ki kalbimizde kulak varmış. Allah'ın sözlerini işitmeye başlarsınız. Ve güzellikler hep sizin içindir. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel 7. gök katını aşan ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Bu tasavvufun birinci teslimidir. Ruhunuzu Allah'a, Allah'tan gelmiş olan ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Oysa ki transandandan meditasyonda sadece şeytana teslim olursunuz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, dinleyenler. Nefsinizin de fizik vücudunuzun Allah'a teslimi ikinci tesliminizdir. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim. Ve 7. gök katını size gösterdikten sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Ve bu tövbe-i nasuhla salah makamının sahibi olacaksınız. Velayetin 7. ve son makamı. Orada

0: Altıncı mertebede iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve sonsuz bir mutluluk en üst seviyede sizin olacak. İşte o seviyede Rabbinizi göreceksiniz. Son sır orada çözülür. Selam makamının altıncı mertebesi Allah'a iradenizin de teslim edildiği noktadır. Dünya üzerinde kölelik insanın hürriyetini düren, sıfırlayan bir olgudur. Allah'a köle olduğunuz zamansa hürriyetiniz sonsuz boyutlara çıkar. Bütün kainat önünüzde açılır. Bütün kainat sizindir. Sonsuzluğun sahibi kılar Allah Teala size. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şeytan hiçbir zaman gök katlarına ulaşamaz. Onun alemi zülmani alemdir. Birinci kata bile çıkması mümkün değildir. Ama siz yedi tane gök katını her zaman açacak olan bir kalp gözünün sahibi olacaksınız. Bütün güzellikler sizin için olacak. İşte bu tasavvuftur. Sonuç mu ne olur? İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde, transandantal meditasyoncuların, yogacıların hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir sonsuz mutluluğun sahibi olursunuz. Nasıl? Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri duman eder, yok eder. Yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletler nefsinizin kalbini %100 işgal eder. Kavga biter iç dünyanızda. İç dünyanızda ne vardı? Nefsinizle ruh arasındaki devamlı kavga. Bu yüzden mutsuzdunuz. Yetmez. Nefsiniz devamlı olarak aklınızı kandırıp size günah işletip arkasından ruhunuzun nefsinizi azap etmesine, Allah'ın da size azap etmesine sebebiyet veriyordu. Bu işlem de biter. İç dünyanızda kavga bittiği için, diyalektik kavga sona erdiği için, artık nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışma sıfırlandığı için sonsuz bir sulh ve sükun halinde yaşarsınız iç dünyanızda. Ve davranış biçimlerinizde Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu olmadığı için, yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusu olmadığı için, mutsuzluğunuzu bozabilecek hiçbir nokta, hiçbir olay oluşamaz. Siz iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun halini yaşayan muhteşem bir hayatın sahibi olursunuz. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Daimi zikrin sizi ulaştıracağı yer. Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Başka insanlara yanlış hareketlerde bulunduğunuz için, onların kalplerini kırdığınız için, onlara ters davranışlarda bulunduğunuz için Allah ve ruhunuz size ve nefsinize azap ediyordu. Onlara yaptığınız yanlış davranışlar sebebiyle bu azaba duçar olduktan sonra ikinci bir defa daha azaba duçar olacaksınız. Neden? Çünkü o insanlar sizden mutlaka intikamlarını almak isteyecekler. Almayı başardıkları zaman yeniden huzursuz olacaksınız. Sonra mı? O kadar da kalmayacak. Bu huzursuzluğun akabinde siz de onlardan intikam almayı düşüneceksiniz. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa huzursuz olacaksınız. Alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaksınız. Yani dış dünyanızda transandantal meditasyon da yapsanız, yoga da yapsanız, bu sıkıntılar sizi devamlı huzursuz edecektir. Ama daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki bütün afetleri devre dışı bıraktığınız zaman, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış aleminizdeki başka insanlarla kavgayı da bitireceksiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhun hasletlerine dönüştüğü için, faziletlere dönüştüğü için siz asla başkalarına zulüm yapan bir insan olamazsınız. Bu imkansız hale gelir. Çünkü nefsinizde bunu yaptıracak olan afetler artık mevcut değildir. Daimi zikir hepsini kapı dışarı etmiştir. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelindeki faziletler gelip yerleşmiştir. Nefsiniz de ruhunuz da aynı şeyi yapmaktadır. Öyleyse bütün bu güzellikleri üst üste yerlerine oturtun. Hiçbir zaman başkalarına zulmetmezsiniz. Zulmedenlerin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamazsınız. Hiç kimse kendilerine zulmedilmediği için sizden intikam almak gereğini duymaz. Bu sebeple de mutlusunuz. İçinizde hiçbir stres olmadığı için başkalarından intikam almak gibi bir işlemi yaşamazsınız. Sizden başkaları intikam almadığı için ve hiçbir zaman stres sebebiyle huzursuz olamazsınız. Ne oldu? Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganın da bittiği, sona erdiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da mutlusunuz. İşte tasavvuf bunu sağlar. Ya Allah ile olan ilişkiler? Hadi oraya bakalım. Allah'ın yasaklarını asla işlemiyorsunuz. Allah neyi yasak ettiyse böyle bir işlemi hiçbir zaman yapmadığınız için huzursuz olmanız mümkün değildir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz, kıskıvrak yakalanmıştır. Nefsinizde afetler olmadığı için şeytanın size tesir edebileceği hiçbir alan mevcut değildir. O sadece dövünecektir. Hiçbir zaman sizi huzursuz edemeyeceği için Allah ile olan emirler cephesinde. Nehiler cephesinde de durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili ne ruhunuz ne nefsiniz asla işlemeyecektir. İşlemek istemeyecektir. İkisi de işlemek istemediği için hiçbir zaman bu hataları yapmayacaksınız. Hiçbir zaman mutsuz ve huzursuz olmayacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir saadeti yüz üzerinden yüzle yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, transandantal meditasyoncular, yogacılar, kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, mutluluğa nasıl ulaşacağınızı bilen, ona göre sizi yaratan Allah ve sadece onun yardımıyla ulaşabileceğiniz olan bir mutluluğu elinizin tersiyle itmek yetkisinin sahibisiniz. İşte bütün bu zulmani ilimlerle uğraşanların hepsi onu yapmışlar. Ne yapmışlar? Hem kendilerini hem de etrafındaki onları dinleyen insanları kül halinde mutsuzluğa itmişler. Şeytanın üçgeninde, şeytanın aleminde mutsuzluk üçgeninde yaşamaya başlamışlar. Bir tarafını şeytanın, bir tarafını nefsinizin, bir tarafını da nefsinizdeki afetler sebebiyle işlediğiniz günahların oluşturduğu bir üçgen. Devamlı hatalar içindesiniz. Devamlı yanlışlar yapıyorsunuz. Devamlı insanları huzursuz ediyorsunuz. Onlar da sizi huzursuz ediyor. Hep şeytanın aleminde yaşıyorsunuz. Peki bu söylediğimiz mutluluğa ulaşan insanlar bir tarafını Allah'ın, bir tarafını ruhlarının, bir tarafını daimi zikre ulaştıkları için nefslerindeki bütün afetler yok olduğu için nefslerinin bir tarafın da işledikleri hayırların oluşturduğu bir dörtgende yaşarlar. Allah'ın ülkesinde. Ve onlar mutlu insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf dediğiniz zaman dört başı mamur bir mutluluk, dünya saadeti sizi bekliyor. Öyleyse cennetler dizisine beraberce bakalım. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. Hiç amel işleyemeden öldünüz ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala o 10 tane ihsanı size verdiği için mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'ın sözü var ve diyor ki sözümde hulf olmaz. Bu birinci kat cennet. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah'ın gösterdiği kişiye Allah gösterecek. Dikkat edin, siz seçmeyeceksiniz. Tövbe ettiğiniz an mümin olursunuz. Bir, kalbinize iman yazıldığı için. İki, dalaletten kurtulursunuz. Hidayete adım atarsınız. Ve bu sizi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz yedi kat yükselip Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısını hak edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. 25. basamakta dünya saadetinin %90'ına 4. kat cennete sahip olursunuz. Daimi zikirle nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennet dünya saadetinin tamamı. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir dünya saadeti. Sonsuz bir sulh ve sükun halindeki mutluluk. Sonra iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennette sizin olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennet, iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde 7. kat cennet sizlerin olur. Öyleyse bütün bu dizayn neyi gösteriyor acaba? Neden bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar? Onların yaşadıkları devir saadet devriydi. Çok mu zengindiler? Hayır. Hiç zengin değildiler. Ama mutluydular. Çünkü hepsi daim zikrin sahibiydi. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bu sonsuz mutluluğu hepsi yaşadılar. İşte geleceğinize dikkatle bakın. Gelecek günlerde yeni bir asr-ı saadet devri mutlaka oluşacak. Yeni bir asr-ı saadet, ikinci asr-ı saadet. El-Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bu saadeti Sabikülen Ahir'in adıyla sizlere izafe ediyor. İşte tasavvuf odur ki kişiyi şu dünyada mutlak saadete ulaştırır. Allah-u Teala'ya şükretmek için her fırsatı değerlendirirsiniz. Allah-u Teala'ya hamd etmek için öyle bir dört başı mamur mutluluğun içinde sizi yaşatır ki insan olarak yaratıldığınız için ona sonsuz hamde şükredersiniz. Sizi bu saadetlere ulaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Tasavvufu yaşattığı için, İslam'ı yaşadığınız için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Sevgili öğrenciler, dinleyiciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlatmam yetmez. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yaşamak da hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil. Eğer cehennemden korkuyorsanız sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Dilemezseniz gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte tasavvufu, işte Allah'ı, işte mutluluğu size anlatmak için buradayız. Sorun, suallerinizin cevaplarını verelim. Zulmani ilimlerle uğraşan insanların kölesi olmayın. Şeytanın uşağı olmayın. Sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Şeytan ve onun takımı sizi bu transandantal meditasyonlarla, yogalarla, gözlerinizi boyayarak sonsuz bir mutsuzluğun içinde tutuyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte tasavvufun başı, işte tasavvufun sonu, işte kucak dolusu mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın. Zülcenahayn kılsın sizleri. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a rahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ezin aynam tealihim dair mazul aleyhim ve lezzalim. Amin. Allah razı olsun Berhan. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: El-Fatiha'na as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed ve ekleyin billahi ve şeytanı için Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha cebelerdeyiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini sizlere anlatmak için, bir defa daha Allah'tan bahsetmek için bir aradayız. Allah'ın ülkesinde yaşamak için bir aradayız. Ne diyorduk? Eğer hayretlerimiz, arzulaşımız, hedefimiz Allah yolunda bir hizmette bulunmaksa, Allah için bir şeyler yapmaksa, bu talebin sahibi olduğumuz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan birisi oluruz. Eğer karşılıklı konuşuyorsak veya birimiz diğerini dinliyorsak ve konuşan Allah için konuşuyorsa iki tarafta Allah'ın ülkesinde yaşar. Yani aksis ve ordinat insanların kesiştiği yerin üst tarafında pozitif alemde yaşar. Ama ne zaman zulmani bir şeyler konuşuyorsak, nefsimizin afetleri istikametinde bir gayretin sahibiysek, o zaman bu geçerli olmaz. O zaman aksis ve ordinat insanların kesiştiği yerin altındaki kesimde yaşamaya başlarız. İşte O zaman yaşantımız negatiftir. Derecat kaybeden kişiler oluruz. Öyleyse şu anda Allah içiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şu anda hepimizin muhtevası budur. Güzellikleri birlikte yaşamak, Allah'tan bahsetmek. İşte Allah'ın konularından bir tanesi faiz. Kur'an faizi haram kılmıştır. Faizin Kur'an'daki adı ribadır. Allah Teala ticareti helal ediyor. Faiz haramdır. Kavram olarak faiz insanlar tarafından birçok istikamette karıştırılan bir hüviyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, faiz öyle bir kavramdır ki faizin var olması taraflardan birinin faiz olması, diğerinin faiz vermesi Allah-u Teala tarafından şartlara bağlanmıştır. Konunun temelini bilmeyenler her şeyi faizden etmektedirler. Basit bir dizaynda konuşursak, bankalarla insanlar arasındaki ilişkilerde faiz meselesinin ortaya çıktığını görürüz. Normal standartlarda eğer ülkemiz bir sabit paranın sahibi olsaydı, istikrarlı bir para söz konusu olsaydı, paranın değeri zaman içerisinde değişmeseydi, o zaman bankadan verilen ana paranın dışında alınan her para faiz hüviyetine girecekti. Mesela Türkiye'de altın karşılıklı bir paranın var olduğunu düşünelim. Birisi bankaya bir altın tutarında bir para yatırmış, bin altın tutarında bir para yatırmış. Ertesi sene o parayı çekecek. Çektiği zaman bankadan çekeceği para gene bin altın alacak olan bir değer taşıyorsa, ne banka o kişiye faiz vermiştir, ne de o kişi bankadan faiz almıştır. Ama banka o kişiye bin altın yerine 1100 altın vermiş olsa bir senenin sonunda, aradaki 100 altın bir fazlalıktır. Reel bir fazlalıktır. Yani taraflardan birinin mamilekine bir artış sağlamıştır. Taraflardan ikincisinin mamilekinde bir düşme vücuda gelmiştir. Bu sebeple bu bir faizdir. Adı ribadır ve Allah'ın yasak saydığı bir hüviyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda farklı bir olay yaşadığımızı düşünelim. Ve zamanımızın vakasından bahsediyoruz. Enflasyon var. Basitleştirelim konuyu. Diyelim ki %50 enflasyon var. Ve birisi bankaya 100 altın değerinde 100 altın karşılığı olan değeri 100 altın olan bir para miktarı yatırıyor. Diyelim ki bu para 100 milyar liradır. 1 milyar lirayla bir altın alındığını düşünelim. Pratik olması için rakamları hiç hesaba katmadan bugünkü değerler açısından konuşmuyorum. Kolaylık olsun diye. Diyelim ki bir altın 1 milyar liraya temsil edilmektedir. Ve 100 altın değerinde bir parayı yatırdık bankaya. Geçen yıl 100 milyar Türk lirası. Ve bir yıl sonra banka bize sadece geri alıyoruz paramızı. 100 milyar Türk lirasını vermiyor. Bunun ötesinde 40 milyarda para ilave ediyor buna. Yani 100 milyara 100 milyar Türk lirasına karşılık 140 milyar Türk lirası geri alıyoruz bankadan gelecek yıl. Ve faizin ne olduğunu bilmeyen insanlar buna faiz diyorlar. Madem ki bankaya 100 milyar lira yatırmışız, karşılığında 140 milyar lira almışız, öyleyse aradaki 40 milyar Türk lirası fazlalık faizdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ülkede %50 enflasyon var olduğunu kabul ediyorsa ve bir sene evvel 100 altın alacak bir parayı, 100 milyar lirayı bankaya koymuşsak ve bir yıl sonra bankadan 140 milyar lira almışsak, biz bu 140 milyar lirayla 100 altın alamayız. 90 küsur altın alırız.

O zaman biz bu alınan paranın 100 40 milyar olduğunu düşünelim. Aslında bankanın bize vereceği paranın 100 altın karşılığı olması için 150 milyar olması gerekirdi. Bankanın bize vereceği paranın. Eğer %50 enflasyon varsa, aradan bir yıl geçmişse, 100 altınlık bedele gene 100 altın alınacak olan bir ödemenin karşı gelebilmesi ancak onun 150 milyar olması ile mümkün. Bir sene evvel 1 milyar olan altın bir sene sonra 1,5 milyar Türk lirasıyla alınabilmesi, bir altın lirayı alabilmek için bir sene sonra 1,5 milyar para vermemiz lazım. Altını aldığımız yere. Öyleyse böyle bir durumda eğer banka bize bir sene evvel 100 altın karşılığında yatırdığımız 100 milyar liraya karşılık bir sene sonra 140 milyar lira veriyorsa ve altının tam karşılığı 150 milyarı ifade ediyorsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz bankaya 10 milyar lira tutarında faiz verdik demektir. Banka bize hakkımızın 10 milyar Türk lirası karşılığını ödememiştir. Enflasyon paramızdan %50 değer kaybettirdi. Ama banka bize bu değeri ödemedi. Biz de 40 küsurunu ödedi. Öyleyse paramızın altın karşılığının %50 ilavesiyle bize ödenmesi gerekirken %50 enflasyon söz konusu olduğuna göre bu ödenmediği cihetle paramızın %40'ını bize ödedikleri cihetle %10 tutarında bir faizi biz bankaya vermiş oluruz. Hesabımızı kapatırız. Ama aslında biz bankaya 10 milyar Türk lirası tutarında faiz vermiş oluruz. Aksini düşünelim. Gene %10 enflasyon var. Gene 100 milyar lira yatırmışız. Her 1 milyar lira bir altının karşılığı olsun. Banka bize yılın sonunda 160 milyar ödesin. O zaman banka bize %50 verseydi eğer ne biz faiz olacaktık ne de banka bize faiz verecekti. Ama banka bize %60 fazla verdiyse, ana paramıza %60 eklediyse, enflasyon da %50 ise aradaki %10 faizdir. Bizim hakkımız 100 tane altını satın alacak 100 altınla eşdeğer bir para. Bu 150 milyar liradır. Ve eğer aldığımız para 160 milyar lira ise bankadan 10 milyar tutarında fazla para almışızdır. Bu para bizim mamulümüzde artış vücuda getiriyor. Bankanın mamulündeki eksilme vücuda getiriyor. Ve biz haksız bir kazanç temin ediyoruz. Bunun adı faizdir Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi üçüncü alternatife bakalım. %50 enflasyon var.
bir yıl evvel 100 milyar lira yatırmışız. Onunla 100 tane altın alabiliyorduk. Bir yıl sonra banka bize 150 milyar lira verdi. Hesabımızı kapatmak için gittiğimizde. Ve tam 100 altın alabiliyoruz bu parayla. Ne biz bankaya faiz vermiş oluyoruz, ne de banka bize faiz vermiş oluyor. Şimdi faizin ne olduğunu bilmeyenler diyorlar ki sen bankaya 100 milyar lira yatırdın. Bankadan bir sene sonra 150 milyar aldın. Aldığın 50 milyar faizdir. Sevgili kardeşlerim, hayır değildir. Bu bir tazminattır. Eğer biz altın karşılıklı bir para olarak 100 tane altın satmış ve bu değerdeki bir parayı, her bir altının bedelinin 1 milyar Türk lirası olduğunu kabul ediyoruz, hesabı kolay yapmak için. Bunun karşılığında bankaya 100 milyar lirayı yatırmışsak geçen yıl, bu sene %50 enflasyon sebebiyle 100 tane altını artık 100 milyar liraya değil, 150 milyar liraya alabiliyorsa ve bankada bize tam 150 milyar lira vermiş oluyorsa bir yılın sonunda, biz o 150 milyar lirayla 100 tane aynı değerdeki Cumhuriyet altınını alabiliyorsak, burada ne biz bankaya faiz vermişizdir, ne de banka bize faiz vermiştir. Öyleyse bu bir tazminattır. Paranın değer kaybını önleyen bir mekanizma Allah-u Teala tarafından kurulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Yani Allah-u Teala daha ilk para birimi ortaya çıktığı devrede enflasyon denilen müesseseyi biliyordu. Ve bunun karşılığını kanun olarak koymuş. Demiş ki faizin var olabilmesi için sebeplerden bir tanesi, aslı en büyüğü, bir tarafın muamelekinde bir azalma oluşu, öbür tarafın muamelekinde bir çoğalma oluşu. Hangi tarafta azalma varsa o faiz vermiştir. Hangi tarafta çoğalma varsa o da faiz almıştır. Öyleyse bu hesaplardan, iki hesaptan birisi yanlış. Hangisi yanlış? Biz bankaya bir sene evvel 100 milyar lira verdik mi diyor kişi size, verdik diyorsunuz. Şimdi 150 milyar aldık mı? Aldık. Öyleyse sen bankaya 100 milyar lira verdin, 150 milyar geri aldın. Aldığın paranın 50 milyarı faizdir. Eğer hiç enflasyon olmasaydı ülkede, gerçek anlamda bir faiz olacaktı bu. Çünkü bizim mamelekimizde 50 milyar yükselme olacaktı. Bankanınkinde 50 milyar azalma olacaktı. Öyleyse bu %50 faizi ifade eden bir kesin faiz uygulaması olacaktı. Ama ya bu kadar enflasyon varsa, %50 enflasyon varsa ve banka bize 100 milyar aldığı 100 milyarın yerine 150 milyar ödemişse, bir sene evvel yatırdığımız 100 milyarla 100 altın alabiliyorsak, bir sene sonraki 150 milyarla gene tam 100 altın alıyorsak, o zaman iki tarafın da muamelekinde mal varlığında bir artış veya eksilme olmamıştır. O zaman ortada faiz müessesesi yoktur. Şimdi burada dikkati çekmesi lazım gelen olay, paranın rakamsal boyutu değil, paranın değer boyutu. Eğer para değerinde azalma olmuşsa, ki Türkiye'de hep azalma olur para değerinde, enflasyon vardır. Bu sebeple bankaların aldığı paraların karşılığını Türkiye'de faiz adı altında ödenen bir farklı rakam ifade edecektir. Ana paraya ilave edilen bir miktar. Allah'ın kanunlarında önemli olan iki tarafın mal varlığının başlangıçtaki dizaynıyla paranın iadesindeki dizaynı. Bu iki dizayn arasında, sonuç arasında
Eğer bir farklılık varsa, altın karşılık bakımından bir farklılık varsa, taraflardan biri faiz almıştır, öbür taraf faiz vermiştir. Öyleyse eğer bu kişi bankaya 100 milyar lira yatırmışsa, bu 100 milyar lira bir sene evvel 100 tane altını temsil ediyorsa, Cumhuriyet altını temsil ediyorsa, bir yıl sonra bu kişi bankadan 140 milyar lira almışsa, ülkede %50 enflasyon varsa, bu parayla o kişi 100 altın alamaz. 90 küsur altın alabilir. Bu ise o kişinin mal varlığında 10 milyar Türk lirası tutarında altın karşılığı kadar eksilmeyi ifade eder. Bu durumda banka bu kişiden faiz almıştır. Bu kişiye faiz adı altında 40 milyar Türk lirası ödemesine rağmen banka bu kişiden faiz almıştır. Ona faiz falan vermemiştir. Realitede ondan faiz almıştır. Allah Teala borç işlerinde adaletin mutlak olarak yerlerine oturmasını ister. Bu açıdan koyduğu kanunlar kesindir. Hanginiz bir başkasından borç alıyorsanız bu parayı ya değişmeyen bir para rejimi üzerinden alacaksınız ya da altın üzerinden alacaksınız. Veya birisine bir borç veriyorsanız ya değişmeyen bir para değeri üzerinden vereceksiniz veya altın üzerinden vereceksiniz. Adalet bunu gerektirir. Diyelim bir altınla bir çuval pirinç alıyorsanız eğer, ya da 10 malın ortalamasında bir altın para 10 tane malın şu kadar miktarlarının toplamını ifade eder diyorsak, burada reel bir adalet meselesi oluşturmuş oluruz. Ama mal varlıklarından hesap etmek her zaman güçlüklere sebebiyet verdiği için bunun en kolay yolu altın karşılıklı bir para hesabı ortaya koymaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, dolarda da, markta da, sterlinde de, Fransa'da, müstakar paralarda da her sene yüzde en az 2-3 enflasyon kaçınılmaz olarak görünüyor. Hep bu enflasyon var. Öyleyse orada da adaletin %100 temin edemezsiniz. Adaletin oluşacağı en güzel standart altın üzerinden yapılan hesaplamalardır. Bu hesaplamaların ortadan kaldırılması ve faizin kesin olarak hesaplanması mümkün mü? Mümkün. Eğer Türkiye bir altın para karşılıklı rejime bir gün girerse, o zaman dünyanın en müstakar parasına sahip olacaktır. Ve Türk lirası, bir Türk lirası bir altını temsil ettiği, bir cumhuriyet altını temsil ettiği gün artık değişmez bir para rejimi yerleşecektir. Böyle bir durumda Türkiye'de altın karşılıklı cumhuriyet altınını bir Türk lirası olarak kabul eden bir değerleme yaptığımızı düşünelim. Bir para rejimini oturttuğumuzu düşünelim. Ne olur? 1000 altın yatırmışız bir evvelki sene bankaya, bir sene sonra 1000 altın alıyoruz bankadan geriye. Yani 1000 altın karşında 1000 Türk lirası yatırmışız, gene
bir sene sonra 1000 altın karşılığında 1000 Türk lirası alıyoruz. Bir evvelki sene de 1000 Türk lirası yatırmışız. Bir sonraki sene de 1000 Türk lirası geri almışız. Ama her ikisinde karşılığı tam 1000 tane altın. O zaman sevgili kardeşlerim, ne biz faiz vermiş oluruz bankaya, ne de banka bize faiz vermiş olur. Altın karşılıklı bir para rejiminde bir evvelki sene 1000 altın yatırmışsak bankaya, 1000 Türk lirası yatırmışsak, 1000 altını temsil eden, bir sene sonra banka bize 1000 Türk lirasına karşılık 1100 tane Türk lirası verdiyse ve bu parayla 1100 tane altın alabiliyorsak, o zaman biz bankadan %10 faiz almış durumuna gireriz. Bu gerçek anlamda Allah'ın tam Kur'an-ı Kerim'de anlattığı hürriyette bir faizdir. Öyleyse altın karşılıklı bir paranın faizi kesinlikle hesap edilmesini çok büyük ölçüde kolaylaştırarak kesinlikle ortaya koyan bir rejim olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. O günden itibaren o parada bir enflasyonu artık kimse düşünemez. Peki altın para devrinde enflasyon olmamış mıdır? Olmuştur. Peki ama nasıl olur? Madem ki altın bir maldır, mala karşı mal hüviyetinde olan bir sistemde de enflasyon olması mümkün değildir. Trump'a hüviyetindeki bir alışveriş standartında elbette değildir. Ama 22 ayar altın olan bir altın parayı siz 18 ayara düşürdüğünüz zaman o paranın değeri otomatik olarak düşecektir. Çünkü aynı miktardaki altını temsil etmiyor. Bunun manası o kadar enflasyonu oluşturmanızdır. İsteseniz de istemeseniz de paranızın ayarınla oynadığınız zaman, bu ayarı düşürdüğünüz zaman otomatik olarak enflasyon olur. Bu altın paranın, altının enflasyonu değildir. Hilekarlığın enflasyonudur. Öyleyse aslında altında enflasyon olmaz. Onun için konulacak olan bir altın para rejiminde saf altın karşılıkları üzerinden hareket etmek gerekir. Her Türk lirası o zaman saf altın değerini ifade etmelidir. Bir Cumhuriyet altınının saf altın karşılığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah'ın adaleti muhteşem bir şekilde işler. Öyleyse yanlışlıkları açık ve kesin bir şekilde bu anlattığımız basit misallerle tespit etmek mümkün. Allah Teala faiz konusunda hükmünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki faiz bir borç ve alacak müessesesinin sonucunda oluşur. Mutlaka bir tarafta para veren birisi vardır. Öbür tarafta da parayı alan ve kullanacak olan birisi vardır. Parayı veren, bu parayı kullanma hakkından vazgeçendir. Parayı alan, bu parayı kullanmak isteyendir. Böyle bir dizaynda paranın satın alma gücünün para iade edildiği noktada değişmemesi, iki tarafın da adalet açısından tam bir ölçüye sahip olmasını ifade eder.
Yani ne demek istiyoruz? Söylediğiniz gibi eğer biz bin altınlık bir değer vermişsek birisine veya bir bankaya, bankalarımızda aslında bir borç verecek münasebeti doğmuştur. Biz bankadan o kadar para alacak değiliz. Banka da bize o kadar para borçlu. Buna tevdiat deniyor. Bankaya paramızı tevdi etmişiz. Mevduat olarak yatırmışız. Bir başka ifadeyle emanet olarak vermişiz. Paramızın kullanma hakkını bankaya teslim etmişiz. Banka dilediği gibi parayı kullanmakta serbest. Ama buna karşılık zamanın hangi noktasında olursa olsun biz paramızı istediğimiz zaman bu paranın verdiğimiz andaki paranın değerini koruması lazım. Faiz hüviyetine girmemesi için verdiğimiz paranın. Öyleyse bankalarla insanlar arasındaki alışverişte bankalara tevdiat olarak verdiğiniz paranın devre sonunda size iadesinde altın karşılığı ne kadarsa o kadar altını temsil etmesi halinde, aynı miktar altını temsil etmesi halinde ne siz bankaya faiz vermiş olursunuz ne de banka size faiz vermiş olur. Ne zaman bankanın size ana paranıza ilaveten verdiği faiz adı altındaki ilave paranızın değer kaybını karşılayamıyorsa, paranızın değer kaybından daha azsa, o zaman siz bankaya faiz vermiş olursunuz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de faiz veren de haram işler, faiz alan da. Ama asıl haramı işleyen faiz alandır. Çünkü o bundan isteyerek, bilerek istifade edecek olan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Benim bankaya verdiğim para şu kadar lirasıydı. Banka ona bu kadar ilave verdi. O ilavenin adı faizdir diyen yanılır. O ilavenin adı faiz değildir, tazminattır. Nereye kadar tazminattır? Paranızın gerçek değerini koruduğu noktaya kadar tazminattır. Ondan ötesi faizdir. Ama ondan aşağısı da sizin bankaya verdiğiniz faizdir. Öyleyse standartlara dikkatle bakın. Her zaman yanlışlıklar yapmak mümkün olan bir para rejiminde yaşanılıyor. Kesin çözüm ne olabilir? Altın karşılıklı bir paranın para rejimi olarak kesinlikle yerleşmesi. Öyleyse demek ki bankalarla ilişkinizde bir tebligat söz konusu. Bir emanet vermek söz konusu bankaya. Verdiğiniz paranın kullanma hakkını bankaya teslim etmek. Banka bu parayı dilediği istikamette kullanacak. Peki banka paranızı kullandı, sonra da iflas etti. Burada banka yönetenler vebal almışlardır omuzlarına. Bu olayın tahakkukunda taraflardan birisi zararlı olmuştur, zarar görmüştür. Öbür tarafta haksız bir faydalanmanın içine girmiştir. Ama bu haksız faydalanma neticede yanlış idare sebebiyle bankayı iflasa götürmüştür. Bankanın fazla aldığı paraların vebalini banka iflas ederek ödemiştir. Bankanın sahipleri bundan belki zarar görmüştür. Neden belki diyoruz? Çünkü zamanımızda hortumlanan bankalardan bahsediliyor. Artık hile her konumuzun içine girmiş, içimize işlemiş durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Eğer bir işletme ticaret yapıyorsa, bu ticarette hedef kar etmektir. Eğer birisi bir işletmeye kar ortağı olarak girerse, o zaman emeğin karşılığı paranın karşılığı kadardır. Bir tarla var diyelim, tarlanın sahibi var. Tarlanın sahibi ekini ekmek imkanının sahibi değil. Yaşlı, bunu yapabilecek vaziyette değil. Bir yardımcı arıyor. Tarlanın sahibi tohumu almak mecburiyetindedir. Vasıtaları temin edecektir. Yani emeğin dışındaki her şey tarlanın sahibine aittir. Diğer taraf emeğiyle gelecektir. Sonuç mu? Eşit bir paylaşma. Emeğin payıyla sermayenin payı İslam'da birbirine eşittir. Buna yarıcılık denir. Yani birisi emeğini koyar, tarlayı eker, biçer ve sonuçta buğdayı alır. Elde edilen buğdayın yarısı emeği verenindir, yarısı malın, tarlanın sahibinindir. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda emek ve sermaye eşit pay alırlar. Bir yere ortak olarak girersiniz, ya mesainizi de koyarsınız, çalışmanızı da koyarsınız,

paranızı koyarsınız. İki kişi düşünelim. Birisi para koymuş, sermaye koymuş. Aynı zamanda günün yarısında o çalışıyor. İki kişi bunlar. İkinci kişi de aynı miktarda para koymuş. Günün öteki yarısında da o çalışıyor. Diyelim ki her ikisi de 8'er saat çalışıyorlar. 16 saat açık olan bir işletme düşünelim. Birisi 8 saat çalışıyor, sermayenin yarısını koymuş. Öteki de 8 saat çalışıyor, sermayenin diğer yarısını koymuş. Bu iki kişinin işletmenin karından alacağı payı ikiye bölmek söz konusudur. Adalet meselesi doğar. Arada bir haksızlık, faizle benzer bir olay asla yoktur. Şimdi birinin kar ortağı olarak girdiğini, diğerinin hem sermayenin yarısını koyduğunu hem de emeğin bütününün ikinci kişiye ait olduğunu düşünelim. O zaman kar üçe bölünecektir. İki ise hem sermaye hem de emeğini koyanındır. Bir ise sadece sermayesini koyanındır. Unutmayın, sermayenin payı emekle daima eşdeğerdir. Sermaye daha önde değildir. Emek de Allah katında konulan sermaye kadar kıymetli bir müessesedir. İşte İslam'da Allah-u Teala paraların kazanılma standartlarını sizlere açıkladığı zaman buyuruyor ki biz insanları para kazanma açısından birbirlerine eşit tutmadık. Birbirlerine takdir ettik. Yani bazı insanları bazılarından daha fazla para kazanmak üzere farklı yarattık. Neden böyle yaptığını izah ediyor Allah-u Teala. Çok para kazananlar kazandıkları parayla iş yerleri açsınlar da başka insanlara iş temin etsinler. Herkes sermayeler olamaz. Ama herkes emek sahibi olabilir. Öyleyse Allah-u Teala takdir ediyor insanları. Servet sahibi yapıyor. İş yeri açsınlar da orada sermayesi olmayan ama emeği olan insanları o konudan faydalandırsınlar diye. Allah-u Teala diyor ki eğer birisi çok para kazanırsa o kişi mutlaka kendi geçiminin dışındaki parayla mutlaka iş yeri açmalıdır. Allah-u Teala kalkınmanın temel prensiplerini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Peki bu kişi daha çok para kazanırsa ne yapacak? Cevap Kur'an-ı Kerim'den geliyor. O zaman daha çok iş yeri açacak. Daha çok kişiye iş temin edecek. Allah-u Teala çok para kazananın başkalarından daha çok harcamasına karşı değil. Allah israfa karşı. Allah'ı la yuhibbil musrifun. Allah israf edenleri sevmez. Daha çok kazanan kişi daha çok ihtiyaç sahibidir. Buna hakkı vardır. Ama hiçbir zaman burada israf meselesi yani lüzumsuz tüketim devreye girmemelidir. O kişiye, daha çok para kazanan kişiye daha çok şey lazım olacaktır. Daha ufku genişlemiştir. Daha çok ihtiyacın sahibidir. Ve buna Allah-u Teala'nın rızası var. Ama sonuçta bu kişinin israf etmemesi asıldır. İsraf etmek demek şu demek sevgili kardeşlerim. Diyelim ki bir evde 5 kişisiniz. Evinize şu kadar ekmek lazım, şu kadar et lazım, şu kadar diğer gıda maddeleri lazım. Ama siz bol keseden bunun 2 katını almışsınız. Ekmekleri bayatlatmışsınız. Yenmez hale getirmişsiniz. Etler kopmuş. Kullanılamaz hale gelmiş. Ve bunları
hesabınızı bilmediğiniz için israf etmişsiniz, atmak mecburiyetinde kalmışsınız. İşte bunun adı israftır. Bu lüzumsuz bir harcamadır. Fayda değil, zarar getiren bir müessese. İşte Allah-u Teala israfa karşıdır. Allah-u Teala paranızı sokağa atmanızı, israf etmenizi, zarara meydan verecek bir hüviyeti kullanmanızı istemiyor. Allah-u Teala neden savaşta iyi atlar kullanın diyor, iyi silah kullanın diyor. Demek ki kişinin daha çok parası varsa daha güzel, daha kaliteli bir at alması onun hakkı olarak telakki ediliyor Allah-u Teala tarafından. Böyle bir dizaynda kişinin harcama stratejisi daha üst noktada bir başka yere ulaşıyor. Diyor ki Allah-u Teala eğer çok fazla kazanıyorsa o kişi ve kendi masraflarını o kişi ona uygun gördüğümüz seviyede arttırmasına rağmen elinde bir artık değer kalıyorsa onu başkalarına dağıtsın da diyor adalet teşekkür etsin diyor. Sevgili kardeşlerim, bir kısım firmalar aldıkları parayla mal alımına giriyorlar. Halktan bu konuda para alıyorlar. Bununla mal satın alıyorlar. Sonra da bu malı satıyorlar. Bundan elde ettikleri karı da kendileri de ondan faydalanıp bu ticareti yapamayacak olanlara fayda sağlıyorlar. Sağladıkları fayda reel bir ticaretten kaynaklanıyorsa hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu helal bir müessesedir ve buradan herkes faydalanabilir. Hiçbir mahsur yok. Eğer bu tarzda çalıştığını iddia eden bir kuruluş derse ki ben size ben ticaret yaparım, satış yaparım, satın alırım, satarım. Sonunda da size yüzde şu kadar %32 mesela kar payı veririm. Bunun realiteyle alakası olamaz. 3 ay sonra, 6 ay sonra kazancın ne kadar olacağını kimse kestiremez. O zaman bir garanti vermek söz konusuysa bu o kişinin zarara katlanmasını ifade eden bir dizayn olarak kabule çayan gibi görülebilir. Ama aslında biraz karışık bir safhaya girmiş olur konu. Faizle kar arasında farklılığın kaybolduğu bir alan çıkar. Diyelim ki bir böyle bir işletme, kar payı dağıtan bir kuruluş bir garanti veriyor. Diyor ki ben size %29 altın karşılıklı parayla kar vereceğim bir yılın sonunda. Ama bir taraftan da karımı hesaplayacağım. Eğer bunun üstünde çıkarsa normal yaptığım hesaplardaki kar size onu mutlaka ödeyeceğim. Eğer altında çıkarsa ondan sonraki yıl bunu sizden geri alacağım. Bu bir ticarettir. Burada söz konusu olan o kişinin ticaretin aldığı gerçek kazancın dağıtılmasıdır. Kişi bunu da yapmaktadır. Ama bir taraftan da insanlara bir garanti vermektedir. Yani insanların masrafları vardır, onu karşılayacaklardır. Bunun için garanti veriyor ama hesaplarını daha çıkartamamış. O garantiyi verdiği için parayı ödüyor.
Ama arkasından da hesaplarını, gerçek hesaplarını çıkartıyor. Diyor ki ben sizden şu kadar alacaklıyım. Ya da siz benden bu kadar alacaklısınız. Reel para, reel kazancımız budur. Burada iki tarafında buna bir itirazı olmaması lazım. Eğer gerçek kar payları söz konusuysa mutlaka gerçek ticaretin gerçek kazancı dağıtılmalıdır. O zaman burada bir haram müessese devreye giremez. Doğrusu insanların yaptıkları kazanç işlemlerinden kar paylarının o kazanca eşit yüzdeyle dağıtılmasıdır. Doğrusu budur. Ama söylediğim diğer şekilde yanlış sayılmaz. Bir garanti varsa, sonunda reel hesaplar çıktıktan sonra aradaki fark kapatılacaksa ve negatif kapatılması uygun görünüyorsa, daha sonraki kardan telafi edilecekse bu da geçerlidir. Tabiatıyla böyle bir garanti vermek ticarette çok kolay değildir. Zaten ticaretin faizden ayrıldığı yön budur. Faizde risk yoktur. Ticarette risk vardır. Faiz veren, faiz alan, faiz veren yıldırım çarpmış gibi olur diyor Allah Teala. Ama diyor onların kaybetmesinin sebebi faizle ticareti eşit tutmalarıdır diyor. Öyleyse ticaret nedir? Ticaret riski olan bir konudur. İşini bilen bir ticaret adamı para kaybetmeyebilir. Bunu başarabilirse bu bir başarıdır. Bir kişiye kar ortaklığı şeklinde giren bir başkası da o güven duyduğu kişinin parayı kaybetme riskine peşin olarak kabul etmek suretiyle iştirak etmiştir. İşletmeyi kuran, emeğini de veren kişi bu işletmeden kar da edebilir, zarar da edebilir. Eğer zarar ederse kar ortağı zarara katlanmak mecburiyetindedir. Eğer kar ederse kar ortağı kendi payına düşen karı almak imkanının ve özellikle hakkının sahibidir. Bir kar ortağı, bir de hem sermaye hem de emek ortağı bir araya gelirse kazancın üçte ikisi emeğini ve sermayesini koyunundur. Üçte biri sadece sermayesini koyanındır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala adaletin tahakkukunu emreder. Faiz Allah'ın yasakladığı bir müessesedir. Makroekonomide faizin Allah-u Teala tarafından niçin yasaklandığı çok açık bir hüviyette ortaya çıkıyor. Yüksek enflasyon olan ülkelerde krediyle yatırım yapmak mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Yüksek enflasyon devirlerinde diyelim ki masraflarıyla faiz toplamı %100. Siz bir sene ödemesiz devreyle 5 yıl vadeli kredi aldınız. Yatırımınızı yapacaksınız. Yapamazsınız. Çünkü paranın %50'si sizdeyse, %50'sini bankadan borç olarak aldıysanız, yatırım yapmaya oturduğunuz andan itibaren bu yatırımın gerçekleştirilemediğini göreceksiniz. Çünkü banka her 3 ayda verdiği, size verdiği paranın %25'ini geri alacaktır. Bir yılın sonunda da
%100 masraf ve faiz karşılığı olan paranın değer kaybettiği ortamda siz aldığınız parayı tamamen geri ödemek mecburiyetindesiniz bir yılda. Oysa ki 5 yıl vadeli bir kredi almıştınız. Ama bunu yüksek faiz sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Fabrikanızın yarısı tamamlanıyor, yarısı tamamlanamıyor. Kendi sermayenizi kullanıyorsunuz, bankanın aldığınızda bankaya ödemek mecburiyetindesiniz. Allah Teala yatırımlara en çok değer verendir ve yatırımların yapılamamasını oluşturan faize Allah karşıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir noktada faiz konusunda bir defa daha bir araya geldik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini vermesini, sizleri zülcenain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah faiz konusundaki bu konuşmamızı, bu dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve al salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyyubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ülkeleri neden geri kaldı? Hiç düşündünüz mü acaba dünyaya medeniyetin salgılandığı yer, aşılandığı yer İslam'dır. İslam alemi bir zamanlar dünyaya ışık tutuyordu. Ebu Liz'in ilk dişliği icat etmesi, El-Cabir'in matematiğe Allah'ın gerçeğini negatif sayıları yerleştirmesi, sıfırın altındaki sayıların da devreye girmesi El-Cabir kanalıyla.

Mezarfen Ahmet Çelebi. Ve dünyada ilk füzeyi icat eden kişi Lagari Hasan Çelebi. Bir füzeyi üzerine kendisi de binmek suretiyle ateşleyen ve bir tarlaya yumuşak iniş yapabilen dünyadaki ilk insan. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkat edin. Onlar yaşadılar ve bunları gerçekleştirdiler. Sonra ne oldu? Endülüs, İspanya'nın eski adı. Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmeden önce İslam değildi. Sonra İslam oldu ve Endülüs devleti adını aldı. Dünyaya bir süre ışık tuttuktan sonra tekrar el değiştirdi ve İslam hakimiyeti orada sona erdi. Sona erdiği zaman Endülüs'teki kütüphanelerde bulunan binlerce kitap yakıldı. Ve böylece İslam ilminin geleceği yok edildi. Eğer Robin Hood isimli filmi izlemişseniz, orada bir Müslümanın 15. asırdaki, 16. asırdaki anlaşmazlıklar içinde geçen insan hayatının tekniğin ne kadar gerisinde olduğunu da görmüşsünüzdür. Orada bir Müslüman dürbün kullanıyordu. Diğerlerinin de dürbün karşısında gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tarihinize ibretle bakın. Keşiflerin gerçek kaynağı İslam olmuştur. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz. Ve Neysan'ın merkezinde bu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi'nin hala öncü kitap olduğu söyleniyor. Yetmez. Armstrong ayak bastığı zaman orada bir çömlek vardı. Eski harabe haline gelmiş bir çömlek. Yani onlardan çok daha evvel aya ulaşmış olan insanların varlığı kesin. İşte o insanlar tarihe geçmemiş insanlar. Onlar İslamcılar. Sonra mı ne oldu? Sonra İblis İslam'ı dejenere etmeyi başardı. İslam birçoklarının zannettiği gibi yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Davud'un dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Yakup'un dinidir. Bütün peygamberlerin sadece bir tek dini olmuştur. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini.
bütün peygamberler İslam'dı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Musevilerden de Hristiyanlardan da büyük kısmı dinlerinden sapmışlardı. Yani ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın dininin 7 safhasını tamamen unutmuşlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane insanla mürşide ulaşmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4, muhsin kılarak, nefsi Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak, 5, irşade ulaşmak, 6, ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Yahudilerin de Hristiyanların da arasında küçük bir kitle, %10'dan daha az insan kendi peygamberlerinden o güne kadar tabiyet yoluyla gelen bir yaşantıyı devam ettiriyorlardı. Bugün bizlerin yaşamakta olduğumuz bir yaşantı bu. Tasavvufu yaşayanların yaşantısı, yani kainatın tek dininin yaşantısı. Ama geriye kalan büyük kesim dinlerini yaşamıyordu. İslam sadece yeni bir din gibi görünür ama yeni bir din değildi. Ne var ki insanları yeniden Allah ile çok yakın bir ilişkinin içine ulaştırdı. Ve Allah'ın önderliğinde, Allah'ın insanlara verdiği ilimle İslam ivme kazandı. Ve ilmin dünya üzerinde merkezleri hep İslam ülkelerinde kuruldu. Arkasında Allah'a olan yakınlık vardı. Bugün de Allah'ın öğretisi, dünya öğretisinin çok ötesindedir. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği fizik müessesesi, atomlar, hızlar bugün dünya tarafından henüz bilinmiyor. Öyleyse Allah'a yakın olan insanlar ilmi yaşamışlardır. Her devirde kendi devirlerinin ötesinde bir hayatı yaşamışlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir hayat ilmin, mevcut dünya ilminin ötesinde bir hayatı yaşamak. O Allah'a yakın olanların yapabileceği bir husustur. Ama İslam zaman içerisinde aslı unuttu ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin zamanında tabi olanların hepsi İslam'ı yaşarken bugün tabiyetin ne olduğu bile unutulmuş durumda. İslam'ın 7 tane safhası tamamen devreden çıkmış durumda. O zaman ne olur? O zaman İslam'ın boyutları değiştirilmiştir. İslam bitkisel hayata itilmiştir demektir. Bunun manası da ilimden uzaklaşmaktır. İslam ülkelerinde ilim tahsibi var.
İnsanlar ilmi kendilerinden daha ötede bilen birisine rastladıkları zaman sadece onu reddediyorlar. Ne pahasına olursa olsun red. Tabi bütün İslam ülkelerinde olan bu tarz bir davranış biçimi İslam ülkelerinden Allah'ın ilminin başka ülkelere ulaşmasına, dünya literatürüne imza atmasına müsaade etmiyor. İslam'ı yozlaştıran şey İslam'ı yaşamamaktır. İslam alemi artık Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuştur. Son olarak bir savaş izledik hep beraber. Irak, Kuveyt'i işgal etti. Kur'an'da yazılı olan emir neydi? Hangi İslam ülkesine bir saldırı vücut bulursa bütün İslam ülkeleri bir araya gelir, saldırganı oradan çıkartırlar. Cezasını verirler. Ama ne hazin bir tecellidir ki böyle bir olay oldu. Irak askerleri işgal ettikleri kuvvetten zorla çıkarıldı. Ama İslam tarafından değil. Bütün İslam ülkeleri Allah'ın emrine rağmen seyirci kaldılar olaya. Osmanlı'nın devamı olan Osmanlı yaşadığı sürece hiçbir zaman bir İslam ülkesine saldırıya seyirci kalmayan Osmanlı'nın da bugünkü kalıntıları olaya seyirci ediyor. Ve sadece hüzün duyduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri dediğimiz zaman zaten artık İslam ülkelerini kastetmiyoruz. Böyle bir şey yok. Coğrafi haritada İslam ülkeleri diye tanınan ülkeler var sadece. Ama İslam yaşanmıyor. Yaşanmıyorsa Allah'ın yardımı yok. Ve İslam ülkeleri bu ilmi taassup yüzünden daha da kötüsünü yapmış durumdalar. İslam ülkeleri İslam'a karşı çıkmışlardır. Ne demek istiyoruz? İşte bugün İslam ülkeleri diye yaşayan ülkelere dikkatle bakın. Bu ülkelerde insanlar İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan, ondan evvelki bütün peygamberler tarafından yaşanan 7 safhasını Kur'an'da hepsi açık açık izah edildiği halde ve farz kılındığı halde insanlar unutmuşlardır. Ve öyle bir yaşantıya şiddetle karşı çıkıyor İslam aleminin büyük kısmı. Yani başka bir ifadeyle İslam ülkeleri İslam'ı reddeden ülkeler haline gelmişlerdir. Allah'ın yegane dinini reddeden. Onlara sorarsanız en koyu şekilde İslam'ı yaşadıklarını iddia ederler. Ama İslam'ın ne olduğunu da bilmezler. Sevgili kardeşlerim, tekerleme şöyle. İslam'ın manası teslimdir. Madde 1. Madde 2, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Madde 3, bu 5 şartı yerine getiren İslam'ı yerine getirmiştir.
Yani teslimi yerine getirmiştir. Yani Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü tekerlemeyi? Bitti olay. İslam'ın 5 tane şartını yaşayan herkes kendisini kurtulmuş addediyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Buna karşılık dileyen herkes de Allah'ın cennetine mutlaka girer. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki bütün İslam ülkelerinde İslam'ın 7 tane safhası tamamen unutulmuş durumda. Neye rağmen Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu 7 tane safhayı bütünüyle yaşadıkları kesinlikle ayetlerle ispat edilmesine rağmen ve insanlar sadece reddediyorlar. İslam'ın arasına binlerce anlaşmazlık sokmuşlar. Ve ayrı ayrı inançlar çıkmış ortaya. Ve daha sonrası insanlar dinlerini, İslam ülkelerindeki insanlar artık dinlerini Kur'an'dan değil, İslam'ın dışındaki kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer bunlar yoksa, Allah-u Teala'nın emrettiği gibi teslimler yoksa, İslam da yok demektir. Ve nasıl diğer dinlerin de içinde %10'dan daha az insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı, kendi peygamberlerinin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlarsa, geri kalan %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini yaşamıyorlarsa, İslam'ın içinde de %90'dan fazlası yaşamıyor. Ve çok daha kötü standartlarda yaşamıyor. Çünkü bir ilmi taassup bütün İslam alemini kasıp kavurmakta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neden bahsediyoruz? Her şeyi kaybetmişiz. Bütün güzellikler yok olmuş. Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu bütün kaideler unutulmuş. Ve insanlar ilmi bırakmışlar. Birçok İslam ülkesi için Batı uğraşıyor, keşifler yapıyor. Biz de onların yaptığı keşiflere bedavadan konuyoruz. Onlar varsa uğraşsınlar, biz sırt üstü yatarız düşüncesi var. Her devirde olduğu gibi bu devirde de Allah'ın dostları dünya ilminin çok ötesindeki bir ilme, dünya ilmine sahipler. Yani fizik ilmine sahipler. Ama ilmi taassup, daha evvel alim standartlarına ulaşmış olan insanların taassubu, hakiki değerlerin yerlerine oturmasına ve dünyaya ışık saçmasına
engel oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiçbir devirde dostlarını bırakmaz. Onlara her devirde o devrin çok ötesinde ilim öğretir. İşte ne yazık ki İslam ülkelerindeki taassup, ülkeleri idare edenlerin artık Allah'a yakın olmamaları ve adım adım İslam ülkelerinin batının özellikle kendilerine öğretmediği asli ilmi zaman içerisinde tamamen unutmuşlar. İlmi taassup ve dini taassup İslam ülkelerini kasıp kavurmuş. Şimdi Batı'nın bugünkü İslam dünyasından farkı nedir? Batı'da ilmi taassup yok. Tam karşılığı olan ilmi teşvik etmek var. Her yeni buluşa Batı açık. İlmi teşvik etmek. Öyleyse hangi standartlarda nereye ulaşıyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler,

Bir taraftan dini taassup, dinin hakikatlerinin öğrenilmesine İslam ülkelerinde engel olurken, bir taraftan ilmi taassup, ilmin ülkelere ulaşmasını ve onları kalkındırmasını önler hüviyette. Dini taassup dini öldürmüş, ilmi taassup da ilmi. Var mı? Bütün boyutlarıyla duruma hakim. İşte zamanımızda ilmi taassup, Allah-u Teala'nın ilminde elektronlar var, karşıt elektronlar var. Karşıt elektronların ağırlığı negatif. Ve yarım ağırlıklar kanunu geçerli. Bu kanuna göre de her karşıt elektronun ağırlığı ve devir sayısı bir elektronun ağırlığının ve devir sayısının yarısı kadar.

daha olayın burasında ilmi taassup çıkıyor karşımıza. Ne dedin diyorlarsa ne dedin? Negatif ağırlık mı? Karşıt elektron ağırlığı negatif mi? Böyle bir şeyi bizim alim olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Üstelik sen bunu Kur'an'ın aldığın ayetlerle söylüyorsun bize. Bunun bizim indimizde hiçbir değeri yok. Bu Batı'ya hayran olan tarafın dizaynı. Yani Batılılar bilir ama biz bilmeyiz diyor adamlar. Buna kendilerini öyle bir alıştırmışlar ki, öyle bir aşağılık duygusuna kapılmışlar ki bundan kurtulmaları kolay görünmüyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler. El-Cabir matematiğe negatif değerleri kabul ettirmeseydi, matematiğin içine almayı başaramasaydı, matematik ilmi de bugün Kur'an gerçeğinden yoksun bir zavallı ilim olmak mecburiyetindeydi. Bugün ne yazık ki kimya ilmi de, fizik ilmi de Kur'an gerçeğinden, yani negatif ağırlıklardan yoksundur. Dünya ilmi her şeyi Kur'an'dan çok gerilerden takip ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve Allah Teala ışık hızından bahsediyor. Ve ışık hızının olduğu da kesinlikle ispat edilmiş durumda. İnsanlar ışık hızının ötesinde bir hızın bulunmadığını iddia ediyorlar. Allah Teala da sonsuz hızın mevcut olduğunu söylüyor, şartlarını veriyor. Eğer bir nesne normal standartlardaysa, yani elektronlar, karşıt elektronların iki katı ağırlığa sahip olmakta devam ediyorsa, öyle bir maddenin ışık hızına ulaşması mümkün değil. Işık hızına ulaşsaydı kitle zaten sonsuz olurdu diyor Einstein. Einstein fotonların, yani ışık ışınlarının, yani ışık hızıyla seyreden parçacıkların parçacık özelliğini keşfetmiş ve hayrette kalmıştı. Neden hayrette kalmıştı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü fotonların, yani ışın parçacıklarının ağırlığı sıfırdır. Hem parçacık hem ağırlığı sıfır. Böyle bir şeyi imkansız bulduğu için Einstein bu garip nesnenin ne olduğunu anlama konusunda yeterli hayatı yaşamadı. Ve öldüğü zaman ışığın parçacık özelliğinin bilincindeydi ama mesele kafasında büyük bir problem olarak görünüyordu. Çünkü Lavoisier kanununa aykırı bir sonuç vardı. Nerede? Çift foton olayı dedikleri olayda. Aslında çift foton olayı değil olayın aslı. Elektron ve karşıt elektron olayı. Sevgili kardeşlerim, ilmi taassup bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette, dini taassup da bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette. Sebebi son derece basit bir nefsani kibir. Aman yanlış bildiğimizi ve herkese yanlış öğrettiğimizi insanlar öğrenmesin. Bu
ilmi kibir, ilmi kibirin ötesinde bir olay, taassup. Biz biliriz, herkes bizim bildiğimizi de bilir, buna inanır. Sakın başkaları da devreye girip bizim ünümüzü, şöhretimizi etkilemesin. Sevgili kardeşlerim, bu ilmi taassup yüzünden dünya literatürüne negatif ağırlıklar henüz giremedi. Ama çift foton olayı da bu sebeple bir açıklamaya kavuşamadı. Oysa ki son derece basit bir şey. Bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan kusurla gelir. Ama bu elektronla karşıt elektronun bir özelliği vardır. İkisinin ağırlığı ve devir sayısı birbirine eşittir. Böyle olduğu için de eksi ağırlıklı bir karşıt elektronla artı ağırlıklı bir elektron bir araya gelmesi sebebiyle fotonun ağırlığı sıfırdır. Bu fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya vurdurursanız orada fotonların ikiye ayrıldıklarını göreceksiniz. Bir parçacığı fotonun izlenebilmekte devam eder. İkinci parçacığı çarpışma anındaki enerji sebebiyle açığa çıkar, bir an gözlenir, sonra gözden kaybolur. Takip etmeniz mümkün değildir. Çünkü bu aleme ait değildir karşıt elektron. Burada çok ilgi çekici bir başka cephe. Elektron hangi istikamete doğru aynaya çarptıktan sonra yol alıyorsa karşıt elektron onun tam zıttı istikamette yol alır ve bu alemdeki cisimler onun için cisim değildir. İçinden geçip öbür tarafa gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi siz alim olun da hadi bakalım şimdi hüküm verin. Eğer bir fotonun ağırlığı sıfırsa ve bu foton ikiye ayrılıp da iki tane parçacık ortaya çıkıyorsa, biri gözlenmeye devam ediyor, diğeri kayboluyorsa, siz bunu nasıl vasıflandırırsınız? İlim buna çift foton olayı diyor. Yani foton ikiye ayrılmış. İkiye ayrıldığı için de o iki fotonun da yarım fotonun, parçalanmış fotonun ağırlıkları da zaten gene sıfırdır diye düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, ama dünya şunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı ki bu iki parçacıktan birisi elektron, birisi karşıt elektron. Ve elektronun ağırlığı olduğu kesin olarak tespit edilince ilim dünyası bunun üzerini kapattı. Hiç kimsede tıs yok. Oysa ki biz konuyu ispat etmiş durumdayız. Diyoruz ki birbirine eşit olan ama birinin ağırlığı negatif olan, birinin ağırlığı pozitif olan bir foton müessesesi var. Bu foton bir kurşun duvara veya bir aynaya vurursa bilinir. Bir elektronla onun aynı ağırlığında ve devir sayısında olan bir karşıt elektrona ayrılır. Ayrılanlardan bir tanesinin elektron olduğu kesinleşmiş vaziyette ve
ağırlığının da pozitif olduğu kesin. Öteki ölçülemiyor bu alemin varlığı olmadığı için ve ölçülememesine rağmen insanlar buna bir kulp takamıyorlar ve susuyorlar. Kim böyle bir konuyu açarsa onun dünyaya sesini duyurmasına da mani oluyorlar. Ve böyle bir insan nereye başvursa başvurduğu her yerden ilmi tasip ona aynı cevap veriyor. Biz bu makaleyi yayınlamayız. Bu bizim öğrendiklerimize ters. Ama tam olarak da ispat ediyor olayın ne olduğunu. Şimdi sevgili kardeşlerim, olay buysa, ayrılan parçalardan birisi elektronsa ve pozitif bir ağırlığı varsa, ama ayrılmadan evvel bu nesnenin ağırlığı sıfırsa, diğer parçacığın onunla eşdeğer eksi ağırlıklı olması gerekmez mi? Kim aksine iddia edebilir? Kim ne edebilir? Bütün taassup sahipleri

ilmi taassuptu değil. Aklı başında bir insana burada bir elektron, karşıt elektron konusunu anlattığımız zaman onun aklı bunu alıyor. Ama bizim ülkemizde almıyor. Sadece reddediyorlar. Hiçbir itirazi gerçekte ileri süremeden, zaten sürmeleri mümkün değil, sadece reddediyorlar ve kamuoyunun bunu işitmemesi için her şeyi yapmaya hazırlar. Sevgili kardeşlerim, oysa ki buradan çok önemli bir yere gidiliyor. Işık hızının ötesinde hızların var olduğu neticesi çıkıyor ortaya ve bu hız gerçekleşebilir bir hız. Işık hızının ötesi. Meselenin boyutlarının ötesi, onların bu istikamette tutucu olmalarına sebebiyet veriyor. Cehaletleri ve ilmi taassupları başkaları tarafından da anlaşılacak diye, anlaşılmaması için ne yapmaları lazım? Kimsenin duymamasını temin etmeleri lazım. Ne yapıyorlar? Ve başkalarının duymasını kesinlikle engelliyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam alemi işte ilim açısından bu standartlara verdiğimiz sadece bir tek misal. Allah-u Teala bize öğretti ki yarım ağırlıklar kanunu diye bir kanun var. Elektron ağırlığı ile karşıt elektronun ağırlığı birbirine eşit değil. Karşıt elektronlar hem devir sayısı olarak hem ağırlık olarak elektronların yarısı kadar bir ağırlığa sahip. Hem de negatif ağırlık. İlim buradan başlıyor. Bundan sonrası adım adım geliyor. Ama bu istikamette bir açıklamanın dünya tarafından duyulması bir nevi ihtilalmiş gibi geliyor adamlara. Negatif ağırlıklar mı diyorlar, böyle saçma şey olur mu hiç? Negatif ağırlık. Sevgili kardeşlerim, ama el-cazir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı ne zaman? İslam'da taassup olmadığı devrede, İslam'ın İslam olarak yaşandığı devrede, yedi safhasıyla birlikte yaşandığı devrede. Ve şu anda dünya ilmi El-Cabi'nin zamanındaki ilimden, aslında ilmi taassup yüzünden daha geride. Parçacık fiziği, yani nükleer fizik açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkelerinin geri kalmasının bir başka sebebi dini taassuptur. Taassuplar da varsa tekamül, yani gelişme, yani ilerleme yoktur. Taassup sahiplerinin ilimsizliklerini gizlemek için sığındıkları bir sığınaktır. Ve ilmin gelişmesini ister din olsun, ister dinin dışındaki ilimler olsun, din de bir ilimdir, onu olduğu yerde dondurmak, sıfırlamak ve o donduğu noktada bu işi bitirmek. Örtbas etmek, aman kimse duymasın diye herkesin duymasını engellemeye çalışmak ve reddetmek. İşte dindeki taassup.

Bu konuşmamızda size dedik ki İslam 7 tane safhadan ibarettir. Bu 7 safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an-ı Kerim ondan evvel bütün peygamberler zamanında aynı ilmin, aynı dinin, affedersiniz ilim dedim, aynı dinin yaşandığını ifade ediyor. Öyleyse, hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e, İslam'ın 7 safhasından bahsettiğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini kesinleştirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını kesinleştirmiş ve diledikleri şeye ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını kesinleştirmiş. Ayetler açık. Şimdi bakıyoruz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun Allah'a ulaşmasına hidayet diyor. Allah Teala ruhun hidayeti diyor. Ali İmran 73. İnnel hüda fil-hula. İnne muhakkak ki hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe hidayete erdiyse hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten daha öteki kademeleri geçtikleri tespit edildiğine göre Kur'an-ı Kerim'de burası kesin ama sırf bu konudaki bir ayet-i kerimenin varlığı sebebiyle bunu kullandık. Bütün sahabe 3. safhaya ulaşmış. Peki bütün sahabe 2. safhaya da ulaşmışlar mı? Yani tabi olmuşlar mı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. El öpmüş tabi olan sahabe sadece bir el öpülürse o el öpenin elinin üzerindeki eldir. Eğer söz konusu olan şey toka etmekse iki elden ikisi de birbirinin üzerinde değildir. Baş parmaklar iki elin de üzerindedir ama eller aynı hizadadır. O zaman elin, ellerden birinin diğerinin üzerinde olması lazım. Ve Allah Teala onların ellerinin üzerinde dediğine göre onların ellerini, el öpenlerin ellerinin üzerinde ancak el öptürenin eli olabilir. Onun da diğer elinin üzerinde olması lazım ki el öpme olayı tahakkuk etsin. Yoksa iki el de tokada birbirinin üzerinde değildir. Şimdi sonuca ulaşıyorum. Bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün sahabe tabi olmuş. Zaten bu konuda bir ihtilaf da yok. Bütün bu dini taasubun sahipleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin tabi olduğunu kesinlikle kabul ediyorlar. İddiaları artık ondan sonra tabiyet yoktur tarzında. Geçelim. Demek ki 2. safa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet tamamlanmış. 3. safa ruhu Allah'a ulaştırmak tamamlanmış. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ötekilere Allah-u Teala geniş anlatımda pek çok defa anlattığımız gibi ruhlarını Allah'a ulaştırma imkanını vermiyor. Mutlaka bunu dilemeleri lazım. Şimdi ruhlarını Allah'a ulaştıranların
Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Bütün teslimlerini tamamlarlar. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, bozmadıkları misakleri bu. Ne yapmışlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeylerini, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. Ve Rablerine karşı huşu duyanlar, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir buyuruyor Allah-u Teala. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar Allah'ın zatını dileyenlermiş. Demin gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse başlangıç kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemişler. 10 tane ihsanla hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. İkinci safa. Sonra mı? Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa. 3 ayet. Rad 20-21 22 birinci grup ayet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Zümer 18. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Öyleyse Kur'an açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Sonra ne olmuş? Sonra Kur'an-ı Kerim fizik vücutlarını da teslim etmiş. 25. basamağa da ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz nefsimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 4. safha. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ullelbabın vasıflarını veriyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını vasıflarını veriyor. O ullelbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, canüstü yatarken de Allah'ı zikredenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a hepsi teslim etmiş. Peki 6. kademe olan irşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Allah Teala buyuruyor. Zariyat, Hücurat 7. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlere tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size
imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı çirik gösterdi ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Bunu söylüyor Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştığını. Daha ötesi, bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nihat'ın takvanın sahibi olmuşlar. Nihat'ın takvanın sahipleri iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bakara 136'da sahabenin de Allah'a Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Yakup gibi o standartlarda bir teslim ve teslim olduğunu ifade ediyor. Yetmez. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O teslimin sonunda Allah'ın insanlara verdiği ayeyi ifade ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İradeden Allah'a teslim ettikleri kesinlikle. Böyle bir ortamda ilmi tahassuba bakıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam ülkelerinin geri kalmışlarının arkasında yatan gerçek faktör. 7 safhanın 6'sını reddediyorlar. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olma kesimini reddedemiyorlar. Ötekilerin hepsini reddediyorlar. Kur'an'da ayet-i kerimelerle sabit olmasına rağmen. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sadece İslam'da ilmi taassup sebebiyle geri kalmış söz konusu değil. Dini taassup sebebiyle de geri kalmışlık söz konusu. Ve kainattaki değişmeyen tek din kitabı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa ikinci bir dinin mevcut olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in hanif dini dediği Allah-u Teala'nın, Hazreti Adem'in de ilk peygamber olan, ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de son peygamber olan dini olan tek din o dindir diyor Allah Teala. Ama İslam ülkelerinin %90'dan fazlası bu dinin gerçek vasıflarını kabul etmiyor durumda şu anda. Elbette Allah Teala onlara bütün İslam alemine açık bir şekilde Allah'ı reddetmeleri, Allah'ın dinini reddetmeleri söz konusu olunca elbette Allah Teala da onlara onların tekamül etmeleri için imkanı vermiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu devir hidayet devridir. Ve onların bütün karşı koymalarına rağmen biz sizlere hidayeti anlatmak mecburiyetindeyiz. Bununla vazifeliyiz. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin hidayet görevi bize verildiği için. Allah Teala tarafından. Öyleyse insanlardan duymanız mümkün olmayan, özellikle gizlenen hidayetin ne olduğunu sizlere anlatmakla, öğretmekle ve yaşatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri hem ilmi taassuptan hem dini taassuptan Allah-u Teala tarafından bu seviyede bırakılmıştır. Bu bir Allah'ın cezalandırmasıdır. İslam alemini Allah-u Teala cezalandırıyor. Ve geri kalmışlığı içerisinde o standartlarda bırakıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki bu sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzübillâhimineşşeytânirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın huzurunda bir yeni sohbet, bir mutluluk sohbeti. Ve gene bir aradayız, gene beraberiz. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturmuştur. Sizi de. Her biriniz milyonların içinde en uygun olanısınız. Allah'ın seçimiyle doğdunuz. Varsınız. Öyleyse Allah'ın temel emrini bileceksiniz ve onu gerçekleştirmek üzere var olacaksınız. Bu emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız. Bu çevrenizin de mutlu olması demektir. Bu herkesin mutlu olması demektir. Toplum bir iletişim sahasıdır. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alır. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, alacağınızla vereceğiniz hep birbirine eşittir. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, onlardan da sizi mutlu edecek davranışlar geriye döner. Sizin çevrenize ulaştırdığınız her güzellik onlarda mutlaka pozitif bir tesir uyandırır. Pozitif bir dalga boyuna dayalı olarak. Her pozitif dalga boyu ulaştığı yerden pozitif dalga boyu oluşturarak geriye döner. Her negatif dalga boyu içinde aynı şey söz konusudur. Öyleyse nasıl bileşik kaplar usulünde katlardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, diğerinde de otomatik olarak aynı seviye oluşacağı fiziğin şaşmaz bir kuralıysa, insanların ilişkilerinde de pozitifin o andaki etkisi pozitiftir, cevabı gene pozitiftir. Negatifin o andaki etkisi negatif, sonucu, yani geri dönüşü gene negatiftir. Öyleyse bir etki ve tepki münasebeti sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı mevcut. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size emri odur ki etrafınızdaki insanları kırıcı olmayın. Varlığınızla kimseye bir rahatsızlık vermeyin.
Eğer sizden insanlar rahatsız oluyorsa, o zaman bunda bir büyük hata vardır. Bu hatayı mutlaka değiştirmek, düzeltmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse dalga boylarına dikkatle bakın. Sükunet verici, huzura kavuşturucu davranış biçimlerinin sahibi olmalısınız. Etrafınızdaki insanlara hep güzel şeyler söylemeye çalışın. Mesela bugünlerde maçlardan bahsedin onlara. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bu yıl bir sürpriz yapabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emri dedik. İnsanlar mutluluğu kendi standartlarına göre bir şekle oturtmuşlardır. Mutsuzluklarının sebebini hep başkalarında arayan insanlar mutsuzluk dizaynının kendilerine ait bir sebep taşıdığını hiç akıllarına bile getirmezler. Hep başkaları kabahatlidir onlara göre. Kendilerinin hiçbir hatası yoktur. Ne hikmetse etrafındaki herkes onlardan rahatsız olur. Huzursuzluk verilir etraflarına. Ama kendilerine sorarsanız eğer bunun bir sebebi yoktur. Sebep karşılarındaki insanlardır. Eğer etrafınızdaki insanlar size bir negatif tavır takınıyorlarsa, siz bir kişisiniz, her gün diyelim 10 kişiyle sabahtan akşama kadar olan devrede 10 kişiyle karşılaşıp muhatap oluyorsunuz. Yani bir konuşmanız geçiyor. Bu 10 insanın hepsi de size karşı tavırlıysa, başka bir ifadeyle sizden rahatsızlık hissediyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, sizde mutlaka değiştirilmesi lazım gelen bir şey var. O değişikliği yapmak mecburiyetindesiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Değişikliğin yapılması gerekiyor. Başka insanlara olan davranışınızı en güzel davranışlara dönüştürmek size ağır gelebilir. Ama faturayı unutmayın, gene siz ödeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara nasıl davranırsanız onlardan aynı karşılığı mutlak olarak alırsınız. Öyleyse bu negatif dizaynı pozitife çevirmek, sizin başka insanlara vereceğiniz mutlulukla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden bahsediyorum. Birazcık kendinize dikkat etseniz, etrafınızda olan insanların sizden bir parça mutluluk beklediğini dikkate alsanız, onları mutlu etmek için bir şeyler yapsanız, bir kelime söylesiniz, bir güler yüz gösterseniz, onların gönüllerini alsanız, her biriyle ayrı ayrı meşgul olsanız, hadi söyleyin bakalım şimdi bana, ne kaybedersiniz? Ama böyle yapmadığınız için çok şeyler kaybediyorsunuz. Hem siz mutsuz oluyorsunuz, hem etrafınızdaki insanlar mutsuz oluyor.
Sevgili kardeşlerim, mutluluğu enayilik zanneden birçok insan var yeryüzünde. Bunlar akıllı insanlar olduklarını düşündüler hep. Ve hep bir hesapları vardır. Başkalarını kendileri için kullanma. Niçin ben çalışacakmışım? Etrafındaki insanlar çalışsınlar. Niçin ben insanlara güler yüz gösterecekmişim? Onlar bana güler yüz göstersinler. Almadan vermem. Sevgili kardeşlerim, işte şeytan insanları tam bu standart üzerine yetiştirir. Unutmayın. Nefs tavsiyenizi tamamladığınız güne kadar şeytan sizin üzerinizde gittikçe azalan bir tesiri devam ettirecektir. Hiç vazgeçmez. Biliyor musunuz? Daimi zikre ulaşsanız da vazgeçmez ama o noktadan sonra hep mağlup olmak mecburiyetindedir. Bu onun gururunu öylesine yaralar ki size sataşmaktan iç dünyası vazgeçmeyi ister. Ama nefsindeki o öfke afeti, kibir afeti, intikam afeti onu vazgeçirmez. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Yeniden saldırır, yeniden mağlup olur. Her mağlubiyette bir defa daha hüzünlenir, sıkıntı duyar, öfkelenir. Mm-hmm.

Nerede kalmıştık? Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblis'ten bahsediyorduk. Unutmayın, kime onu üzecek olan bir şey söylüyorsanız, arkasında %100 iblis vardır. Her an herkesle meşguldür. O ve onun takımı. Siz de bilmediğiniz bir şekilde devamlı ulaşacak niyettedir. Öyleyse bütün gayretiyle insanların mutsuzluğu için çalışan bir düşman bu. Ne zaman başka bir insanın kalbini kıracak bir şey söylemişseniz arkasında mutlaka o vardır. Gayesi ne? Gayesi sizi birbirinize düşman etmek. Bütün gayretiyle buna çalışır. Sizi düşman kılmaya çalışır. Hedefi bütün insanları birbirine düşman etmektir. İnsanlar düşman olursa ne olurlar? İki tarafta mutsuz olur. Dost olursa ne olurlar? İki tarafta mutlu olur. İşte Allah sizin dost olmanızı, birbirinizi sevmenizi istiyor. Şeytan da düşman olmanızı, birbirinizden nefret etmenizi istiyor. Öyleyse şu anda durun. Etrafınızdaki insanları düşünün. Bir topluluktaysanız etrafınızdaki insanları düşünün birer birer. Eğer hepsi size karşı tavır koymuşlarsa, size gülümsemiyorlarsa, bir sizin iç dünyanızın fark edebileceği bir şekilde bir çekimsellikleri, bir sıkıntıları varsa sizden yana, o zaman yanlışsınız. Onlara huzur ulaşmıyor sizden. Onlara onların mutlu olacağı davranış biçimlerini sergilemiyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün bu kainatı, bu küçücük dünyamızı da sizler için yarattığını bilmiyor musunuz? Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk olduğunuzu bilmiyor musunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizleri diyor, bütün insanlardan bahsediyor, yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Geçen gün bir kardeşimiz soruyor. Biz diyor biliyorduk ki bir tek halife var. Ama Allah Teala da herkesin halife olduğunu söylüyor. Biz de ona farklılığı anlatmıştık. Ne söylediğine dikkat edin, Allah Teala'nın bütün insanlara hitap ediyor. Sizi yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Dünyanın halifeleri. Yani dünyadaki sizden evvelki insanların yerine siz halife oluyorsunuz demek. Ama huzur namazının imamı Allah'ın halifesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Öyleyse Allah'ın halifesi olmak başka, yeryüzünün halifesi olmak başka. Ama sevgili kardeşlerim, insansınız. En üstün yaratıksınız. Unutmayın, Adem Aleyhisselam'a secde edildi melekler tarafından. Allah secde etmelerini istedi. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allah Teala ruh vermişti. Ve secde Adem Aleyhisselam'ın şu fizik vücuduna değildi.
ondaki Allah'ın ruhunaydı. Hepiniz şu anda bir ruhun sahibisiniz. İster ruhunuzu henüz Allah'a göndermemiş olun, o içinizdeki ruh olsun. İster onu Allah'a ulaştırmış olun, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu olsun. Ama mutlaka bir ruhla berabersiniz. Öyleyse başka mahluklar tarafından Allah'ın söylediği o secdeye layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlere verdiği ilmi değerlendirdiğiniz ve kullandığınız zaman çevre şartlarını sizi mutlu edecek bir dizayna her zaman ulaştırabilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan bakın olaya. Buradan çok güzel görünüyor. Her şey o kadar güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, çevrenize yapacağınız her yardım, insanlara en küçük bir güzel davranışınız, onları mutlu eden bir ifadeniz, mimiğiniz, konuşmanız, ilginiz, başka insanlar sizde sadece bunu görmeliler. Gördükleri şey şu olmalı: siz onun veya onların dostusunuz. Sizden onlara akan şey her zaman pozitif bir dalga boyudur. Sevgili kardeşlerim, bütün bu dünya üzerinde yapılan büyüler, iddialar, her biri tesirli negatif dalga boylarıdır. İblis Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah ona ilmi ledunu öğretti. Bu ilmi ledun negatif dalga boylarını ifade ediyor. Tesirli negatif dalga boylarını da ifade ediyor. Yani ilmi ledun, fiziğin ötesinin ilmi, gizli ilim. Hem negatif cephesi var, hem pozitif cephesi var. Allah-u Teala dostlarına onun pozitif cephesini öğretir. Ve negatif cepheden korunma standartlarını teslim eder. Öyleyse herkes şeytanın büyüsünden ve şeytanın hindamından kurtulabilir mi? Herkes kurtulabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alıp mutlaka mürşidine ulaştırılır. Tabi olduğu anda şeytanın büyüsü ve hindamı o kişiye artık tesirli değildir. Neden acaba? Çünkü başının üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır. O ruh bir muhafızdır. Nesrettiği devamlı olarak kendisinden çevresine ulaşan kesintisiz dalga boyları, pozitif dalga boyları, çevreden gelecek olan, gelebilecek olan bütün negatif dalga boylarını bütün sahalarda birden önleyebilecek olan bir gücün sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala neden insanların başının üzerine devrin imamının ruhunu veriyor? Onları şeytanın ihvasından korumak üzere veriyor. Allah'ın gayesi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman pozitiftir. Her zaman sizin için vardır Allah-u Teala. Her zaman sizin
size mutluluk vermek için vardır. Her an hazırdır. Öyleyse kainatı yaratanın dostunuz olduğunu bilin. Onun koruyuculuğu altındasınız. Çünkü başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Devamlı bir muhafız bütün tehlikelerden sizi koruyor. Öyleyse şeytan sizin karşınızda aslında bir hiçtir. Hiçbir ilmiyle size hiddam yapamaz, cinleri üzerinize saldırtamaz. Hiçbir ilmiyle size büyü yapamaz. Negatif dalga boylarıyla sizi huzursuz edemez. Onlar sizi bir sıkıntıya sokamazlar. Muhafazamız altındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şartları bir gözden geçirin. Allah'ın ne kadar çok sizi sevdiğini hala anlamadınız mı? Çok seviyorsunuz. Öyleyse mutlu olmanız gerekmez mi? Peki neden mutlusunuz? Neden mutsuzsunuz? Bunun bir dizaynını yaptınız mı hiç? Bir sebep araştırması. Sevgili kardeşlerim, her şeyin merkezinde sadece siz varsınız. Mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Mutsuzluğunuzun merkezinde gene siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız için. İnsanlar size iyi davranıyorlarsa, siz onlara iyi davrandığınız için. Seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz için. Sevilmiyorsanız, siz onları sevmediğiniz için. Mutsuzluğunuzun arkasında kendinizden başka bir sebep aramayın. Böyle bir sebep mevcut değil. Sizin çevrenizde yaptığınız her negatif davranış toplumdan size mutlaka geri dönecektir. Kurnaz olduğunuzda neden, çok zeki olduğunuzda neden, gerçekten öyle de olan insanların genellikle mutsuz olduğunu görürsünüz. Allah'ın ilmi onların zekası yanında onlar için bir ışık değildir. Kendi zekaları onları en güzele götürebilir diye düşünürler. Ama hep mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, mutlu olmanız için sonsuz sebepler halk etmiş ve mutsuzluğunuzu hiç kimseye teslim etmemiş. Sadece size. Sadece birazcık aklınızı kullanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse başkalarından negatif tepkiler alıyorsanız, o zaman bu negatif tepkilerin, negatif davranışların sebebi sizin onlara verdiğiniz negatif, sizlerden onlara ulaşan, daha doğrusu sizler, her birinize tek tek hitap ediyorum. Sizden onlara ulaşan negatif dalga boyları sebebiyledir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden kaynaklanan bütün dalgalar negatiftir. Ruhunuzun hastalıklarından kaynaklanan bütün dalgalar pozitiftir. Bunun da pozitifin en üst seviyesinde sevgi gelir. İnsanları seviniz. Ben onları sevemiyorum. Çünkü onlar bana kötü davranıyorlar diyorsanız,
Biz de size diyoruz ki tabii kötü davranırlar. Çünkü sen de onlara kötü davranıyorsun. Ve sen o kötü davranışlarını değiştirmedikçe hayatın boyunca onlar sana hep kötü davranacaklar. Sevgili kardeşlerim, denemesi çok kolay. Hemen bugün etrafınızdaki insanlara bir sulh tarihinde bulunun. Onların mutluluğu için bir şeyler yapın. Onlara iyi davranın. Onları sevdiğinizi belli edin. Onları sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Unutmayın, Allah'ın kanunu odur. Vermeden almak yoktur. Size geri dönecek olan bütün tepkiler sizin etkileriniz sebebiyledir. Ve netice daima birbirine eşittir. Her negatif ulaştırdığınız şeyin bedelini negatif olarak alırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala her şeyi ne kadar muhteşem bir şekilde dizayn etmiş. Diyor ki, ey kulum, ben seni serbest iradeyle yarattım. Dilediğin gibi davranabilirsin. Ama neticelerine de sen katlanacaksın. Evet, başkalarına kötü davranabilirsin. Hesabını sen ödemek mecburiyetindesin. Hayatın devamlı filmi alınıyor. Hem düşüncelerin hem de davranışların. Mahkeme-i Kübra denildiği zaman birçok insan Allah'ın karşısında mahkemenin başkanı olarak düşünür. İşte hakimler, savcılar kendisi de karşısında, Allah soracak, o da cevap verecek. Hayır, böyle bir şey yok. Sadece bir seyircisiniz. Mahkeme-i Kübra'da sadece bir seyircisiniz. Hayat filminiz gözünüzün önünde, doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızın her saniyesinde aldığınız pozitif ve negatif dereceleri gösterir. Müdafaalarınız bir şey ifade etmez. Müdafaa edeceğiniz kimse de yoktur. Hayat filminiz yazılmıştır. Hesap çıkarılmıştır. Neden düşüncelerinizin de filmi alınıyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Düşünceleriniz zaten hep fotoğraflıdır. Falan yeri düşünün dediğim zaman oranın fotoğrafı gelir gözünüzün önüne. Ve düşünceleriniz bir filmden ibarettir. O filmi melekler, kilerden kertevi melekleri çekmek imkanının sahipleridir. O zaman hayat filminiz iki tanedir, ikisi birden çalışır. Aynı anda doğuşunuzdan ölümünüze kadar ikisi birden çalışmaya başlarlar ve aynı anda. Ölene kadar da aynı standartlar devam eder. İşte bu hayat filminiz. Kıyamet günü baştan aşağı seyredeceksiniz. Bütün hayatınız boyunca neler yaptığınızı orada göreceksiniz. Allah-u Teala ağzınızı mühürleyecek. Konuşmanız gereksiz olduğu için. Ve uzuvlarınız yaptıklarını orada hayat filminizde size haber verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkat edin. Hayatınız boyunca her yaptığınız şey filme alınıyor. Düşüncelerinizle birlikte ve her an hayatınızın her saniyesinde
ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba bütün bu emirler, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, özellikle zikir yapma, hepsi emir. Bu emirler acaba niçin veriliyor Allah-u Teala tarafından? Sadece bizi mutlu kılmak için. Zikir ibadetinin neticesi nedir? Neticesi nefsimizin o afetlerinin adım adım azalması, sonunda sıfırlanmasıdır. Manası şeytanın nefsimizin üzerindeki hakimiyetinin sıfırlanması. Ne olur öyle olursa, öyle olursa nefsinizdeki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin hepsi yok olacağı için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Davranmadığınız için, hep ruhunuzun hasretleri nefsinizi tamamen kuşattığı için, sadece faziletlerden ve hasletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğunuz için, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir nefse sahip olduğunuz için, etrafınızdaki hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Herkese en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Öyleyse böyle bir dizaynda sizden etrafınıza ne yayılır? Ruhunuzun hasretleri ve nefsinizin faziletleri sadece pozitif dalga boyları yayanlar. Sizden çevrenize her zaman pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Her yaptığınızın onların hayrına olduğunu etrafınızdaki insanlar öğreneceklerdir. Yaptığınız her şey her açıdan onları mutlu kılmaya yönelik olacaktır. Öyleyse bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman olayı Allah'ın dizaynında her şeyi en güzele ulaştırdığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin sadece mutlu olmanızı, sonsuz bir mutluluğun içine ulaşmanızı temin etmiştir. Daimi zikre ulaştığınız için. Ne zaman daimi zikirdeyseniz, artık sizin negatif dalga boyları yayacak olan nefsinizin afetlerinin yerinde yerler esiyor. Onlar yok. Nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle bezenmiş durumda. Sadece pozitif dalga boyları yayıyorsunuz. Yani etrafınızdaki bütün insanlara sadece mutluluk veriyorsunuz, huzur veriyorsunuz. Tabiatıyla onlardan size dönen de mutluluk ve huzur. İşte beşeri münasebetlerin mutluluğa yönelik kesiminde bu var sevgili kardeşlerim. Madem ki cemaat halinde yaşıyorsunuz, insanlar için başka bir şey söz konusu değil, mümkün değil. İnsanlar sosyal mahluklar, mutlaka bir arada yaşayacaklardır.
böyle yaşayan insanlar sadece iki tarz davranış biçimi sergileyebilirler. Bir, başkalarını rahatsız eden davranış biçimleri, nefslerinin ortaya koyduğu negatif dalga boyları nefslerindeki afetlerin tesiri altında her akitlerinde, her davranış biçimlerinde sadece negatif dalga boyları yayılır çevrelerine, etraflarındaki insanları huzursuz ederler. Ne zaman ruhlarının hasretleri istikametinde veya nefslerindeki faziletler istikametinde kişi hareket ederse, o zaman da pozitif dalga boyları yayar ve etrafındaki insanları sadece mutlu kılarlar. İşte sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey aslında bu kadar basit. Ama bunu şimdi birkaç yüz defa söylediğimiz halde insanların çoğu hala aynı standartların içinde, hala mutsuz, hala mutsuzluklarını başkasının sırtına yüklemeye çalışıyor. Allah'ın kanunu siz istesinizde değişmez sevgili kardeşlerim. İdareci siz değilsiniz, O. Kanunları koyan O. Siz konulan kanunları ya uygularsınız ya uygulamazsınız. Uygulamazsanız mutsuz olursunuz. Uygularsanız mutlu. Seçim sizin. Öyleyse

Onun için bazen içinizin sıkıldığını, huzursuz olduğunuzu duyarsınız, rahat edemezsiniz başka birine yaptığınız bir kötülük dolayısıyla. İşte o Allah'ın size verdiği, daha da ve sünnetullahın uyguladığı azaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir süreç içerisinde düşünün, her yaptığınız güzel davranışı daha onu yapmadan evvel yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın size huzur vermeye başladığını yaşayacaksınız. Öyleyse değil, başkalarına güzel davranmak, daha bu davranışı planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek olan birisi olmaya çalışın. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte bir yudum kahve. İki yudum kahve. Üç yudum kahve. Bir güzellik. Kahve seven bir insan için bir güzellik. Kahve size kimi hatırlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da yaşayan birisini hatırlatacaktı. Hayatı şu dünyada bugün yaşayan insanlara göre sıkıntıydın da geçen bir insandı. Oysa o hiç onun sıkıntısını duymadı. Annesi yatalaktı. Ve hep hayatı boyunca annesine baktı. Annesini gözü gibi korudu, gözetti. Adeta onun için yaşadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o zat, Üveys el-Karani Hazretleri, ömrü boyunca mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadı. Hiçbir devrede hiç kimse ondan kötü bir söz işitmedi. Başta annesi olmak üzere bütün insanlara ve hayvanlara kendini adamıştı. Bir deve çobanıydı. Dünyada develer tarafından en çok sevilen insan oydu. Ve o da kahve severdi. Öyleyse eğer kahveyi seviyorsanız bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Kahveyi içinizde Reis el-Karani Hazretlerini hatırlamak, bir yudum almak, sonra bir tane daha. Etrafınızdaki her şey size mutluluk vermek için yaratılmış Allah-u Teala tarafından. Ne demiş Osmanlı? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahvehane bahane. Ne güzel söylemiş değil mi? Gene Osmanlı'nın sözü, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse burnunuzun dibinde mutluluğun bütün araçları var. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluk vermeyi akıl ettiğiniz andan itibaren, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah size mutluluk vermeye başlar. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Mutluluğu

O düşündüğünüz kişiye ulaştıracağınız ana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu kılınan Allah'ın ülkesinde yaşayan birisi olursunuz. Ve gene aynı siz eğer bir başkasının canını okumayı düşünmüşseniz, ona kötü bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz negatif fazla boyları yaymaya başlarsınız. Siz o sırada Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Allah'tan size hiçbir mutluluk ulaşmaz. Tam aksine şeytanın sıkıntısını yaşarsınız. Ve Allah Teala size huzur vermez. Aksiyonu tamamladıktan, o kişiye haddini bildirdikten sonra, ona o zararı verdikten sonra, onu huzursuz ettikten sonra Allah Teala size azap verir, sizi azaplandırır. Sevgili kardeşlerim, bir etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için şu palavralara sakın başvurmayın. Ah, Karun kadar hazinelerim olsaydı da insanlara dağıtsaydım. Sizde şu anda ne varsa sizin insanlara mutluluk vermeniz için o sizdeki her şey optimaldir. Yeter de artar. Yeter ki siz çevrenizdeki insanlara mutluluk vermeyi usul haline getirin. Her şeyden evvel bunu istemek mecburiyetindesiniz. Şeytan bu noktadan itibaren devamlı karşınızda olacaktır. Evvela istemenize mani olmaya çalışacaktır. Sizin başkalarına bir iyilikte bulunmamanız için, onlara hizmet etmemeniz için, onlara yardım etmemeniz için, şeytan o konunun ne kadar negatif faktörü varsa mutlaka size birer birer hatırlatacaktır. Üstelik siz aklınızı bu istikamette kullandığınızda onun karşısına, söylediklerinin karşısına pozitif olaylarla her çıkışta onun bir negatif cephesini size mutlaka hatırlatmaya devam edecektir. Maksadı nedir? Maksadı sizin o kişiye o mutluluğu ulaştırmanıza mani olmak. Ama o sana şunu da yapmıştı. Ama o sana bunu da yapmıştı. Seni şurada şöyle bir huzursuzluğa düşürmemiş miydi? Onun ne kadar nefsine tabi bir insan olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse neden sen ona yardım edecekmişsin? Ona güzel davranacakmışsın? O sana güzel davransın da sen ondan sonra ona güzel davran. Her şey karşılıklıdır. İblis daha buna benzer kim bilir ne masallar anlatır size. Ama itiraf edin ki çok büyük bir çoğunlukla onun dediklerini yaparsınız. Sonra mı o kötü davranışı ulaştırdığınız kişi sizin yüzünüzden mutsuz olur. Siz de ona bu mutsuzluğu verdiğiniz için Allah Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda nefsinizde gene azap eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyorum ki, hepinizin mutlu olmasını o kadar çok istiyorum ki, Allah Teala gelecekte mutlu bir dünya vücuda getireceğine söz verdi. Sevgili kardeşlerim, dünya tarihinde bir altın çağ yaşanacak. Sulh ve sükun devresi. Ne yazık ki büyük olaylardan insanların birbirini kırıp geçirmesinden savaştan sonra. Şu anda dünya bir kaosa doğru hızla giriyor.
sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah ile ilişkinizi kesmemeyi başarırsanız mutsuz olmazsınız. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Allah her zaman sizinle beraber. Her zaman sizi düşünür. Her zaman sizi mutlu kılmak ister. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olacak bir şeyler mutlaka vardır. Allah size mutlu olmanız lazım gelen şeyleri, şeytan da mutsuz olmanız lazım gelen şeyleri hatırlatırlar. Diyelim ki şu anda biriniz hastasınız. Hep hastalığını düşünür o kişi. Yüzlerce organından bir tanesi rahatsızdır. Devamlı o organı onu huzursuz edecektir. Çölün kıyısındaki yarım bardak suyu olan iki insan gibi. Birisi diyor ki eyvah, sadece yarım bardak suyumuz var. İkincisi diyor ki hamdolsun ki daha yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size neler verdiğini bir düşünün. Şu gören gözleriniz, şu işiten kulaklarınız, şu konuşan ağzınız, çalışan mideniz, bağırsaklarınız, kalbiniz, akciğerleriniz, karaciğerleriniz, her şeyiniz ve Allah'tan sonsuz bir hazineyi devralmışsınız. Düşünün bir, şu gözlerinizin, gören gözlerinizin görmeyen bir insan için bütün servetini onlar için harcamaya hazır olduğunu düşünün. Şu çalışan bebekleriniz, diyaliz makinesine giden bir insanın sizin bebekleriniz gibi bir bebeğe sahip olmak için bütün servetini vermeye hazır olduğunu biliyor musunuz? Hepiniz katılıyorsunuz. Ama bunlar Allah'ın size bedavadan verdiği şeyler olduğu için farkına bile varmaz, kıymetini bilmezsiniz. Ama her biri bir hazinedir. Sizi o kadar çok seviyor ki bu sevgisinin ışığı altında size bütün güzellikleri Allah-u Teala nasip kılacak. Mutlu olmanın da, mutsuz olmanın da bütün vasıtaları sizde. Seçim sizin. Dilerseniz mutlu olacaksınız. Dilemezseniz mutsuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın size verdiği bu fizik vücudu, size verdiği nefsi, size verdiği ruhu Allah yolunda öyle bir sentez içinde kullanmalısınız ki bu birleşim bir sulh ve sükun oluştursun. Öyle bir insan olur ki, olun ki iç dünyanızda sonsuz bir suç ve sükunun sahibi olun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olsun. Öyle bir insan olur ki, olun ki dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkilerinizde onlarla aranızdaki kavga bitsin. Öyle bir insan olur ki, olun ki Allah ile olan ilişkilerimizin emirler cephesinde de, nehiler yani yasaklar cephesinde de kavga bitsin. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen birisi olun. Olacak mısınız? Daimi bir çolaştığınız zaman olacaksınız. O zaman bütün güzellikleri yaşayacaksınız.
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz güzelliklerin içinden dünyaya bakıyorsanız dünyayı güzel görürsünüz. Eğer siz mutsuzlukların içinden bakıyorsanız dünya sizin için çekilmez bir dünyadır. Öyleyse her iki istikamette de bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sadece bir tek cepheli bir olguyu gerçekleştirmek sizin mutluluğun için asıldır diye düşünün ve bunu yer yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek şiarınız olmalı. En üst seviye hedefiniz olmalı. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman asıl mutluluğu yaşayanın siz olduğunu göreceksiniz. Etrafınızdaki herkese gün boyunca ulaştırabildiğiniz her mutluluğun karşılığını daha onu düşünmeye başladınız, ondan itibaren almaya başlarsınız Allah-u Teala'dan. Yani bütün gününüzü mutlu geçirmek her gün elinizdedir. Başka insanlara olan davranış biçimleriniz itibariyle. Ya bu güzel davranışı yaparken bir de Allah yolunda hizmet veriyorsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hizmeti mutluluğunuzun kesin bir vasıtasıdır. Çünkü onu tamamen ruhunuzun hasretleriyle gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Nefsin afetleriyle kimse Allah yolunda hizmet edemez. Kim Allah yolunda hizmet ediyorsa, fedakarlıkta bulunuyorsa bu hizmet için, o zaman o, onu ruhunun hasretleriyle veya nefsinin faziletleriyle gerçekleştiriyor. Allah yolunda hizmetten zevk alan herkes için bu bir kanundur. Allah yolunda hizmet bütün insanlara mutlak bir saadet verir. Bunu başkalarına güzel davranışlarla perçinlerseniz o zaman kaymaklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerleyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle Allah'ın da bizlerle birlikte olduğu bir beraberlik. Her şey çok mu güzel? Bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde konumuz olan Allah'a kul olmanın anahtarını veriyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte konumuz Allah'a kul olmak. Bunun için yaratılmışız. Kulluğun 7 safhasını beraberce göreceğiz. Bu teslimin 7 safhasıdır. Bu hidayetin 7 safhasıdır. Bu rızanın 7 safhasıdır. Bu ebrar olmanın 7 safhasıdır. Ve bu felahın 7 safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala demek ki bizi niçin yaratmış? Sadece bir tek maksat için, Allah'a kul olalım diye. Kul olursak ne olur? Kul olursak hem dünya saadetinin sahibi oluruz, hem de ahiret saadetinin sahibi oluruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhtevada hedefinizi tayin edin. Allah hedefi tayin etmiş. Bu kul, bir hakkın kul olmak hedefine yönelik olarak yaratıldı. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hani fıtratı sizi zifiri karanlıklardan alır, bir hakkın kul olmaya ulaştırır. Allah-u Teala'ya olan kulluk 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 10 tane insanla Allah'ın mürşide, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak tabi olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek. 3. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6.

iradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın kulluğa ulaşmak gibi. Öyleyse yedi safhadan bahsediyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yedi safhayı yaşadılar. Bugün de bizler yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dergahın mensupları Allah'a yedi kulluk için vardırlar. Tıpkı sahabe gibi bir hedefe yönelikler. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz yedi safhada. Yani Allah'a kul edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam 28 basamaklık bir yelpaze üzerine, bir spektrum üzerine Allah-u Teala tarafından oturtulmuş. 4 tane 7 basamak. Allah'a bütün kullukları içeren bu 7 basamağa 4 tane 7 basamak olarak anlatan El Vel Asr suresidir. Allah Teala buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, mümin olanlar da hariç. Ettevâsav bil hak, hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler de hariç. Ettevâsav bil sabr, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim ederek sabrın sahibi olanlar da hariç. Öyleyse Allah Teala insanlar muhakkak ki hüsrandadır demekle neyi anlatıyor? İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların çok çok büyük bir kısmı hüsrandadırlar. Sadece aşağıdaki 4 grup bunlar hariçtir diyor. Peki hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Sevgili kardeşlerim, insanlar hüsranda olurlarsa gidecekleri yer cehennem olur. İşte Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. O gün kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevapları hafif gelirse, yani kimin sevapları günahlarından az olursa, hafif gelirse, günahlar ağır olursa, günahlar fazla olursa, o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaktır diyor Allah Teala ve buyuruyor ki onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Vel Asr suresinde de Allah Teala hüsranda olan insanlardan bahsediyor. Hüsranda olan insanlar. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların o kadar çoğu hüsranda ki sadece istisnalar
Dört grup istisna, onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Geri kalanların hepsi hüsranda diyor Allah-u Teala. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması söz konusu değil. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber hadi gelin bir yolculuğa çıkalım. 14 asır önceye gidelim. Acaba sahabe bu Allah'a kul olmanın 7 safhasının hepsini yaşayarak Allah'a gerçek anlamda kul olmuşlar mıydı? ...28 basamaklı dizaynın birinci basamağında olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamağında etrafında cereyan eden olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir ve burada insanlar ikiye ayrılır. Kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri, Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleri, şer gördükleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, kalbinde zevk olduğu için, kalbinde fesat olduğu için, kalbinde maraz olduğu için Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için, özellikle hidayeti yalanladığı ve ketmettiği için, gizlediği için, sakladığı için, başka insanları da Allah'ın yolundan ayırarak fesat vücuda getirdiği için insanlar seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Onlar Allah'ın seçmedikleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dinemese bile böyle olmayan insanlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilenlerden büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa ulaşır. İlk yedi basamağın üçüncü basamağı ile yedinci basamağı aşağı yukarı birbirine eşittir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini mutlaka işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte Allah Teala bu Rahim esmasıyla tecellisi başladığı zaman kişi dördüncü basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli o kişinin gözlerindeki, baş gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı bir gizli perdeyi alır. Bu perde irşat makamını başka insanlardan ayırmayı önleyen bir özellik taşır. O kişinin kulaklarında vakra vardır. Bütün insanların gözlerinde bu Hicab-ı Mestura vardır. Hicab perde demek, mesturede gizli, örtülü demek. Örten, bakmaya müsaade eden ama görmeyi engelleyen bir perde. Kulaklarında vakra var kişinin. İrşat makamının sözlerini duyuyor kulak ama akıl anlamıyor. Şuurlandığı ortam buna müsait değil. Sonra o kişinin kalbinde ekinnet var. Allah Teala ekinneti de alıyor ve yerine ispat koyuyor. Kişi akıl ettiği zaman, manaya vardığı zaman onu kalbine indiriyor. Ama kalbinde ekinnet varsa
idrak etmesi, kendine mal etmesi mümkün değil. Allah Teala ekinleti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah Teala'nın ekinletin yerine koyduğu bu ihbat sebebiyle bir muhteva var ortada. Kişi işitiyor, irşat makamının söylediklerinin manasına varıyor, kalbine indiriyor, idrak ediyor ve anlıyor ki o irşat makamıdır. O zaman onu irşat makamı olarak görüyor. İşte burası yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında sadece 3-4 dakikalık bir farklılık vardır. Üçüncü basamağa ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal işitir, bildirine gelir. Derhal tecelli eder. Bu tecelli derhal o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalbindeki engelleri ortadan kaldırır, yok eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki engellerin, kulağındaki engellerin, gözündeki engellerin, bütün engellerin ortadan kalktığını görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin engellerinin ortadan kalkması söz konusu. Birkaç dakika içinde. Üçüncü basamağa ulaşan kişi bu sebeple birkaç dakika içinde yedinci basamağa mutlaka ulaşır. Kendinden ulaşmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. İşte bu standartlar içinde ne olur? Bu standartlar içinde kişiye Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu baştan aşağı değiştiren bir muhteva kazandırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın tecellisi derhal vücut buluyor. Bu tecelli o kişiyi derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Devamı var mı? Evet, var. Bu yedinci basamağa ulaşmak niçin önemli? Çünkü birkaç dakika içinde oluyor. Arkadan Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Daha sonra da kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu olacak. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman bir sonuç oluşuyor. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle fal o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir yol ve buna paralel olarak da Allah'tan gelen rahmetle fazlın kişinin göğsünden kalbine ulaşması, ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbe ulaşan rahmet o mühürün kenarından sızıp içeriye sızarak girebiliyor. Fazl hiç sızamıyor ve giremiyor. Rahmet partikülleri kalbe girip de girmeye başlayınca 11. basamaktasınız.
kalbe %2 oranında girdiği zaman, sızdığı zaman Allah'ın nurları, kişi huşu sahibi olur. Ve bundan sonra Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder. Kişi 14. basamağa ulaşmıştır. Ve mürşidine ulaşmıştır. Önünde dizi çöküp tövbe etmiştir, el etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah vücuda getirir. Mürşidine ulaşan kişi mürşidine tabi olur. Öyleyse 14. basamak ve iki safhadan bahsettik. Birinci safha 7. basamağa kadar ulaşan, 3. basamağa ulaşan kişi 7. basamağa ulaşmış ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dinledikten sonra da onda Allah Teala 4 tane ameliye gerçekleştirmiştir. Ondan sonra da devam etmiştir. 10 tane ihsanlarını mürşidine ulaştırmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Bütün sahabe bundan 14'e sıra acaba Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet, hepsi dinledi. İşte bakın Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ Onlar Allah ile olan ahitlerini, yani Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahitleri gerçekleştirirler, ifa edenler ve misaklarını bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmakmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab ve yakşemne rabbihim vellezine sabir ibtigâhe ve çerabbihim. Ve onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından, bu sebeple insan cehenneme girer, ebediyen kalır, korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar, diyor Allah-u Teala. Onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Özellikleri sabırla Allah'a ulaşmayı dilemeleriymiş. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse görüyoruz ki onlar ulaşıyor. Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir diyor ayet-i kerime. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaştı mı, ruhunu Allah'a ulaştırıp da Allah'a kul oldu mu? Hepsi. Sahabe adı verilenlerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayet erdiler. Yani Allah'ın kulu oldular. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا
ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadî diyor Allah Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. 18. ayette de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hidayet biliyorsunuz. Ruhun Allah'a ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak ahsen olmak suretiyle teslim olması ikinci hidayet. Daimi zikre ulaşarak nefsin Allah'a teslim olması üçüncü hidayet. Nitekim sadece birinci hidayeti değil, üçüncü hidayete de ulaştıklarını söylüyor aynı ayet-i kerime. Onların hepsi ulden-i vakfullar diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Öyleyse şuraya ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vardığımız yerde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Hidayete ermişler. Ama Allah'ın kulu oldukları da hidayete erdikleri de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci safhada kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olmanın birinci safhasını yaşar. Burada fiziki planda bir kul olmak, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması henüz söz konusu değil. Peki burada ne var? Burada düşünce standartlarında, kuvve hüviyetinde henüz düşünülmekte olan bir hidayet var. Bu düşünülmekte olan bir kulluğu da ihata eder. Hidayet ve Allah'a kul olmak aynı paralelde devam eden bir tek vetiredir. Hidayetin de başlangıcı, kulluğun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a kul olmayı dileyenler bu hedeflere ulaşabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası imajiner kulluk. Düşünce platformunda hayalleyerek
Allah'a ruhunu ulaşmayı tasarlama noktası. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği nokta kişinin dilek açısından kulluk. Kul olmayı dileme noktası. Bu kulluğun başlangıcı. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler. Rab 20, 21 ve 22 bunu söylüyordu. Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve düşünce safhasındaki, dilek safhasındaki bir kul olmanın sahibi olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim orada o ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Biat El-Ekme suretiyle tecelli ediyor. Ve Allah Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği için eline de tam el hüviyetinde tecelli ediyor. Ve bütün sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse Allah'a kul olmanın ikinci safhası olan fiziki kulluğun başlangıç safhası burasıdır. Tabiiyet noktası. Çünkü tabiiyet tahakkuk edince ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs, nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücuda nefs tezkiyesinin oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse sadece fizik vücudumuzun kulluğu yetmez, nefsimizin de kulluğu gerekir, irademizin de kulluğu gerekir. Daha o noktaya kadar beraberce gideceğiz sahabenin hayatı açısından. Demek ki bütün sahabe 21. basamağa ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci kulluk, yani fiziki teslimin, Allah'a kul olmanın başladığı nokta 14. basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe varmışlar. Bu hedefe dikkatle bakın. Hepsi 1. cennetin, 1. kat cennetin sahibi olmuş Allah'a ulaşma dileğiyle. Dilek safhasındaki kullukla. Buradakilere aminular kulluğu diyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amine olmuştur. Aminular kulluğunun sahibi olmuştur. 7. basamakta, daha 3. basamakta 7. basamağa varmıştır. Ve bu hedefe ulaşmıştır kişi. Amine olmuştur. 14. basamağa 10 tane ihsanla ulaştırmıştır Allah-u Teala onu ve tabiiyetini sağlamıştır. Tabiiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Allah'ın bu sefer de 10 ihsandan sonra 10 tane nimeti gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerini alır. Allah o kişinin nefsinin kalbinin mührünü açar. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbin içine iman kelimesini yazar.
4. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. 5. Bu noktadan sonra o kişinin nefs tezkiyesi başlar. 6. Nefsin hidayete adım atması. Buna paralel olarak ruh Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakime ulaşır. 7. Ve 8.'si fizik vücut da nefsin afetlerden temizlenmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Ne demek istiyoruz? Buradaki olay bellidir. Kişi başlangıçta nefsindeki afetler %100 olduğu için, şeytan da o afetlerin %100'üne tesir edebildiği için Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor. Ve şeytanın kulu olmaktan kurtulmamız için Allah'ın talebi var. Şeytanın kulluğundan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye sizden ahd alınmadım diyor. İşte Yasin Suresi 60 ve 61. ayetler Allah Teala diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diye bitiriyor Allah-u Teala konuyu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'ın 9. nimeti kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. 10. nimeti de zikir yaptığı zaman rahmetle fazla gönderirken Allah Teala şimdi de rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Böylece yeni bir devre başlıyor kişi için.

kişi nefs tezkiyesi yapıyor. Bunun için zikir yapması lazım. Zikir yapıyor. Bu zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü, hareketlerle gelen mührünü kalbin altına doğru, alt katına doğru bastırıyor. Zilvani kapıyı kapatıyor. Buradaki tizayında zikir boyunca kişinin kalbine karanlıkların, afetlerin girmesi artık mümkün değil. Buna karşılık kişi zikir yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan kalbin içini dolduruyor. Onlar kalbin içine girerken vücuda gelen basın sebebiyle karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetinde. Neden? Çünkü kalpte fazılları kendisine çeken bir iman kelimesi var. Ama afetleri kendisine çeken küfür kelimesi kalpten artık alınmış. Afetler tutulamazlar. Nurlar gelince kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve terk ediyorlar. %100 kalp Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu nefs tezkiyesinin başlaması. Neden? Gelen fazıllardan bir kısmı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlıyor. Böyle bir birikim olayı kişinin nefsinin kalbindeki bir güzelliği ifade ediyor. Nefs tezkiyesi başlamıştır. %1, 2, 3 derken %7 nur birikimi ve ruh %7 nur birikimi olan nefse emmare kademesi.

yedinci gökyüzüne çıkıyor. Ve yedinci gökyüzüne çıkan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat olayı. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala Şura 13'te ne söylüyordu? Allahu yeştebi ileyhi men yeşar. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim yönelirse, Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi. Kendisine hidayet eder, ulaştırır. Ben o kişideki yunib yönelir. Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmışlar. Burası üçüncü safhadaki kulluk. Birinci safhadaki kulluğa amenular kulluğu diyoruz. İkinci safhada irşat makamına ulaştığımız zaman olan kulluğa da müminler kulluğu diyoruz. Çünkü Allah Teala kalbimize imanı orada yazıyor, mümin oluyoruz. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Sonra da hepsi gördüğünüz gibi Zümer 18 açıkça ifade edildiği gibi Zümer 18'de o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaştığı zaman evaplar kulluğuna ulaşıyor kişi. Ruh meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmış ve sığınmış. Allah'a sımsıkı sarılmış ruh. Zaten Allah'tan gelen bir emanet Allah'a dönmüş. Her kademede %7 fazilet birikimi, 7 kademede %49 eder. Bu fazilet birikimi başlamadan evvel %2 nispetinde rahmet sızmıştı kalbe. 2 de rahmet, %49 fazilet, %2 rahmetle bir yere ulaşıyor kişi. Bu ulaştığı noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi fena filan makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Yani şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki nurların nurların %51'i işgal etmesi sebebiyle o kişinin kalbinin %51'ine artık tesir edemez. Tesir sahası %100'den %49'a düşmüştür. Artık şeytan hakim değildir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn.

da. Öz birikimi %51'i buluyor. Vuslat gerçekleşiyor. Dünya saadeti %0'dan %51'e ulaşıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbindeki mutluluk sıfırdı. Başka insanların hiçbir farkı yoktu kişinin. Her şeyden sinirlenen, alınan, kavga eden, nefsinin afetlerine tabi bir insan. Mürşidine ulaştığı anda da durum ondan farklı değildi. Çünkü nefs tezkiyesi başlamamıştı. Ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başladı. Bu tezkiye onu %51 aklandırdı. Buraya kadar Allah ulaştırdı kişiyi. Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin bir işaret koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor, ey kavmim, ben bu yanımda olan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Böylece Allah'a verdiği sözü yerine getirdi. Kişi Allah'ın evliyası oldu burada. Üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadetinin de %51'ine sahip oldu. 14 asır evvel bütün sahabe bu üç safayı gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olacaktır? Kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaştığı zaman beka makamının sahibi olacaktır. Allah ona bir taht verecektir. Daha çok zikredecektir kişi. Bir gün zikri günün yarısını aşacaktır. Her gün kişi günün yarısından daha çok zikretmeye başlayacaktır. O zaman kişi zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra ne olacaktır? %81'e kadar zühd makamı devam edecektir. Kişi zikrini daha çok, daha çok, daha çok arttıracaktır. Daimi zikre doğru zikir artacaktır. %81 nurdan itibaren o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Hala nefsinin kalbinde %19 karanlık olmasına rağmen ki zikir daha çok artacağı için bu karanlıklar giderek azalıyor azalıyor, %9'a kadar düşüyor. Fizik vücut bu noktada nefsin kalbindeki karanlıklar %19-9 arasında değişim gösterirken %19'dan %9'a doğru düşerken kişi hep fizik vücudun Allah'a teslimi makamında. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evvap kulluğun sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a sığındığı için meaba sığınmıştır kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Allah Teala buyuruyor ki vallahi indehu hüsnü meab. Ve Allah'ın katında yemin olsun ki Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte sığınağa sığınan ruhun sığındığı için adı evvaptır. Burası evvap kulluğu içerir. Ruhun Allah'a teslimi, Allah'a sığınması, evvap oluşu. Ve evvap kulluk. Sonra kişi söylediğimiz standartları geçerek fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Diyor ki Allah Teala İsa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çohu billahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinler olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala.
Bütün sahabe muhsin oldular mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Elbette ettiler. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet kerimesinde diyor ki Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlar. Böylece muhsinler kulluğunun sahibi olmuşlar. Sonra daha çok zikir yapmışlar. Muhsinler kulluğunun sahibi oldukları zaman dördüncü kat cennetin sahibi olmuş sahabe. Nefslerindeki afetler %90'dan daha fazla yok olmuş. Dünya sahipleri %90'ı aşmış. Sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulu'l-elbab olduğunu ifade ediyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala diyor ki "Di ulu'l-elbab yeskurunallâhe kıyamet kuğuden ve alâ canıbihim." Ulu'l-elbab kullarım için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de daima zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş, daimi zikre ulaşmış. Yani ahsen kulluğa ulaşmış. Ne olmuş? Kişinin kalbi ahsen olmuş. Nefsinin kalbi ahsen olmuş. Bütün afetlerden kurtulmuş. Ve kişi burada ahsen kulluğa ulaşmış. Gördük ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Ahsen kulluğa ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i Nasuh'la beraber kişi artık salah makamındadır. Bütün sahabe salaha ulaşmışlar. Ve salahın birinci, ikinci ve üçüncü kademelerini aşmışlar. Yani Allah-u Teala onları Tövbe-i Nasuh'a davet etmiş. Birinci mertebe. Sonra kazandıkları günahları örtmüş. İkinci mertebe. O günahları sevaba çevirmiş ve onlara salah nuru vermiş. Üçüncü kademe, birinci, ikinci ve üçüncü kademeler. Ve sahabe irşade ulaşmış. Dördüncü kademe. Salah makamının dördüncü kademesinde bütün sahabe irşade ulaşmış. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Allah Teala. Siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size isyanı, fıskı ve küfrü kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle tezyin etti, müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü mertebesi. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Ne oldu? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri zaman onlar muhsinler kulluğunun sahibi oldular. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri zaman ahsen kulluğun sahibi oldular. İrşada ulaştıkları zaman azim kulluğun sahibi oldular. Ve Allah'a iradelerini de teslim ettiler. Allah Teala onları irşat makamının sahibi kıldı. Bi hakkın takva, bi hakkın kulluk. Burası bi hakkın kulluk. Hakkun yakin seviyesindeki kulluk. Burada Allah'ın zatını da bütün sahabe gördüm. Burası kulluğun sonu. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldu. Çünkü Tevbe suresinin 7. ayetimiz şöyle söylüyor. O sabikunen evvelin. Onların bir kısmı ensardandı.
bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse açık ve kesin olarak görüyoruz ki tabi'in ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hepsi iradelerinde Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve bir hakkın kulluğun, hakkın yakin kulluğunun sahibi olmuşlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'da bu 7 tane kulluk geçiyor. Ve bu panorama içerisinde gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak 7 tane kulluğun 7'sine de sahip olmuşlar. Dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin de en üst 7. kat azim cennetlerinin sahipliğine ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in lem yestecivu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehum. Ve men edallu mimmen ittiba'a hevahu bi gayri huden minallah. İnnallâhe la yehtil kavmez zalimin. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Esas yazılımı itibariyle bu ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki: fe'in lem yestecibu. Fe'in o takdirde, öyleyse lem yestecibu icabet etmezlerse leke sana, yani senin davetine icabet etmezlerse. Fa'lem ennemâ yettebiûne. Ehvâehum. O zaman onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Bil ki onlar yettebiûne tabi olmuşlardır. Ehvâehum onların hevalarına. Alem, o zaman o takdirde bil ki ennema, muhakkak ki o şeye yettebiûne tabi olmuşlardır. Ehvâehum, ehvâ, hevalarına, hum, onların. Onların hevalarına tabi olmuşlardır. Ve men edellu

Kim vardır daha çok dalalette olan? Ömen Edellu. Dalalet kelimesinin bir muhtevası bu. Ömen kim vardır? Edellu. Dalalette olan. Mim men o kişiden ittiba'a tabi olan hevahu hevasına kendi hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? Bi gayri hüden. Hidayetçiye değil de hidayetçiden minallah Allah'tan bir hidayetçiye değil de hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İnne Allahe muhakkak ki Allah la yehdi ulaştırmaz, erdirmez, hidayete erdirmez. Kavme ez-zalimin. Zalim kavimleri, zalim kavmi hidayete erdirmez. Zalim kimselerden oluşan bir toplulukları hidayete erdirmez. Öyleyse biliyorsunuz ki bir insan için manevi hayatında çeşitli safhalar söz konusudur. Ve İslam yedi safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bununla başlar. İki, mürşide tabiiyet. 13. basamaktaki bir muhteva. Bu ayet-i kerimede sadece bu iki konu yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece onun tabiiyeti geçerlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine seçer. Kendisine ulaştırır. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanları Allah Teala seçmez. Öyleyse bütün insanlar, bunların dışındaki bütün insanlar seçilirler. İşte o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Ulaştırmak için Allah Teala derhal harekete geçer.
kişiye evvelce tebliğ yapılmışsa, o tebliğe bu kişi kayıtsız kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Allah-u Teala onun hastalarına engeller koyar. O kişinin görme hastasının üzerine, yani irşat makamını irşat makamı olarak görme hastasının üzerine yani basar hastası, görme hastası, basar hastasıdır. Bu hastanın üzerine bir perde çeker Allah-u Teala. Bu perde, gışavet adlı bir perdedir. O kişinin kalbindeki idrak hastasının üzerine bir mühür vurur.

O kişinin Semi isimli işitme hassasını da Allah Teala mühürler. Belli bir noktada bu kişi için bir mürşide ulaşmak söz konusu değildir. Onun gideceği yer cehennemdir. Eğer kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman kavga ederse, karşı çıkarsa, o zaman Allah-u Teala'nın koyduğu engeller uzuvlara engellerdir. Onun gözlerine Allah-u Teala Hicab-ı Mestura adlı bir perde koyar. Kulaklarına Vakra isimli bir engel koyar. Onun manevi olan konuları, irşat makamının sözlerini işitmesine engel olur. Kulaklarına koyduğu bu vakra ile ve kalbine ekinnet koyar. Onunla da kişinin manevi idrakini engeller. İşte bu insan her iki gruptaki insanda hevasına tabidir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Bu kişi hevasına tabi olduğu için hidayetçiye tabi olmayacaktır. Oysa ki bu kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dileseydi, kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennem olur. Dalalette kalırsın, küfürde kalırsın, şirkte kalırsın. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ki, bu küfürden, şirkten, dalaletten paçanı kurtarasın, takva sahibi olasın ve Allah'ın cennetine girersin. İşte eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o kişi dalalette kalır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, münip olan insanların takva sahibi olabileceğini söylüyor. Ötekiler takva sahibi olamazlar. Rum 31'de diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Roma 32 o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bu gizli şirktir. Başlangıçta
Bütün insanlar şirktedirler. Münip olmayan, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala ona iç dünyasında bir istek verir. Bu kişi mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma konusunda derin bir iştiyakin içine girer ve boy abdesti alır ve hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu yapanlar sadece Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yolun, manevi yolun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dileğin sahibi olan kişinin huşu sahibi olması mümkündür. Allah Teala o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne yapmıştı? Görme, işitme, idrak etme hastalarını ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını açmıştı. Eğer o kişi başlangıçta itiraz ettiyse, sonradan Allah'a ulaşmayı dilemişse, bunların hepsini Allah Teala garanti ediyor. O kişinin başlangıçta yaptığı yanlış reddetme işlemi sebebiyle kapattığı gözlerini, kulaklarını, kalbini veya görme hastasını gene kapattığı görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala açıyor. Bu o kişinin huşu sahibi olmasını sağlıyor. Allah Teala böyle bir insanın göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah Teala göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Böylece göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolu açınca kişi zikrettiğinde Allah'ın katından o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine rahmet nuru ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bu rahmetin gelme sürecini anlatıyor Allah Teala. O kişinin kalbine
haktan inen nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu ilk giren nur %2 rahmet nurudur. Ve bu huşu var olduğu zaman kişi ancak Allah-u Teala'dan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah yolundaki ikinci adımıdır bu. Kalbinde huşunun oluşması ancak huşu sahipleri için mürşidini sorma imkanı tanıyor Allah-u Teala.

bu konuda açık bir şekilde bir hüküm vaz etmiş. Kalbine kişinin Allah'ın bu %2'lik nuru girdiği takdirde kişi mürşidini soracaktır. Buyuruyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihane isteyin diyor. İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. İşte bu mürşidin istenmesi sabırla olur ve hacet namazını kılarak gerçekleşir. Bu büyük bir iştir, çetin bir iştir diyor. İnneha lekebiretun. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte Hadis Suresinin 21. ayet-i kerimesindeki o huşu sahibi olan kişi bu huşunun sahibidir. Mürşidini istemek yetkisinin kendisine verildiği kişidir. Hacet namazını kılacaktır. Gece saat 12'den sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. İnne halekibiretün diyor Allah Teala, bu zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Ve özelliklerini veriyor huşu sahiplerinin. Ellezine yezunnune ennehum milaiki rabbehum. Onlar muhakkak suretle Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına mutlak olarak kesin şekilde inanırlar diyor. O huşu sahiplerinin. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ve ölümle ona rücu edeceklerine de inanırlar. Demek ki huşu sahibi olan bir kişi ancak o mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemişse, huşu sahibi olmuşsa, o Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidini sormak ve bunun karşılığında Allah-u Teala'dan mürşidinin kim olduğunu öğrenmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince.

Allah Teala'dan hacet namazı ile mürşit istenir. Birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta İhlas ve Laknas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da İhlas ve Laknas okunur. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. Bu Allah'a müracaat etmektir. Mürşidi Allah'tan sormak üzere. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi bu noktada kendisini gösterir. Allah'tan istenen o kişi, bu isteyene hidayeti verecek olan kişidir. Yani hidayetçidir. Mürşittir. Ve ona tabi olmak insanların üzerine farz kılınmıştır. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete diyor. Ey amin olanlar, size Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişiyi, vesileyi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah'ın gösterdiği kişi, o tabi olunması lazım gelen mürşittir. Böyle bir olayı gerçekleştirmeyen herkes hevasına tabidir. Bu Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi gereğince böyle bir talepte bulunmayan herkes hevasına tabidir. Ne olur bir insan mürşidine tabi olursa? Mürşide tabi olmak o kişi için çok önemli bir müessesedir. Tabi olanın bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mürşidine tabi olur da Allah'ın yoluna girerse Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Kim tövbe eder de amin olursa, ikinci defa amin olursa Allah'a ulaşmayı dilemek birinci defa amin olmaktır. Mürşidin önünde tabiyet ikinci defa amin olmaktır. Kim tövbe eder de amin olursa Allah ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan evvel gerçekleşemez. Çünkü nefsin tezkiye olması demek nefsin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru gelmesi demek. Sonra %49, 7 defa 7 kademede fazıl nuru girmesi demek. Böyle bir şey içinse kişinin mutlaka önce Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Yeter mi? Yetmez. Bu ayet-i kerime Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi tabiyetten bahsediyor.
mürşidin önünde tövbe edecek kişi el öpecek ve o zaman nefs tezkiyesine başlayabilecek. O noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman göğsünden kalbine Allah-u Teala yol açmıştır ve onun kalbine sadece %2 biraz zikir yaptığı zaman %2 huşuyu oluşturacak kadar rahmet ulaştırmıştır. Ki huşu oluşsun da demin söylediğimiz ayetler gereğince mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olsun. Allah mürşidini göstersin. Tabi olduğu zaman Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi devreye girer. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Ve onlara furkanlar verir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hidayetçiye tabi olma noktasıdır. Bu yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir hidayetçiye tabi olması da mümkün değildir. Bir kişi, diyorlar ki ona, sen Allah'a ulaşmak mı istiyorsun? Git falanca mürşide, tabi ol. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan bir tabiyet, kişi için geçerli bir sonuç oluşturamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Sadece o mürşide ulaştığı takdirde başının üzerine devin imamının ruhu gelecektir ve kalbinin içine tabiyet sırasında iman yazılacaktır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. İşte o iman kelimesi bir cazibe merkezidir. O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters oran, ters manyetik alan sahibidir. Birisi pozitif, birisi negatif manyetik alanın sahibidir. Ve birbirlerini çekerler. Ve gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından salavatın getirdiği başlangıçtaki %2 rahmet kalbe girdikten sonra gene salavatın getirdiği fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde %7 yerleşmeye başlar. Ve böylece ilk %7 yerleşmesinde emvare kademesi, sonra devame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 kademe %7'lik nur birikir kişinin kalbinde. Bu kademelerin her birinde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı yükselir. Ve neticede 7. kata çıkar ve 7. katta 7 tane alem geçer. Ve bu alemlerden geçen ruh 7. gök katında 7 alem geçtikten sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu vuslattır. Bir kişiye nefsinin kalbinde %50 bir nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Gene aynı kişiye Allah'a ulaşmayı dileyip de o kişi ölürse birinci kat cenneti sağlar.
Eğer kişi yaşar da mürşidine tabi olduktan sonra ölürse, ikinci kat cenneti de sağlar. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştır, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cenneti de sağlar. İşte Allah Teala'nın bir dilek üzere Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ve oradan Allah Teala'nın dizaynı gereğince o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olacağı için dünya mutluluğunun da yarısı o kişiye Allah Teala tarafından hibe edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı verilmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka baştan söylediğimiz gibi kendisine ulaştırır. Aynı konu, Rad Suresinin

17. ayet-i kerimesi gereğince faaliyete geçer. 29. ayet-i kerimesi gereğince faaliyete geçer. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın bir yeni güzelliğini yaşamak üzere bir zikir sohbeti yapmak üzere. Konumuz cihat. Cihat Allah yolunda Allah'ın düşmanlarına karşı yapılan savaşın adıdır. Öyleyse cihat Allah'ın düşmanlarıyla Allah'ın dostları arasında yapılması lazım gelen bir savaştır. Bir başka açıdan cihat nefsimizle yapacağımız savaştır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ikincisine yani nefsimizle yapacağımız cihata büyük cihat diyor. Sahabenin yaptığı savaşlar tamamlandığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki artık küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihada başlıyoruz. Nefsimizle yapacağımız cihada. Nefsimizin afetlerine karşı cihat. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah Teala Allah'ın dostlarının normal standartlarda savaşını uygun görmez. İslam'da başkaları İslam'a bir zarar vermediği sürece onlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak söz konusudur. İslam'ın esası, Allah'a teslimin esası sulh ve sükundur. Sulh ve sükunun tamamlandığı noktada ise iç dünyanızda sulh ve sükunda nefsinizle ruhunuz arasındaki

Burada da sulh ve sükuna ulaşmak, mutlak bir saadeti yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yapabileceğiniz şey bir hedefe ulaşmak oluyor. Bu hedef tam bir sulh ve sükun halidir. Büyük cihat, nefsinizle yapacağınız cihat kişisel olarak size bu sonucu kazandırır. Dünya üzerindeki sıcak savaşların muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın o konuda farklı bir dizayn uyguladığını görüyoruz. İslam'da İslam'a saldırı olmadıkça başkalarına saldırmak söz konusu değildir. Allah-u Teala bu hususu birçok ayet-i kerimede defaatle anlatmış, diyor ki sizi yurdunuzdan çıkarmak istedikleri zaman siz de onlara saldırmak hakkının sahibi olursunuz. Sizi öldürmek istedikleri zaman siz de onları öldürmek hakkına sahip olursunuz. Öyleyse burada sevgili kardeşlerim, İnsanlar var veya ordular var. Sizi öldürmek isteyen bir insanı eğer sizden birisini öldürürse o öldürülenin yakın akrabalarının da onu öldürmek gibi bir yetkisi vardır. Ama zamanımızda eskiden de öyleydi. Mahkemelere müracaat ediliyordu. Ve kısas uygulanması için müsaade almak gerekiyordu. Öyleyse böyle bir dizaynda kısasın şartlarına baktığımızda göze göz, dişe diş, kulağa kulak, buruna burun diyor Allah-u Teala. Karşı tarafın bize verdirdiği zararın aynını ona uygulamak suretiyle kişisel İntikam söz konusu oluyor. Biliyorsunuz ki kısas uygulanmasında 3 esas koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine. Birincisinde kişiler nefslerine henüz hakim olmayanlar daimi zikre, Allah'ın evliyası olmayan insanlar, nefslerindeki öfke, kin, gayz, intikam afeti, nefret afeti bütün boyutlarıyla duran, kendilerine hakim olan insanlar, bunlar intikamlarını almadıkça işleri rahat etmeyeceği için Allah bunlara öyle bir imkan vermiş. Diyor ki, kısas sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama aynı ayet bir sonuç, bir başka sonuç daha içeriyor. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah-u Teala. Ama Fussilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde farklı bir uygulama daha görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatı hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önlemeye çalışın. Seyyiatı hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazir-i Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Ve üçüncü safhada seyyiata kötülüğe hasenatla, iyilikle mukabele etmek var. Derecat kaybettiren olaylarla size saldıran, size bir zarar veren kişiye iyilikle mukabele edebilen insanların da var olduğunu, sizin de bunlardan birisi olabileceğinizi ifade ediyor Allah-u Teala. Ve bu da üçüncü alternatif. Birincisi kısas uygulamak, ikincisi affetmek, üçüncüsü affetmenin de ötesine geçip size kötülük etmiş olan kişiye bir iyilikte bulunmak. Bu kişisel cihadı ifade eden üç ayrı durum.

0: Sahabe üçüncüsüne ulaşmışlardı. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Ali İmran 119'da Allah Teala bunu söylüyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe, kitabın bütününe iman edersiniz. Şimdi cihadın diğer standartlarına gelelim. Bir tarafta cihat olması için bir savaşın, bir tarafta Allah'ın dostlarının, diğer tarafta Allah'ın düşmanlarının bulunması lazım. Olay Allah'ın dostlarının bulunduğu taraf için cihattır. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah-u Teala'nın bu konudaki ölçülerini görüyoruz. Ne diyor? Diyor ki eğer size düşman olanlar sizi yurdunuzdan çıkarmaya kalkarlarsa, sizin yurdunuzu işgale kalkarlarsa, onlara karşı savaş verin, siz de onları öldürün diyor Allah-u Teala. Onlar haksız yere sizi öldürüyorlarsa, siz de onları öldürün diyor Allah-u Teala. Böyle bir dizaynda bir cihat hüviyeti bize saldırının var olduğu noktadan itibaren başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve düşmanlarımız sadece bize o kötülüğü dokunduran ordu veya insanlar olacak. Bu konuda bir saldırı söz konusuysa, bu standartlarda bir saldırı söz konusuysa, onlara karşı cihat farz olur. Allah Teala bu konuda kesin talimatını vermiş. Şimdi bu dizayn üzere meseleyi yerlerine oturttuğumuz zaman eğer bir ülke başka bir ülkeye saldırmışsa, saldırılan tarafın diğer ülkeyle savaşa girmesi üzerine farz olur. Bir saldırı vardır. Mutlaka def edilmesi gereken bir saldırı. Bu saldırının neticesinde saldırı ülkenin topraklarına yürürlüğü mi girilir? İşgal edilene kadar da savaş çok devam eder. Böyle bir durumda herhangi bir ülke bir başka ülkeye saldırıyorsa, resmi bir statü içinde saldıran taraf düşman adını alır. Ve saldırdığı cihetle müdafaa asıldır. Mutlaka savaşa girecektir. Böyle bir durumda cihat farz olur. Bunun adı cihattır. Saldırı varsa saldırıya karşı mukabil saldırı. Öldürmeye gelenleri öldürmek. Böyle bir dizaynda iki ülke arasında bir savaş söz konusu olursa, bu savaşta ülkenin müdafaası asıldır. saldıran taraf, açık bir resmi hat bu konuda saldıran taraf kim olursa olsun, hangisi olursa olsun, cihat etmek saldırılan İslam ülkesi tarafından bir farizedir. Herkesin üzerine düşen bir farzdır. Sevgili kardeşlerim, terörizm cihat değildir. Allah Teala savaşın düşmanlarımıza karşı yapılmasını emrediyor. Bize saldıranlara karşı yapılmasını emrediyor. Terörizmde bir hesaplaşma esas alınıyor. Hiç suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Terörizme cihat adını vermek İslami açıdan bir büyük hatadır. Savaş bir haktır. Terörizm haksızlıktır. Terörizmde o ülkeye karşı düşmanlık taşımayan herhangi bir ülkenin insanlarına bir saldırı ve binlerce insanın ölmesi. Dikkat edin. Cihat ordular arasında yapılan bir işlevdir. Saldıran bir orduya karşı karşı taraf, saldırılan taraf herkes tarafından korunan bir dizayn almak mecburiyetindedir. Yani saldırılan tarafın halkı sivil olsun, asker olsun, saldıran tarafa karşı mücadele edeceklerdir. Bu onların en tabii hakkıdır. Saldırı varsa İslam'da Allah Teala herkese savaş emrini veriyor. Bu cihattır. Saldıranları bertaraf etmek, öldürmeye gelenleri öldürmek haktır. Ama aramızda savaş olmayan bir ülkenin insanlarına şu veya bu şekilde terörist bir eylemle saldırmak, bu Allah'ın emri değildir. Cihat bu değildir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın öldür emri bir, öldürenlere, iki, haksız yere başka ülkeleri işgal edenlere karşı uygulanan bir dizayndır. Bir ülke bir başka ülkeye saldırıyor, onu işgal ediyor. İşgal edilen ülke mutlaka müdafaa etmek mecburiyetindedir kendisini. Ve aslında cihat öldürmeye kalkanları öldürme emridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela insanlar ikiye ayrılıyor. İnananlar ve inanmayanlar. Bu dünyanın belki son savaşı inananlarla inanmayanlar arasında olacaktır. O zaman taraflar ait oldukları yerlerde olacaklardır. Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanları. Yakın tarihlerde neler gördük? Bir İslam ülkesinin bir İslam ülkesine saldırdığını gördük. Irak, Kuveyt'i işgal etti. Bu haksız bir tasarruftu. O tasarrufun bertaraf edilmesi asıldı ve İslam adına yüz karası bir durum yaşadık. Hala bunun utancını taşımaktayız. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emri bir İslam ülkesine bir saldırı vücut bulduğunda bütün İslam ülkeleri bir araya gelerek onun müdafaa edilmesini sağlayacak ve eski hale getirecek. İşgal ordularını oradan çıkartacak. İşgal edilen ülkeyi tekrar hür haline getirecek. Ve işgal edeni de kendi ülkesine geri döndürecek. Bunu İslam yapmadı sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'deki emir bu olmasına rağmen İslam'ın dışındaki kuvvetler yaptılar. Öyleyse konuşmamız dini içerikli bir konuşma. Cihat dediğimiz zaman ülkemize saldırı varsa, insanımızı öldürüyorlarsa burada savaş üzerimize farz olur. Bu bir cihattır. İnananların ülkesine inanmayanlar saldırdığında bu cihat daha üst seviye bir hüviyet taşır. Bu inananlar aynı zamanda ülkeler arasında ve inananlarla inanmayanlar arasındaki bir savaştır. Cihadın daha üst anlamı, Allah-u Teala tarafından hedef gösterilen anlamı budur. Sevgili kardeşlerim, şimdi Allah-u Teala'nın kainatta bir tek dini varken sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Allah-u Teala bütün kainatta sadece bu dinin olduğunu söylüyor. Ve zaman içerisinde bir tek din iken din, insanlar fırkalara ayrılmışlar. Hazreti Musa'ya tabi olanlar, bugüne kadar gelen Museviler bir grup oluşturmuş, ikinci bir grubu Hristiyanlar oluşturmuş, üçüncü grubu da İslam oluşturmuş. Ve hazin olan durum şu ki, hepsi de Allah'ın kendilerine verdiği emirlerin her gruptaki nüfusun %90'ından fazlası hedeflerini kaybetmişler. Ve her grubun içinde diğer iki grubun düşman olduğuna dair devamlı propaganda yapan din adamları da var. Şimdi burada bir haksız olgu ile karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatle bakın. Üç tane din yok. Bugün dünyada belki 100 çeşit din olduğu iddia edilen inanış tarzı var. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de de, hiçbir dinin temelinde de mevcut değil. Sadece bir tek din oluşmuş. Allah Teala ona Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Arapça adı İslam. Ama dikkat edin ki Hazreti Musa ve ona tabi olan Museviler Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Aynı şeriatı uyguladılar. Aradan geçen yüzlerce yıldan sonra Hazreti Davud ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, onlar da aynı dini yaşadılar. şeriatın temel kavramlarında hiçbir farklılık yoktu. Ve geliyoruz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile onun sahabesine, Kur'an-ı Kerim onların da aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halif olduğu Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikrediliyor. Ve hanif fıtratının kainattaki bütün insanları Allah'ın tatbik ettiği tek fıtrat olduğu ifade ediliyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Ve sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzen içerisinde gördüğünüz şey açık değil mi? İnananların hepsi eğer değişmemeyi başarabilselerdi tek bir dini oluşturacaklardı. Hanif dininin temel esaslarına baktığımız zaman bir, tek Allah'a inanmak. İki, tek bir toplum oluşturmak, fırkalara ayrılmamak. Asıl ifadesiyle sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Üç, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bütün peygamberler, nebiler ve bütün resuller ve onlara tabi olanlar aynı şeyleri yaşadılar. Öyleyse böyle bir dizaynda aslında bütün inananların birbirine dost olması, tek bir din için harekete geçmesi, bir inananlar birliğinin kurulması gerekirken her dinin mensubu hamdolsun ki bunların sayısı toplamlara göre az bir değerde başka dinleri kendisine düşman görüyor, düşmanca davranışlarda bulunmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tek bir şeriatın var olduğunu söylüyor. O şeriat Hazreti Nuh'un şeriatı, o şeriat Hazreti İbrahim'in şeriatı, o şeriat Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatı, o şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı. Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Başka bir şeriat hiç olmamış. Sadece bir tek şeriat. Davranış biçimlerimizin bütünü Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Hiçbir peygamber zamanında aksi yaşanmamış. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi açık. Dinler yok diyor Allah-u Teala. Bir tek din var. Hazreti İbrahim'in hanif dini. Öyleyse bu dinler mutlaka birleştirilmelidir. Hristiyanlar da, Museviler de dinlerinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu kabul ediyorlar. İslam için de aynı şey geçerli. Çünkü Allah-u Teala zaten açık bir şekilde söylüyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne, sana Hazreti İbrahim'in hanif dinine tabi ol diye vahyettik diyor Allah-u Teala. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki sen hanifsin. Hanif olarak dininin gereklerini yap. Bil ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın hanif dini vardır. Kayyum olan din sonsuza kadar devam edecek din Var olan din sadece bu dindir. Ve Allah'ın dininde de insanları yaratış fıtratında da değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Allah sadece bu dini din olarak koydu ve bu din kıyamete kadar devam edecektir diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmamıştır diyor. Ke'en len yekündür diyor Allah Teala. Hiç olmamıştır. Mevcut değildir. Öyleyse şimdi gelin insanlara beraberce bakalım. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, din adını verdikleri bir şeylere inanıyor olan bütün insanlar için aslında ikinci bir din yok. Hepsinin o tek dinin temeli etrafında toplanmaları lazım. O zaman dinler arasındaki savaş cihat hüviyetini kaybediyor. Eğer geniş bir Allah'ın perspektifinden bakmak söz konusuysa, dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin olduğu noktaya ulaştığınızda bütün Allah'a inananların hepsinin dostunuz olduğunu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, bütün insanların lazım gelen açıdan meselelerine dikkatle bakmaları lazım. Madem ki insanlar artık yavaş yavaş düşünüyorlar, bizim dinimizin esası Hazreti İbrahim'in Hanif diniymiş, Müslümanlar düşündüklerinde. Öyleyse Hristiyanlar da düşündüklerinde bizim dinimizin esası Hazreti İbrahim'in Hanif diniymiş. Museviler de düşündüklerinde bizim dinimiz Hazreti İbrahim'in Hanif diniymiş. O zaman değişen standartların devre dışı kalacağı, değişmeyen Hazreti İbrahim'in Hanif dininin esaslarının tatbikata gireceği bir din anlayışı bütün din mensupları tarafından mutlaka kabul edilecektir. Sevgili kardeşlerim, asıllarda bire görmek üzere harekete geçen dinlerin mensupları eğer kendi kitaplarında da görürlerse ki bütün peygamberler sadece tek bir dini yaşamışlardır, o zaman bir problemleri kalmayacaktır. Yani birbirlerine düşman olmak için neden tamamen ortadan kalkacaktır? Sebep tamamen ortadan kalkacaktır. Kur'an-ı Kerim bu konuda yeterli ve geçerli bilgiyi net olarak veriyor. Eğer biz İslam'sak, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsak, o zaman kesin olarak bileceğiz ki İslam dini 100 üzerinden 100 ile Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Allah'a ruhu teslim etmektir, fizik vücudu teslim etmektir, nefsi teslim etmektir, iradeyi teslim etmektir. Eğer Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da aynı şeriatı yaşamışlarsa, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişlerse, bugünkü Museviler de kendi kitaplarında yazılan bu hakikati tatbik etmek durumunda değiller mi? Eğer Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yapmışlarsa, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişlerse, o zaman Hristiyanlar da bugün dinlerinin esasını tatbik etmek durumunda olmalıdırlar diye düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya ulaştığımız zaman üç semavi kitaplı dinin bir araya gelmesi, bir konvansiyonun mutlaka oluşması gerekir. Dinler arasındaki düşmanca davranışlar, her dinin mensubu tarafından kendisine bir düşmanlık vücuda geldiği anda karşı tarafa da bir zarar verilmesi istikametinde harekete geçmeye sebebiyet veriyor. Ama aslında bir farkına varsak ki, başka başka dinlerde saydığımız insanlar aslında başka bir dinde değiller. Hepimiz aynı dindeyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininde. Öyleyse din mensuplarının birbirine karşı savaşı bir çıkmaz sokaktır. Yanlış bir tatbikattır. Bir cihat olamaz. Dinler mutlaka birleştirilmelidir. Başka bir din hiç olmamış ki. Sevgili kardeşlerim, şimdi bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabinin hayatına. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını hepsi yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İrşad makamına ulaşıp tabi olmuşlar. Ve böylece mümin olmak şerefine ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a muhsin kılarak teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ahsen kılarak irşada ulaşmışlar. Ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir de bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yapmışlar. 7 tane safayı yaşamışlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yapmışlar. Öyleyse farklılığı onların yaşadıkları devreden bugüne kadar gelen bir standart içinde aramalıyız. Ve o farklılığı ortadan kaldırmak bütün dinlerin mensuplarının şiarı, temel hedefi olmalıdır. Bu konuda hamdolsun ki kalın çizgilerle dinler arasında bir ihtilaf mevcut değildir. Hangi açıdan söylüyorum? İslam da, Hristiyanlık dünyası da, Musevilik dünyası da biliyorlar ki dinleri Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Öyleyse bu konuda yapılacak incelemeler bizleri bir sulh masasında mutlaka bir araya getirmelidir. Şunu idrak etmeliyiz. Dinlerin mensupları arasında bir savaşın geçerli olmaması lazım. Farklı dinlerden olan insanlar birbirlerini düşman görüyorlarsa ve bir takım din mihrakları da onları düşmanlığa sevk ediyorsa, bu Allah'ın emirlerine karşı bir yanlış uygulamadır. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin bugün yaşayan salikleri eğer bir araya gelirlerse ve düşünürlerse, onlar da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi, biz de Hanif dininin sahibi olmamız gerekirken ortada 3 tane semavi kitaplı din var. Onun dışında da belki 100 tane başka din var. Semavi kitabı olmayan. Ama hepsi bir aslan üstenin. O aslı incelediğimiz zaman Allah Teala'nın o genel kanununu görüyoruz. Allah Teala diyor ki biz her kavimde zamanın bütün parçalarında resuller vazifeli kılarız diyor. Resullerimizi ard arda göndeririz diyor. Hiçbir devrede Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hal böyleyse kim bilir hangi devrede, hangi ülkedeki bir Resul o ülkeye Allah'ın emirlerini aynen uygulamış, Hazreti İbrahim'in, Hanif dininin standartlarına insanlar ulaşmışlar. Böyle bir düzende aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar o devrin insanlarını da farklı bir noktaya, asırlar geçtikçe, bin yıllar geçtikçe tabiatıyla ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmuyor. Mutlaka Allah-u Teala o devirdeki o Resul'e de kitap vermiştir. Ama geçen zaman parçaları o kitabı yok etmiştir. Kaldı ki bu sadece bir Resulse, Nebi değilse zaten şeriat kitabı olamaz. Ama Allah-u Teala diyor ki en küçük bir kabile olmaz ki dünya üzerinde diyor. Oradaki Resulümüz yok olduğu zaman biz onlardan yaşamakta olan başka birine vahyetmiş olmayalım. Onlara hakikatlerimizi anlatmış olmayalım. Öyleyse böyle bir dizaynda din sayılmayacak olan birçok konudaki semavi kitabı olmayan birçok inanışın da kaynağının aynı esaslara dayalı olduğunu fark etmekte gecikmeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, inanmayanlar için söyleyecek sözümüz yok. Onlar bir dine mensup olmayacaklardır. Onlar öldükleri zaman yaptıkları büyük hatayı anlayacaklardır. O onların problemi. Ama inananlar bugün hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, bilmeliler ki kendi dinleri başka dinlerden farklı bir din değildir. Başka bir din yoktur. Kendi dinleri de diğer dinlerde hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse cihat adlı kavramın yakın gelecekte dinlerin birleştirilmesi mümkün olduğunda artık din mensuplarının birbirine karşı savaşı olmayacaktır. İnanmayanlarla inananlar arasında bir savaş, bir cihat söz konusu olabilir gelecekte. Bugünden topluma atılması lazım gelen tohumlar, savaşı körükleyecek tohumlar olmamalıdır. Barışı, dostluğu, insanlığı koruyacak bir hüviyet kazanmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, farklı dinlerdeki kuvvetli olan toplumlar, zayıf olan toplumun fertlerini eziyorlarsa, onlara zulmediyorlarsa, bu da tek dine ulaştığımız gün mutlaka nani olmak mecburiyetindeyiz. Bugün de buna benzer davranış biçimleri Birleşmiş Milletler tarafından yapılmaya çalışılıyor. Sevgili kardeşlerim, inanmak mutluluğun temelidir. Allah'a inanmak. Bu temelin meyvesi ise teslimdir. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmeniz. Unutmayın, ne kadar Allah'ın vazifesi geçmişse, Nebi olan Resulü veya Veli olan Resulü geçmişse, onlarla beraber yaşayanlardan ne kadar irşat makamına ulaşmış insan varsa, hepsi aynı şeyleri gerçekleştirmişlerdir. Her dinin içinde bu insanlar mutlak olarak vardır. Öyleyse sözlerime kulak verin. Mutluluk, sulh ve sükun ve huzur dinlerin sahiplerinin bir din şuuruna, gerçek anlamda bir din şuuruna sahip çıkmasıyla gerçekleşecektir. Realize edilecektir. Bir dünya kazanacaktır. Din. Evet sevgili kardeşlerim, dinler değil, din. Kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Cihat denilen şeyin ayrı ayrı dinlerin var olduğu farz edilerek, o dindeki kişiler benim düşmanımdır diye bir zeminden hareketle onlara saldırmak aslında Allah'a inananların birbirlerini yok etmeleriyle noktalanıyorsa, burada kendi kendimizle savaşmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Dost olması lazım gelen insanlar birbirine düşman oluyorsa, birden fazla din hiç olmamışsa, sadece insanlar kendilerini başka bir dinde zannetmişlerse, o zaman bir trajedinin sırf şeytanın insanları yanıltmasıyla bütün zaman devrelerinde oynandığı sonucuna varmayacak mıyız? Ayrı ayrı din mensubu olarak kendilerini düşünen insanlar, başka dinlerde olanları düşman kabul ettikleri sürece, onlarla savaşı cihat hem de mukaddes cihat ilan ettikleri sürece, bir büyük yanlışlığın kurbanı oluyor 21. yüzyılın insanları ve Allah'ın söylediklerine tamamen ters bir dizayn ortada. Eğer her dinde dinlerini incelemiş olan insanlar kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu farkına varmışlarsa, o zaman madem ki bugün yaşanmakta olan bütün dinler Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birer versiyonudur. Zaman denilen bu değiştirici makine insanların her birini iblisin eliyle, şeytanın eliyle ayrı hedeflere sürüklemiştir. Ayrı kamplara ayırmıştır. Ve hepsini birbirine düşman etmeyi başarmıştır. Artık şeytanın bu tuzağına karşı harekete geçmek zamanı gelmemiş midir? Neden düşmanlık? Neden dostluk değil de düşmanlık? Madem ki bütünler bir tek din, öyleyse hepimiz dikkatle şeytanın elinde nasıl birer oyuncak olduğumuzu yerli yerine oturtmalıyız ve buna dur demeliyiz elbirliğiyle. Öyle bir güne gelmeli ki dünyamız, inananlar bu dünyadaki en büyük birliği kurmalıdır. Sevgili kardeşlerim, başka bir din hiç olmamış. Bütün dinlerin şeriatı aynı şeriat. Sadece iblisin, şeytanın müdahalesi ve asırlar geçtikçe insanların daha kötü standartlara, daha düşman kamplara ayrılması, düşmanlığın giderek artması. Hepimiz aynı dinin mensubuysak ve birbirimize karşı düşmansak, saldırılar oluyorsa, İnsanlar haksız yere öldürülüyorsa, aynı dinin mensupları olması lazım gelen insanlar düşman kamplara ayrılmışsa ve insanlar ölüyorsa haksız yere, bunda bir de cihat demek doğru olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunu kesin olarak görüyorsak, aslında İslam dini, Hazreti İbrahim'in hadis dini ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe, Hazreti İbrahim'in yaşadığı hayatın aynı yaşamışlarsa, üç dinin başlangıcını teşkil eden üç peygamber de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı esasları yaşamışlarsa, aradan geçen binlerce, yüzlerce seneler insanları değişik kamplara ayırmışsa ve şeytan bu hedefine ulaşmışsa, insanları birbirine düşman etmeyi de başarmışsa, o zaman hepimiz bir araya gelip bu iblisle mücadele etmeyecek miyiz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yapmamız lazım gelen bir işlev var. Dinleri birleştirmek ve büyük cepheyi kurmak, dostlar cephesini, bütün inananların bir arada olacağı bir dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhteva içerisinde insanların cihat adı altında başka bir dinin mensubu diye düşünerek başka dinlerdekilere savaş açması zamanımızdaki en büyük yanlışlıktır. Bu yanlışlığın artık ortadan kaldırılması zamanı gelmiştir. Allah'a sonsuz hamd ederiz ki bu konudaki gayretler sadece bizim tarafımızdan yapılmıyor. Bütün dinlerde bir kısım insanlar bizim gibi vakıflar kurarak, başka kuruluşları oluşturarak, birlikler vücuda getirerek bir dostluk arayışına, dinlerin birleştirmesi istikametinde bir faaliyete geçtikleri vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Sonuna erdiğimizi görüyoruz. Artık dinlerin birleştirilmesi ve dinler arasındaki kavganın bitmesi zamanı gelmiştir. Allah Teala'nın hepimizi o hedefe ulaştırması dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta müstakîm. Esselamu aleyküm ve
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan, 7 Nimet. İnsanların Allah Teala büyük bir kısmını, %95'ten fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Bu seçtiklerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı ne yazık ki dilemezler. Ama Allah Teala'nın seçtiklerinden öyle insanlar vardır ki Allah'ın Resulleriyle nizah ederler. Onların karşısında olurlar. Öyle insanlar vardır ki tebliğ yapanlarla kavga ederler. Öyle insanlar da vardır ki tebliğ edilir edilmez daveti kabul ederler. Allah Teala olayların nasıl cereyan ettiğini 12 ihsanla 7 nimeti vermek suretiyle bizlere anlatıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala gözlerdeki icab-ı mestürenin alınmasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala ve izâ karatel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minîne bil ahirete hicâben mestûre. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, yani okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arasına hicâbı mestûre kıldık. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyor ama onlar onu işitemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber olarak göremiyorlar. Devam ediyor. Ve cealne ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. İdraki engelleyen bir engel. En yefkahuhu. Fıkıh etmelerini engellemek üzere, fıkıh etmelerine karşı. Ve fi azanihim vakra. Ve onların kulaklarına vakra koyduk. Engel koyduk. İşitmelerine mani olmak için. Fıkıh etmelerine karşı kalplerine ekinnet. İşitmelerine karşı kulaklarına vakra. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ânı vahdehu ve lev alâ idvârihim nüfûrâ. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler diyor Allah-u Teala. İşte buradaki birinci ihsan gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması ve

İdrak engel konulması. Enam suresi 46. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar, diyor Allah Teala. İşitme hastası bir hastadır. Görme hastası bir hastadır. Ve kalp bir idrak etme hastasının sahibidir. Bu

12 İsa'nın birincisi gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır.

Kulaklarındaki akrayı alır. Kalplerindeki ikneti alır. Üç ayrı standartta, üç ayrı

Yani gördünüz mü? Şayet Allah sizin işitme hastanızı, görme özelliğinizi ve görme özelliğinizi alsa. Tehazallahü semaküm ve ebsarüküm. Sema, işitme. Basar, görme. Hatem, engel koyma. Ve hateme, alâ kulübüküm ve kalplerinizi engel koysa kalplerinize, yani mühürlese kalplerinizi. Allah'tan başka hangi ilah size bunları geri getirir diyor Allah Teala. Bir taraftan da kulaklardaki vakran alması var. Görme hastası, işitme hastası,

de gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engellerin alması. Gözler, kulaklar ve kalp uzuvlar. Görme hassa, işitme hassa, kalpteki idrak etme hassası gene hassa. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği ve izâ karatel Kur'an'a ceâlnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil ahireti hicâben mestûrâ. Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kulakların üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Allah'a ve ahirete inanmayanların. Allah Teala'nın dördüncü ihsanı semi hassasının üzerindeki mührün açılması. Aynı ayetin kerimede

kalplerinizi mühürlese dediği mührün açılması ve bu açılmayla beraber kişinin idrak etmesi. Ve beşinci ihsanı kalbimizin mührünün açılması. Üç çeşit insan söz konusu. Bir, kendisine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalan. İki, tebliği kabul eden. Üç, tebliğe karşı çıkan, kavga eden kişiler. Üçün üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman tebliği kabul etse, tabiyete girse, o kişinin zaten daha evvel kendisine tebliğ yapılmadığı için, itirazı da olmadığı için, kalbine mühür, gözlerine icabı mesleğine falan hiç konulmamıştır. Ve hiçbir şeye engel olmadan bu kişinin kalbinde hiçbir engel, kulaklarında engel, gözlerinde engel olmayacaktır. Tebliğe muhatap olmayan bir kişinin

Kalplerine, kulaklarına, gözlerine Allah Teala engel koymaz. Kim tebliği kabul ederse, kabul ettiği noktadan itibaren güzellikler başlar. Tebliği kabul ettiği anda o kişi evvelden itiraz etmiş olsaydı gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller olacaktı. Allah Teala onları kaldıracaktı. Ama kendisine tebliğ yapıldığı zaman hiç itiraz etmeden bu tebliği kabul eden, sonra da tabiyetini gerçekleştiren bir kişi için bu engellerin hiçbirisinin oluşması söz konusu değildir. Engellerin kişinin itirazı üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu gözlere, kulaklara, kalbe engel koyması, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyması, ikisinin birden oluşması ancak o kişinin karşı koymasıyla ortaya çıkar. İrşat makamı bir kişiye tebligat yapıyor. O kişi şiddetle karşı çıkıyor buna. İşte zamanımızdaki din alimlerinin çoğu bu anlattığımız her şeye karşılar. Haklılar mı? Evet, haklılar, çünkü onlara Kur'an öğretilmemiş. Onlara İslam'ın 5 şartı öğretilmiş. Onlar İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşılacağına inanıyorlar. Öyleyse bu baktaki olaylara baktığımız zaman böyle bir kişi iki şekilde hareketin oluşmasını sağlayabilir. Bir, inkar eder. Hayır, öyle bir şey yok. İslam'ın 5 şartı insanlar için yeterlidir der. Eğer bu iş kavga hüviyetini alırsa, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine engel koyar Allah Teala. Gözlerine eknet, kulaklarına makra,

Perde kalbine, net kulaklarına, bakra. Böyle bir dizaynda o kişi cezalanmış olur. Ve irşat makamının söylediklerini anlayamaz, idrak edemez. Sadece kendisine tebliğ yapıldığında bu tebliğe karşı çıktığı için bu olay olmuştur. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığında tebliği hemen kabul etse, hemen "Hay Allah razı olsun, ben de insanlar nasıl cennete gidiyor diye merak ediyordum." Demek ki sadece inanmak lazım ve de ekibin arkasından tabiiyet gerekli. "Ben senin söylediklerine tamamen inanıyorum. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu hedeflerin hepsine ulaşabilir. Eğer dilemezse, tebliğ yapılmasına rağmen dilemezse, o zaman onun hastalarına, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konur. Eğer bu kişi bununla kalmaz da irşat makamına karşı çıkarsa, onunla kavga ederse, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine, hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engeller konur. Böyle bir insan bu engelleri aldıktan sonra, bu engeller kendisine konulduktan sonra aklı başına gelirse ve Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala dilediği zaman onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının, işitme hassasının ve idrak etme hassasının üzerindeki engelleri de kaldırır. Böyle bir hususta Allah Teala'nın düzeyine bakıyoruz. Allah Teala kalbindeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne âmenû ve âminussâlihâti ve ahbetû ilâ rabbihim ulâike ashâbül cennet. Hüm fîhâ hâlidûn." Muhakkak ki âmen olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, ve Rablerine huşu duyanlar, yani kalplerine iffet konulanlar, İşte onlar cennet ehlidir, onlar orada ebedi kalanlardır diyor Allah Teala. Kişinin kalbine ihbat konuluyor. Ayet 54'te de Allah Teala şöyle söylüyor: "Ve kendine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir." Yani kalplerindeki ekinletin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Görüyoruz ki Allah Teala bir takım güzellikler yaşatıyor kişiye.

8. İhsan, Allah'ın kalbimize ulaşması. Tegamül Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tegamül 11'de, ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, ihdi kalbehu, Allah onun kalbine ulaşır. Vallahi bi külli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. 8. insan, Allah Teala'nın Tegamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize ulaşması. 9. ihsan, kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Allah Teala Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Men haşiyer rahmane bil gaybi ve cahibi kalbin münib." Kim gaybde Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a dönük bir şekilde gelirse, Allah'a dönük bir kalple gelirse, onuncu ihsan, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve men yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. 'Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yaptığı şey onun göğsünü yarması ve o kişinin göğsünü İslam'a açması. Yarması, bundan sonra gelecek olan bu %2 rahmet nurunun girmesini temin eder. Bu sadece o kişinin kalbine. Bundan sonra kişinin kalbine fazıllar girecektir ama onun için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. 11. ihsan, kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Efemen şerahallahu sadruhu lil-İslami." Allah kimin göğsünü İslam için açarsa, yararsa, ve ve ala nurin, o zaman o bir nur üzere olur, min Rabbinden. Ve veylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. Onlara yazıklar olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikri sebebiyle kasiyet bağlamıştır. Yani zikir yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve zikir yapsalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapsa da Allah'ın katından onun kalbine nur gelmesi söz konusu değildir. Onlar apaçık dalalettedirler diyor Allah Teala. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Elem ye'ni lillezine amenu an tahşa kulubuhum li zikrullahi ve ma nezele minel hakkı." Amin olanların kalplerinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle huşuya ulaşmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri ve bu zikirle, haktan inen şeyle, nurla huşuya ulaşmak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki nurun inmesine ve iki grup nurun inmesine sebebiyet verir. Kimlerde? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde.
Buradaki

13. ihsan, hacet namazının neticesinde Allah'ın bize, mürşidimizi göstermesidir. Bir defa mürşit farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amentekullâhe ve ebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Öyleyse Allah Teala mürşidimizi Allah'tan sorarak istememizi emrediyor.

Allah Teala mürşidi tayin ediyor. Ve alallahu kastus sebili ve minha cair. Ayet suresi 9. ayet-i kerime ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar da var. Ve levşâhele hadâküm ecmain. Allah dilesiyle hepinizi hidayete erdirirdi. Şimdi böyle bir durumda yedi nimete göz atarsak şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah diyor, dereceleri yükselten ve arşın, Mü'min 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet, kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden kavmi Allah ve Resulüne karşı gelenlerle sevişil bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların kalplerine Allah Teala imanı yazıyor ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Yani Allah'tan mürşitlerini isterler. Allah Teala mutlaka onların mürşitlerini gösterir ve o mürşide tabi olurlar. Üçüncü nimet, kişinin günahları sevaba çevrilir. Seyyiati hasenata çevrilir. Allah Teala diyor ki ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder? Ederse ne olur? Ederse kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Ve salih amel yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken o günden itibaren 1'e bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar Allah Teala. Diyor ki Allah Teala o mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tohumun nebatın durumu gibidir. 1'e 100 vermekten 7 defa 100, 700 eder. 1'e 700'e kadar ulaşan bir muhteva. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Nebi 39'da diyor ki, işte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen kendisini Rabbine ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak olur. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebet ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaşır.

Beşinci nimet nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala diyor ki Allah kimin göğsünü Zümer 22 Efemen şere Allahu sadrahu lil İslami Allah kimin göğsünü İslam için açarsa fehve ala nurin min Rabbi. O kişi Rabbinden o zaman bir nur üzere olur. Febeylin lil kasiyeti kulübün min zikrullah. Zikirsizlikten kalpleri kasiyet bağlayanlara veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Onların vay halini diyor. Ülâ kefî dalâlem mübîn. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Nefs tezkiyesinin başlaması bu muhtevada gelişiyor. Zümer 23'te de Allah Teala Allah'a ihtisas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirdi diyor. Kim zikir yaparsa rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi onunla hidayete erdirir diyor Allah Teala.

Ci sei? Nur 21'e bakalım. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu la tettebiu hutuvatü şeytana. Şeytanın adımlarına ey amin olanlar tabi olmayın. Hemen yettebi hutuvatü şeytani. Ve innehu ye'mur bil fahşai vel münkeri. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa o takdirde muhakkak ki o fuhşu ve münkeri emreder. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu mazekâ minhum min ehadin ebeden. Kim Allah'ın rahmeti ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içerisinde Cem Suresinin 9. ayet-i kerimesine de bakarsak aynı şeyi görüyoruz. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Ve 36'da Allah Teala buyuruyor ki vellezine ateynahumul kitabe yefrehune bima unzile ileyke ve minen ashabi men yunkiru ba'da. Kul innema umirtu en abudullahe ve la üşrike bihi. İleyhi edu ve ileyhi me'ab. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilenin sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Me'abım, sığınağım, yerim odur. Ve yedinci nimet, irademiz güçlenmeye başlar. Huvellezî yusallu aleyküm ve melâiketehu li yuhricekum mine zulümâti ilen nur ve kâne bil mü'minine rahîmâ. Sizi karanlıklarından aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat nuru gönderen o ve onun melekleridir ki o müminlere rahimdir. Bakara 257 Allah ve lillezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahumit tagute. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar nurdan zulmete götürülürler. Ülaike ashabın narı, onlar ateş halkıdır. Hüm fîhâ hâlidûn, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açıklamaları bu noktada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı İşte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
0: El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Ayetlerin sırları konusunda Zümer Suresinin 53. ve 54. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 53'te Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah innallâhe yaghfiruz-zunûbe cemî'a innehu huvel gafurur-rahîm. Ve 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumil azabe sümme la tunsarun. Allah Teala birinci ayet-i kerimede Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Kul de ki Habibim de ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kul ifadesi de ki ifadesi yalnız ona hitaben kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. De ki, Ya ibadiyellezine, ey onlar ki, ibadi benim kullarımdır. Ey benim kullarım.

قل بكي يا عبادي الذين عبد كل عباد كل كلمesinin çoğulu kullar ibadi benim kullarım diyor Allah Teala. Kul de ki ya ibadi ey benim kullarım ellezine onlar ki esrafu israf etmişlerdir. Haddi aşmışlardır. İsraf haddinden fazla para harcamaya verilen isimdir. Allah Teala bu istikamette buyuruyor ki ey kullarım yiyin için ama israf etmeyin. İsraf haramdır. İsraf bir paranın boşa harcanmasının ifadesidir. Hiç kimseye hiçbir faydası olmayan bir alana sarf edilen para israf edilmiş bir paradır. Ve Allah-u Teala israf haramdır diyor. Kul de ki ya ibadi ey kullarım ellezine onlar ki o kullarım ki esrefu israf ederler. Ala üzerine enfüse enfüsi him. Nefisleri onların nefisleri üzerine israf ederler, haddi aşarlar. Ey benim kullarım ki israf ederler nefisleri üzerine. Yani nefsani davranışlarla israf eden kullarım. İsraf etmek, haddin ötesine geçmek. Allah'ın tayin ettiğinden çok daha ötesini negatif istikamette gerçekleştirmek. Nedir bir insanın haddi aşması nefsani olarak? Allah'a ulaşmayı dilememek konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişinin hayatı boyunca devamlı negatif istikamette bir artışı olacaktır. İnsanlara kötü davranacaktır. Eşine, çocuklarına, ailesine kötü davranacaktır. Ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Yani her şeyden evvel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Dilemeyecek ve kötü davranışların sahibi olacaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi kim olursa olsun, eğer o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah
dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib ve ona Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse bir tek dilek insanı haddi aşmaktan kesin olarak kurtarıyor. Buradaki haddi aşmak negatif istikamette haddi aşmak. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü takva sahibi olamaz ve şirkte kalır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. Rum 31 ve 32'de Allah Teala'nın söylediği Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece takva sahibi olduğun için müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olan kişi var, Allah'ın cennetine girecek. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyip gizli şirkte kalanlar var. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul olanlar. Allah Teala açık bir şekilde bunu ifade ediyor. O bir tek fırkanın kafirleri oluşturduğunu, onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala. Müminleri oluşturan kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

İşte haddi aşmış olup da Allah'ın rahmetinden ümidini kesen insanlara sesleniyor Allah Teala. Habibim diyor, de ki ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Nefsleri üzerine, nefsleri sebebiyle nefslerine uyup israf eden, haddi aşan kullarım. O kullarım ki haddi aşmışlardır nefslerinin negatif davranışları sebebiyle. La taknetu. Ümidinizi kesmeyin. Min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biliyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. İşte bir insan ne kadar haddi aşmış olursa olsun, ne kadar yanlışlıklar yaparsa yapsın, böyle bir insan eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, ellerini açıp Allah-u Teala'ya derse ki, Ya Rabbi, ben senin bu kadar günahlar işlemiş kulun, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur bu bugüne kadar yaptığım bütün bu büyük yanlışlardan hepsinden çok pişmanlık duyuyorum. Allah'ım, pişmanlık duyup duymadığımı sen benden daha iyi bilirsin. Çok pişmanım. Ne olur Yüce Allah'ım beni bağışla. Diyorsun ki sana ulaşmayı dileyenler kim olursa olsun takva sahibi olur. İşte ben de yüreğimden sana ulaşmayı diliyorum. Ve sen diyorsun ki cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ben de o cennete girmek istiyorum ya Rabbi. Ne olur günahlarımı bağışla. Beni de rahmetine gark et. Allah Teala burada bir ümit veriyor. Büyük günahlar işlemiş olan insanlara bir ümit veriyor. Bir insan büyük günahlar işlemiş olsun, o günahları bir tarafta dağ gibi yığılmış olsun, öbür tarafta da bu kişi Allah'a mülaki olmayı gerçekten kalbinden dilesin. Ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın yapacağı ilk şey onun günahlarını örtmektir. Allah Teala onun günahlarını örter. Ve daha ötesi günahlarını sevaba çevirir. Bir kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Eğer bu kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah Teala ona mürşidini göstermişse, mürşidine ulaşması halinde, tabiiyeti halindeyse, o günahları Allah Teala sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidin önünde tövbe eden, tövbe ettiği için de nefsini tezkiye etmek imkanına kavuşan bir kişinin nefs tezkiyesine başladığı noktada onun günahlarının Allah-u Teala tarafından sevaba çevrildiğini söylüyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra mürşitlerine ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Nefs tezkiyesi tabiyetten sonra başlayan bir müessesedir. Başlangıçta gelen %2 rahmet nuru bunu gerektirmez. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Onların göğsünü yararız diyor ve göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açarız diyor. İşte bunun için söz konusu olan şey sadece Allah'a göre bir tek dilektir. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi, bu dileğin sahibi olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda, onun günahları örtülür. Mürşidine tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir.

Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, kalbinin içine Allah imanı yazar. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ne zaman? Bu kişi mürşidine tabi olduğu an devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir yerleşir. Kalbine yazılan iman kelimesi önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü bu kelime, o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan oluşturur. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zamandan itibaren Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve rahmetle salavat nurlarının getirdiği rahmet ve fazıldan fazıllar nefsin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ama başlangıçta kalbe iman kelimesi yazılmadan evvel kalbe giren sadece %2 oranında rahmettir. Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Allah Teala'nın açtığı bu nur yolu o kişi için bir başlangıç noktası teşkil ediyor. Daha kişi mürşidine ulaşmamıştır. Kalbine iman yazılmamıştır. Bu noktaya kadar o kişinin kalbine rahmet nuru sadece %2 olarak girer. Bu bir açılıştır. Mağfiret oluşmamıştır. Günahların sevaba çevrilmesi olayı ne zaman gerçekleşir? Ne zaman bir insan hak yola girmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir, dilediği anda hak yoldadır. Ve Allah'tan mürşidini istemiştir. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Ama bunun için o kişinin kalbine bu %2 oranında rahmetin girmesi lazımdır. Onun için Hadis suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişinin kalbine Allah'ın nurunun yani %2 rahmet nurunun girmesiyle ancak o kişinin kalbinde huşu oluşacağını ifade ediyor. Ve sadece kalplerinde bu huşu oluşabilen insanlar hacet namazını kıldıkları zaman Allah Teala onlara mürşitlerini gösterir. Allah Teala bunun ancak huşu ile mümkün olduğunu söylüyor. O kişinin kalbinde haktan gelen nurla, nurlarla demiyor, rahmet ve fazl nurla demiyor, nurla sadece %2 rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte bu kalpteki ilk huşuyu oluşturan şey bu %2 rahmet nurudur. Kişinin kalbine ulaşır. Ve bu noktadan itibaren kişi ancak o zaman Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibidir. Onun için Allah Teala diyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar diyor, Allah o huşu sahipleri için zor değildir. Bu %2 nur kalbe girdikten sonra Allah'tan kişi mürşidine sorabilir. Ondan sonraki safhayı anlatıyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından emindirler. Ona kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ennehum muhakkak ki onlar milaki
Mülaki olacaklardır, ilka edeceklerdir ruhlarını ila Rabbihim, Rablerine. İşte o insanlar, onlar bu hedefe ulaşacak olanlardır.

Ne yapacak o zaman kişi? Bunu gerçekleştirdiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çökecek, tövbe edecek ve tövbe ettiği anda ruhu vücudundan ayrılacak. İşte aynı anda onun günahlarını Allah Teala sevaba çevireceğini söylüyor Furkan 70'te. Kim mürşidin önünde tövbe eder de imanı artmış bir mümin olursa o tövbenin neticesinde ve nefs tezkiyesine başlarsa ancak nefs tezkiyesi bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmasıyla başlayan bir olaydır. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiyet olması için de mürşidin mutlaka Allah'tan sorulması ve ona ulaşılması gerekir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, kalbine %2 rahmeti Allah gönderecek mürşidine tabi olmadan evvel. Kişinin niyeti halisse, işte bu halis niyet üzerine Allah Teala onun kalbine o kişi zikir yaptığı zaman %2 rahmet nurunu gönderir. Bu o kişinin mürşide ulaşmak için hazır olduğunu gösterir. O kişi hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ve tabi olduğu zaman ne olacağı ise Furkan 70'te ifade edilmektedir. O kişinin nefs tezkiyesine başlayacağı ifade ediliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve nefs tezkiyesine başlamış. Allah Teala diyor ki Allah o zaman o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte burada innallâhe muhakkak ki Allah yani Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde innallâhe muhakkak ki Allah yâfiruz-zunûbe cemî'a bütün günahları sevaba çevirir diyor. Hepsini. Günahların hepsini mağfiret eder. Yani sevaba çevirir. İnnehu muhakkak ki o hüve. Muhakkak ki o ki innehu muhakkak ki muhakkak o ki hüve işte o. O ki işte o el gafur. Mağfiret eden günahları sevaba çeviren er rahim ve rahmet nurunu gönderendir. Ve bir sonraki ayet-i kerime, 54. ayet-i kerime ve enivü ila rabbikum. Rabbinize münib olun. Yani Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Münibine ileyhi kelimesindeki münibine kelimesiyle buradaki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesindeki enib kelimesi, münib kelimesi, yunib kelimesi, enib kelimesi hepsi aynı kökten geliyor.

Dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ulaşmayı dilemek. Enibü ila Rabbiküm. Rabbinize münip olun. Ulaşmayı dileyin. Min kabli den evvel en yettiye kümül azabı size azap yettiye küm size gelmek azabı azap size gelmeden min kabli'den evvel azap size azabın size gelmesi azabın size gelmesinden evvel azap size gelmeden evvel Allah'a münip olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sümme la tünsurun. Yoksa sonra kurtulamazsınız sana diyor Allah Teala. Nasara kökünden geliyor tünsurun kelimesi. Kurtulmak. Yardım olunmak. Sümme la tünsurun. Yardım olunmazsınız. Nasır, yardımcı demek. Sahabeye göç ettikleri zaman, Mekke'den Medine'ye göç ettikleri zaman yardım edenlere ensar deniyor. Yardımcılar demek. Ensar, nasara kelimesi aynı kökten geliyor. Buradaki tünsorun kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani 3. Nun harfi, S harfi, Ra harfi. Nasara. Öyleyse ne görüyoruz? Bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah-u Teala'dan soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterirse, kişinin o zaman o mürşide ulaşıp tabi olması gerekir. Bu tabiyet gerçekleştiği takdirde kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Devrinin onun dergahına girecektir. O kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu ulaştıracaktır. Ve o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır. Tabiyet sırasında ve gene bu tabiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Öyleyse hepsi o noktada. Tabiyet, nefs tezkiyesinin başlaması, tabiyet, kişinin kalbine iman yazılması, tabiyet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelip yerleşmesi, tabiyet, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Bir taşla kaç tane kuş birden vuruluyor? Allah Teala neden tabiyete bu kadar önem veriyor? Çünkü bütün insanlar Allah'ın kendilerine verdiği bir emanetin mirasçısıdırlar, sahibidirler. Bu emanet ruhtur. Ve ruh Allah'ın ruhudur. Allah Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Min ruhihi benim ruhumdan
Nefaha diyor. Ha ona, onun içine nefaha. Nefyettim, üfürdüm diyor ruhumdan. İşte o Allah'ın üfürdüğü ruh bütün insanlar için bir emanettir ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Bütün insanlardan Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Bu Zümer Suresinin 53 ve 54. ayetleri de o noktadaki bir hüviyeti sergiliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, ve Allah'tan mürşidini istemiş. Allah Teala ona mürşidini göstermiş, kişi de ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiş. Gerçekleştiği an o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları sevaba çevrilen bir kişinin ise gideceği yer mutlak olarak cennettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu bu olay gerçekleştiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ve Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Eğer bundan sonra kişi 7-8 aylık bir ömrün sahibi ise, böyle bir ömrün sahibi ise, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözümüze dikkat buyurun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyoruz. Allah onun ruhunu bizatihi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün bunların ötesinde bu olayın gerçekleşmesi sırasında o kişinin nefsinin kalbinde %100 karanlıklar hakimken baştan aşağı sadece afetlerden oluşan bir nefs kalbi varken, bu noktada o nefsin kalbinin %51'i nurlarla kaplanmış olacaktır. Yarıdan fazlası. Bu da o kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Kişi mürşidine tabi olup da Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman, bu kişi üçüncü gök katının üçüncü defa mutluluğu yaşayacaktır. Onun bu muhtevasında 7 tane gök katını aşması, ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ve bu ulaşma ise o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetini 14. basamakta sağlayan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a hayattayken Allah'ın ulaştırdığı kişi, kendi ulaştırmamıştır kişi, Allah'a ulaştırmıştır. Ama ona rağmen kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu dileğin sahibi olmak Allah için yeterlidir. Kuluna üçüncü kat cenneti nasip kılar. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için de dünya mutluluğunun yarısı o kişiye Allah-u Teala tarafından hediye olarak verilmiştir. Bu kişi bir ömür boyu bu hüviyetini muhafaza etse, yani yaklaşık 37 bin zikir, diyelim ki 3 saatte bu işi gerçekleştiriyor, 3 saat zikrini bir ömür boyu devam ettirse, hep dünya mutluluğunun yarısını yaşar ve gideceği yerde kıyametten sonra mutlaka üçüncü kat cennet olur. Allah-u Teala bunu bütün insanlara bedavadan sağlıyor.
Sadece bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse bunları Allah Teala burada söylediği gibi bir bir gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Irmak denize kavuştu. Sizlerle beraber olmak bizi bir ırmak olarak düşünürseniz, sizler bir denizi oluşturuyorsunuz. Size ulaşmaktır. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Gelecekte bütün dünyanın pırıl pırıl aydınlandığı, herkesin birbirine dost olduğu bir yeni dünya kurulacaktır. İşte o dünyanın hazırlıkçılarısınız. O dünyayı hazırlıyorsunuz insanlara. O dünyada savaşlar bitecek. O dünyada İlluminati'nin dünya hakimiyeti sona erecek. O dünyada dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Allah'a teslim olma dininin var olduğu, bir yeni dünyada yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir üçlüden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. İnsan için Allah Teala mutluluktan başka bir şey emretmiyor. İstediği bir tek şey var. İnsan adı verilen, kainatın bu en üst standartlarında yaratılan mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Neden kainatın en üst standartlarında diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluk, yani sizler, bir ruh ile teçhiz edildiniz. Allah hepinize ruhundan üfürdü. Bir ruh ile teçhiz edilen yegane varlık sadece insandır. Şeytanlarda, cinlerde, hayvanlarda, hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece biz insanlara has bir imtiyazın sahibi olarak yaratıldık. Allah'ın ruhundan üfleyeceği bir canlı, bir mahluk. Salsalinden oluşan fizik vücudunuz, Allah'tan size üfürülen ruhunuz ve Allah'ın dizayn ettiği bir nefsiniz var. Bir üçlüden oluşuyorsunuz. Ruh, fizik vücut, nefs. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat hep ikili bir sistemle oluşturulmuştur.
nefs ve fizik vücut. Bir üçüncüsü mevcut değildir. Ama insan üçlü bir dizaynın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi terazinin bir tarafına koyun, yükleyin. Bütün yaratıklar için var olan her şeyi. Sadece insan olarak yaratılmanız bütün bu statünün ötesine taşan bir ağırlık taşır. Çünkü Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluksunuz. Bu şerefe nail olmuş bir mahluksunuz. Ve Allah Teala sizden iç dünyanızda sülfe sükûna ulaşmanızı istiyor. Allah Teala sizden bunu istemekle nasıl bir hedef izlemiş? Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var. Ruhunuzu Allah'a gönderip nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmeniz Allah'ın nihai emridir. Yani emrin son noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, emrin son noktasında ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve yetmez iradenin Allah'a teslimi. İşte o zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. Allah'ın ya ilahi iradesinin ya da gene Allah'ın vücuda getirdiği külli iradenin emrinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizler için külli iradenin emrinde olmak vardır. Allah'ın Resulleri ve en üst makamın sahibi olan Nebileri için ise ilahi iradenin kölesi olmak söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Bu mutluluğu iç dünyanızda sulh ve sükûna ulaşmakla sağlayabilirsiniz. Allah Teala bu sükûnun yarısını garanti ediyor. Yani dış dünyanızdaki, başka insanlarla olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükûn müessesesinin yarısını Allah hepinize garanti ediyor. Diyor ki, ey benim sevgili kulum, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunu dilersen eğer, senin ruhunu kendime ben ulaştıracağım. Ve de seni sanki bu işi sen yapmışsın gibi mükafatlandıracağım. Ne demek istiyoruz manasına? Manası çok açık. O kadar bizden yana ki insan adı verilen bu mahlukunu mükafatlandırmak için sebep arıyor. Sebep yaratıyor, sebep halk ediyor. Neymiş? Dünyadaki en zor iş. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha kolayı var mı? Bir küçücük konunun özelliği var. Bu talebin dilinizle değil,
kalbinizle de söylenmesi lazım. Bir başka ifadeyle diliniz, kalbinizin bu konudaki dileğini koymalı ortaya. Yoksa aslında kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalben dilemeyen bir insan, diliyle bin kere söylese, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, Allah için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak veya mutsuz olmak. Talep sizin. Ben mutlu olmak istiyorum ama mutlu olamıyorum. Tabii mutlu olamazsın. Mutlu olabilmek için mutluluğun şartlarını öğrenmelisin. Mutluluğun bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey olduğunu insanlar henüz bilmiyorlar. Çok büyük kitleler bu hakikatten haberdar değil. Peki ne olmuş? Hiç. Devreye sadece iblis girmiş. Ve de insanları öyle bir kontrol altına almış ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Onu mu? Sadece onu mu? Hayır, mürşide tabiyeti unutmuşlar. İki, ruhu Allah'a ulaştırmayı unutmuşlar. Teslim etmeyi unutmuşlar. Üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi unutmuşlar. Dört, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi unutmuşlar. Beş, irşad olmayı unutmuşlar. Rüşte ulaşmayı unutmuşlar. Bir başka ifadeyle muhlis olmayı unutmuşlar. Altı, ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarım zamanımızdaki din öğreticilerine o kadar yabancı geliyor ki bilmedikleri bir ortamda bizim söylediklerimizin irdelemesini dahi yapmak akıllarından geçmiyor. Diyorlar ki, bunca alim var ortalıkta. Bunca Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar. Ve de ukalanın birisi çıkmış, bir sürü saçmalık söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir bakıma da haklılar yani. Neden haklılar? Onlara hiç öğretilmeyen, öğrenmeleri de mümkün olmayan bir ilmi Allah-u Teala bize öğretti. Birazcık incelemek zahmetine katlansalar, ayetleri tahkik etseler, gerçekten bu ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Eğer varsa kesin bir çizgi çiziliyor. Ruhun da teslimi var, fizik vücudun da teslimi var, nefsin de teslimi var, iradenin de teslimi var. Öyleyse biz eksikiz. Biz bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşamıyoruz. Bu idrake varan kaç tane alim sayılabilir sevgili kardeşlerim? İşte madalyonun
hazin cephesi, bir insanı hüzne düşüren cephesi, bu tarafı, ellerindeki ilmin nefs tezkiyesi, bunu da geçelim, nefs tasfiyesi yapmamış olan insanlar tarafından kaleme alındığını öğrendikleri zaman kim bilir kaç yüz milyon insan şu dünya üzerinde ölmüş olacak kurtuluşa ulaşamadan. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki gelecek günlerde pırıl pırıl parlayacak olan bu dünya bütün milletleri dost edecek, bütün dinleri birleştirecek ve bütün insanlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaklar. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bir başka çarpıcı hakikat görüyoruz. Dinler yoktur. Şimdi bizi belki ilk defa dinleyen birisi hoppala diyecek. Adam çıkmış dinlerin olmadığını söylüyor. Yahu Hristiyanlık var, Yahudilerin dini var, Müslümanlık var, Budaizm var, Taoizm var, bilmem ne kadar izm var. Bunca din varken bu kralın biri çıkmış ortaya, dinler yoktur diyor. Bitti. Evet, işte o kral konuşuyor. Dinler yoktur. Sadece bir tane din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Şimdi kitapsız dinler, kitapları şu anda mevcut olmayan dinler tartışma konusu edilemez. Onları devre dışı bırakıyoruz. Ama ortada İncil var. Yani Hristiyanların mukaddes kitabı. Ortada Tevrat var. Yani Musevilerin, Yahudilerin Yahut kavmi ismini aldığı için Yahudiler ifadesini kullanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin İncil ve Tevrat olmak üzere İki ayrı kitaba sahip olduklarını biliyoruz. Yahudilerinki Tevrat, Hristiyanlarınki İncil. Müslümanların da bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Üçü de Allah'tan indirildiği kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk indirilen Tevrat. Ondan evvel Hazreti İbrahim Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberleri sayıyor, hepsine kitap verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Nebiyi, nebi olmayan Resul'den, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Nebi Resulleri, nebi olmayan Resullerden ayıran şey, nebilere Allah-u Teala'nın indirdiği mukaddes şeriat kitaplarıdır. Dikkat edin, sözümüze indirdiği kitaplardır demiyoruz. Hayır. Çünkü Allah-u Teala peygamber olmayan resullerine de kitap yazdırır. Ama bunlar şeriat kitabı olamaz. Sadece bir hasbihal eder onlarla. Onlara çok şeyleri öğretir kitaplarında. Ama şer'i hüküm olamaz bu kitaplarda. İşte onlar Allah'ın o Resul'le yaptığı sohbet kitaplarıdır. Allah-u Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. Biz nebilerimize
onunla emretsinler diye kitap indirdik diyor Allah Teala. Allah'ın nebileri indirdiği, onunla emretmeleri için verdiği şeriat kitaplarıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu minval üzere bir dünya dizaynı kurmuş Allah Teala, ama nebiler birbirini arkasından gönderilmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında çok uzun yıllar geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 1400 yıl var. Sevgili kardeşlerim, affedersin 400 yıl var.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ise 1400 yıl geçmiş. Kıyamete kadar da bir nevinin Türkçe tabiriyle peygamber, yani peygamber kelimesi Farsça olduğu için ayrı bir kelime olarak ifade ediliyor. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi %100 eşdeğerdir. İkisi de Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiği ve o kitapla hükmetmesi emrini verdiği kişiler, onlar peygamberlerdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'ın kıyamete kadar insanları mutlu etmeyi temin edecek olan açıklamalarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Burada bir muhteşem dizayn görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Hazreti Musa'dan ondan evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Ve konunun ilginç olan tarafı da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirdiğini, Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiğini, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini, bütün peygamberlere kitap verdiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'ya onun dininin, Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Öyleyse Hazreti Musa'nın dini Hanif dini ise, Hazreti İsa'nın dini Hanif dini ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Hanif dini ise ve Allah Teala Hazreti İbrahim'e sen Hanif'sin. İşte bu dinin adı, senin dininin adı Hanif dinidir diyorsa dinler var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu harfler ne ola ki? İşte bütün dünya insanının bu söylediğimiz sadece Kur'an'da yer alan değil, Kur'an'da da Tevrat'ta da, İncil'de de yer alan bu hakikatlerini insanlara ispat ettiğimiz gün, dünyadaki ülkeler arası savaşlar sona erecektir. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerin anlaşılmamasına çalışılıyor. Bu hakikatleri bütün dünyayı anlatabilmek için en kestirme çare Birleşmiş Milletler'e ulaşıp orada bir konferans vermekti. Amerika'daki Hristiyanlardan bir
en büyük kiliselerden birinin pastörü.

En büyük sinagoglardan birinin rabbayı ve biz, üç ayrı dinin ön saftaki mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yaptık. Maksat neydi? Dünya sulhunu kurmak için ilk adımı atabilmekti. Ve reddedildi. Bizim tarafımızdan imzalanmıştı. Yani gönderdiğimiz o mektubun yazarı bizdik. Biz attık imzayı. Ve bize geldi cevap. Dendi ki, Birleşmiş Milletler'in usulü odur ki, siz kendi ülkenizin temsilcisine müracaat edeceksiniz. Biz de öyle yaptık. Ülkemizin temsilcisi de dünya sulhuna gidecek olan bu yolu kapattı. Orada konferans vermemizi kabul etmedi. Sevgili kardeşlerim, bunlar size ne anlatıyor? Dünya sulhunu engellemek isteyen bir kuvvet hala dünyada hükümran. Ama şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, biline ki bu engeller aşılacaktır. Allah'ın selinin önüne hiçbir bent onu geçirmemek üzere uzun süreli bir standartta konulamaz. Bütün dünyaya mutlaka bu hakikatler aktarılacaktır. Ve Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'i taşıdıklarını, Hz. İbrahim'in Hanif dininin birer uzantısı olduklarını anlatacağız. Aradan geçen yüzyıllar boyunca merasimler değişmiş, değişmeyen İslam'ın kendi içindeki usulleridir. Elbette bir birleşme olduğu zaman insanlar eski merasimlerini devam ettireceklerdir. Bundan tabii de bir şey olamaz. Biz de bunu insanların en tabii hakkı olarak görüyoruz. Ama din adını verdiğimiz konuda herkes aynı noktaya mutlaka ulaşacaktır. Tek Allah'ın varlığı, yani Hz. İbrahim'in Hanif dininin üç esası: vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği bir, tek bir Allah vardır. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, tevhid. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid. Ve üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şurasını açık ve kesin olarak, altını defaatle çizerek söylüyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kuvveti kullanmaya kalkarsa kalksın, İlluminati hangi değerlerin sahibi ise hepsiyle harekete geçsin, hiçbir şey bu hedefe ulaşmamıza mani olamaz. İşte bunu arkamızda Allah olduğu için, O bizi yönettiği için, bu sözleri söyleyenin de aslında O olması sebebiyle söylüyoruz. Açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki biz bir telefonuz. Belki biz bir hoparlörüz. Allah'ın sesini size duyurmak için onun tarafından seçilen bir insanoğlu.

dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Nefs tezkiyesi yapan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Ruhunu Allah'a, Allah ulaştıracaktır. Allah ulaştırmasına rağmen onu hem kendisi ulaştıracaktır hem de üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Bu üç kat cennet, üçüncü kata kadar olan cennetler Allah'ın ikramıdır. Allah'ın herkese karşılıksız olarak verdiği bir nimettir, bir hediyedir. İnsanların yapacağı bir tek şey vardır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala kendisine ruhen ulaştırır. Ulaştırdığı zamansa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olacağı için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Peki sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsindeki kalp nurlar %80'i aşacaktır. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini Allah'a teslim edecektir. Nurlar %100'e ulaşacaktır. %100 nur üzerinden kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu onun adın cennetlerine girmesine sebebiyet verir. İrşat makamının sahibi olmak, bir kişinin kendi kendisine ben irşat makamının sahibiyim, ben irşat ederim demesi Allah katında bir değer ifade etmez. O makamı kişiyi Allah tayin eder. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe bu makamın sahibi olamaz. Kim irşat makamının sahibi ise o Allah'ı buradaki kalbindeki gözle mutlaka görmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bu hedefe ulaşanlar, onlar irşat makamının gerçek sahipleridir. Tabiatıyla dünya insanı bunca hakikatin hiçbirinden haberdar olmadığı için bu söylediklerimiz onlara farklı bir hüviyette tesir ediyor. Mesela bizim ülkemizdeki din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabileceklerini zannediyorlar. Samimiler. Bu samimiyetleri sebebiyle onlar suçlu mevkiinde değillerdir. Ama başka bir açıdan hataları var. Hiç ihtimal vermedikleri şeylerin doğru olduğunu anlamaları için söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaları lazım. Söylediklerimizin doğru olabileceğine okullardan başka bir yerde dinin öğrenilemeyeceğine o kadar kesin bir şekilde inanmışlar ki sevgili kardeşlerim, bu inancın içinde bulundukları çukurdan çıkmaları mümkün olmuyor. Ve bizim bütün gayretlerimiz, bütün çabalarımız, bugüne kadar yaptığımız 8.000 saatten fazla konuşma,

onun için bir değer ifade etmiyor. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Ve de tabii bunun bir başka faturası daha var. Çünkü bizim söylediklerimizin onlardan farklı olduğunu gören halk, onları gidip soruyor, falanca böyle söylüyor, ne diyorsunuz? Onlar da öğrendikleri ilme uymadığı için, kötü niyetle değil, öğrendikleri ilme uymadığı için ve incelemek gereğini duymadıkları için, %100 haksız olduğumuza peşin hükümle inandıkları için, hayır diyorlar, o doğru söylemiyor. Doğruları öğrendikleri ilimle kıyas ediyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Öyleyse cennete girmenin şartı, birinci şart Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İkinci şart, o 5 ibadet çeşidinin arasında olmayan zikir, Allah'ı zikretmek. Allah-u Teala zikir namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Buyurur ki utlu'uhiye minel kitabi, sana kitaptan, sana o kitaptan söylediklerimizi onlara oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Vale zikrullahi ekber. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, onlardan, o ikisinden de, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse namaz dinin direğidir deniyor, doğrudur. Ama zikir o direğin etrafındaki çadırdır. Çadırsız direk bir hüküm ifade etmez. Koruyucu faktör çadırdır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki İnsanların mutluluğu için gereken bütün standartlar 14 asırlık bir zaman parçası içinde tamamen yok olmuş. Ve insanlar yanlış bir ilimle, daha açık bir ifade kullanalım, onları hiçbir zaman cehennemden kurtaramayacak olan bir ilimle teçhiz edilmişler ve üniversiteler bitirmişler, doçent olmuşlar, doktor olmuşlar, doktor olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimden, öğrendikleri ilimden imtihan edilerek ve de ilimlerini bizim hayranlık duyduğumuz üst seviyede biliyorlar. O ilim açısından biz onlara hayranız. Ama işte burada kalbimiz sızlamaya başlıyor. Çünkü ne o ilmi bugün öğretmekte olanlar, ne de onların öğrettiği insanlar, hiçbirisi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bunu biz mi söylüyoruz?
Hayır. Onu Allah'ın indirdiği Kur'an söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu iksibun. Din alimlerinden bahsediyor. Onlar bize ulaşmayı dilemezler ya da herkesten bahsediyor. Onlar ki bize ulaşmayı ruhlarına hayattayken bize ulaşmayı dilemezler. İnnellezine muhakkak ki onlar la yercune dilemezler. Likae milaki olmayı, milaki kılmayı na bize. Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Ve radu ve razıdırlar. Bi ile el hayatet dünya, dünya hayatıyla. Dünya hayatından razıdırlar diye Türkçeleştirebiliyoruz bunu. Vatmeyenü biha, onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ اُلَٰئِكَ işte onlar. مَوَاهُمُ النَّارُ onların mevası, gidecekleri yer, varacakları yer nardır, ateştir, cehennem ateşidir. بِمَا sebebiyle kânû yapmış oldukları, yeksubûn iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, çırpınmalarımız şu anda din adamlarımızın hepsi bize karşı bir cephe aldıkları için ve incelemek gereğini duymadıkları için büyük bir vebal altındadırlar. Hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar bizim kendimizi övecek olan bir şeyler söyleyelim. Hayır, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini söyleriz. Ve de öğrettikleri de din adamlarımız da dahil bütün insanların mutlak kurtuluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor insanlar. İslam'ın 5 şartının kendileri için yeterli olduğunu zannediyorlar ve alimler onlara öyle öğrettikleri için bu fasit dairenin içinde dönüp duruyorlar ve onları kurtaramıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, Malikiyevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı diye düşünüyorum. Cennetle cehennemi kesinlikle birbirinden ayıran bir ayıraç ve insanlar, en kötüsü insanlar bunu bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değil, gideceği yer mutlak olarak cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennem. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyince yapacağı amellerin onu kurtuluşa ulaştırması ne yazık ki mümkün değil. Ve insanlar bilmiyorlar böyle olduğunu. Allah Teala'nın ortaya koyduğu vaka şöyle bir dizaynı içeriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve

bir insan Allah'a ulaşmayı ya diler ya da dilemez. Ama dilemezse kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsa yapsın sonuç değişmez. Sonuç cehennemdir. Dünya saadeti hep sıfırdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlu olamaz. Manevi platformda hiçbir gelişme gösteremez. Öğrendiğini zanneder fikri planda. Ama aslında asıl öğrenmesi lazım gelen şeyi öğrenmemiştir. Niçin böyle konuşuyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri sebebiyle böyle konuşuyoruz. Diyor ki Allah Teala ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine yum an ayatina gafidun ülaike mevahimin naru bima kanu yesibun. Allah Teala diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Gidecekleri yer, kazandıkları derece itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme giden insanlar, kim bu insanlar? Bir tek vasıfları var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. On iki defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı ve 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın bahsettiği ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma müessesesini reddedenler ve tabi böyle olunca da hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kurtuluşları mümkün değil bu insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu istikamette acaba ne olması lazım? Muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunuz için hep Allah'a hamd ve şükretmelisiniz. Ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü Allah Teala sizi mutlaka 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka hidayete adım attıracak ve hidayete erdirecektir. Ruhunuz mutlaka
Allah'a ölmeden evvel ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileğinin ruhu her halükarda, bütün şartlarda mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Bir tek istisnasıyla, eğer o kişinin hayatı 3-4 ay yaşamaya açık değilse, ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel kişinin hayatı Allah tarafından sona erdirilirse, o kişi evliya olamadan ölür ama Allah'ın cennetine mutlak olarak gider. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ve geldikten sonra Allah Teala onu mutlaka işitmiştir, bilmiştir, görmüştür. Bu noktadan itibaren kim ölürse hiç bu kişinin ibadetinin olmadığını kabul ediyorum. Hiç ibadeti yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin onu mutlaka cennete götüreceğini öğrenmiş ve bütün kalbiyle istiyor Allah'a ulaşmayı. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın evliyasının olmayı istiyor kişi bir tehalikle. Ama bu isteğini Allah Teala işitmiş, bilmiş ve görmüş, işlemleri hemen yapmış. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesureyi almış, kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ekinleti almış, yerine ihbat koymuş, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş, kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. O bir iki dakika içinde hepsi tamamlanmış. Ertesi günde kişi ölmüş. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah'ın ayetleri açık ve net olarak söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler de amin olursa, amin olmanın en alt kademesi. En alt kademesi hangi basamak? Üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olur. Dilemezse amin olamaz. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Amin olmuşsa mutlaka kurtulacaktır. Vel Asr suresinde diyor ki Allah Teala vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olmayacaklar diyor. Öyleyse hüsranda olmak nedir acaba? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi cevap veriyor suale. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları hafif olursa, yani sevapları günahlarından az olursa, onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kimler? İktisap ettikleri dereceler itibariyle ateşte kalanlar, cehennemde olanlar. İktisap ettikleri derecelerin ne olması lazım? Kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Böyle olursa Allah'ın cennetine girebilir. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa, o zaman gireceği yer cehennemdir. Ve burada da zaten ateşte olacağını söylüyor. İktisap ettiği dereceler itibariyle. Yani
Allah'a ulaşmayı dileyemeyen herkesin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. İstisna? Hayır, yok. Konunun tevhide muhtaç bir tarafı da yok. Tevil götürür tarafı da yok. Son derece açık olarak söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi benim diyor ayetlerimden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmez. Bilseydi ne olurdu? Bilseydi bunun üzerine 12 defa farz kılındığını bilirdi. Ve Allah'ın farzlarını yerine getirmenin mutlak gerekliliğine inanırdı. Ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda harekete geçerdi. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cehenneme gideceğini de bilmiyor. Cehalet sebebiyle kendisine öğretilmediği için daha açık bir ifadeyle öğretme mevkiinde olanlar da o konunun cahili oldukları için, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmadıkları için. Allah Teala açıkça söylüyor, kim bana ulaşmayı dilemezse diyor, bana mülaki olmayı dilemezse, onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır diyor. Öyleyse kişi, öğretme mevkiinde de olsa, öğreten mevkiinde de olsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil. Öyleyse öğretim kadrolarından her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın onlar hakkında hükmü açık ve kesin. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır diyor. Gafil olmasalardı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı kendileri dileyecekler de yetmez. Kime öğretiyorlarsa ilimlerini onları da diyeceklerdi ki müfredat programında yok bu ama Kur'an'da var. Sen mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. Elbette Allah'a ulaşmak mecburiyetinde kişi aynı zamanda ama konunun bir püf noktası var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu otomatik olarak Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse bir taraftan Allah Teala bütün ihsanlarını sunuyor kuluna. Yani ne demek istiyoruz? İhsanlarını ve nimetlerini. Ey kulum diyor, sen benden sadece bir talepte bulunacaksın. Diyeceksin ki ben sana ulaşmak, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Tamam. Gerisi senin işin değil diyor. Gerisi benim işim. Çünkü benim sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amine olan kişidir. Ve Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda olanları yanımdan kovamam. Yanımda olan amene olan bu kişileri yanımdan kovamam. Çünkü onlar muhakkak Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak enle kullanmış Allah'a kadar. Öyleyse kim ulaştıracak? Allah ulaştıracak. Kimin ruhunu ulaştıracak? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin. Dilemezse kişi, dilemezse gideceği yer kişinin mutlak olarak cehennem. Peki dilerse mutlaka Allah'ın zatına ulaşacak. Yetmez. Kurtuluşa da ulaşacak. İşte Velasr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel asr. Asr insanlar. El asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar hüsnandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar değil. Öyleyse onlar kaybettikleri dereceler fazla olanlar değil. Kazandıklarından fazla olanlar değil. Onlar
hüsranda olanlardan değilse tam tersi geçerli. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Bir insanın gözlerindeki hicab-ı mesture, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet Allah-u Teala tarafından alınmışsa o kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilemiş ki Allah-u Teala hicab-ı mesureyi almış, vakrayı almış, ekinneti almış, yerine ifat koymuş. Mülk Suresi 8-9-10. Ayetler. Allah-u Teala diyor ki cehenneme girenler bölük bölük orada toplanırlar ve cehennemdekileri onlara der ki

size sizden olan nezirler gelmedi mi? Size buraya cehenneme geleceğinizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi diyor. Aslında söyledikleri size Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyarmadılar mı? Ne söylediğini ayet-i kerime almamış. Ama arkadan gelen sözlerden anlıyoruz ki neden cehenneme geleceksiniz? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Onun için cehenneme geleceksiniz. Dileselerdi ne olacaktı? Gözlerindeki hicabı mesul alınacaktı. Kulaklarındaki vakra, kalplerindeki ikinet alınacaktı. Ayet-i Kerime'nin gelişinden bunların alınmadığını, nezirin uyarısını yaptığını ama onların baş gözlerindeki hicabı mestire sebebiyle onu irşat makamı olarak kabul etmediklerini, kulaklarındaki vakra sebebiyle söylediklerini işitmediklerini, kalplerindeki ekinlet sebebiyle idrak edemediklerini ve baş gözlerindeki hicab-ı mestire sebebiyle onu irşat makamı olarak görmediklerini, reddettiklerini görüyoruz. Öyleyse ayet-i kerimenin devamına bakalım. Size nezirler gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bu konuda sizi cehenneme geleceğiniz istikametinde uyarmadılar mı? Sözü üzerine onlar derler ki diyor Allah Teala. Evet geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Nezirlere inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ne demek bu? Yani nezir onlara diyor ki bak Kur'an-ı Kerim'deki bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince buraya cehenneme geleceğinizi o nezir size söyledi mi, söylemedi mi? Gelip de söylemediler mi? Hepsine hitap ediyor. Herkese ayrı ayrı nezirler geldiğine göre, her milletin olana, her zaman parçasında ayrı ayrı nezirler geldiğine göre bütün nezirler resmidir. Herkes, cehennemde olan herkes bundan nasibini alıyor. Cehennemde olan kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediği muhteva o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemediği ki bu sebeple cehenneme gelmiş. Ama dilemediğinin kesin belirtilerini arkadan görüyoruz. O bize geldi ve sizin söylediklerinizi söyledi, bizi uyardı. Cehenneme gideceğimizi söyleyerek uyardı. Ama biz ona dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani senin söylediğin gibi Kur'an-ı Kerim'i falan Allah indirmemiştir. O zaman Yunus suresinin 7-8. ayetleri de bu insanlar tarafından zaten yok farz ediliyor. Daha ötesi de var. Biz seni delalet içinde görüyoruz. Her devirde bu olay olmuştur sevgili kardeşlerim. Hidayetin sahibi olarak gelen Resulü hidayetin temsilcisini dalalette görürler insanlar. Çünkü hidayet ve dalalet kavramlarını bilmezler. Dalalet kelimesi sapıklık demek. Bu adam bizim söylediğimizden farklı şeyler söylediğine göre bu adam bir sapık.
diye düşünürler. Ne söylüyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Peki bugünün insanları ne diyor? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu şartları yerine getiren mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani diyorlar ki senin söylediklerin bizi hiç alakadar etmez. Biz işimizi biliriz. Mutlaka kurtuluruz. Kaç sebepten birden kurtuluruz diyorlar. Birincisi diyorlar, biz Allah'a inanıyoruz, müminiz. Allah Teala da diyor ki biz bütün müminleri cennetimize alacağız, hesapsız hızlandıracağız. Sonra kıyamet günü biz mümin olduğumuzda göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bize şefaat edecek. Öyleyse korkacak neyimiz var ki? Birincisinde olmazsa ikincisi mutlaka biz Allah'ın cennetine gireriz. Tabii namaz kılmadığımıza, oruç tutmadığımıza göre, görevlerimizi yapmadığımıza göre Allah Teala bizi elbette başlangıçta cehennemine atacak. Biraz hafif tertip kavuracak bizi ve sonra da oradan alıp cennetine atacak. Sonsuza kadar cennette kalacağım. İşte bunu söylenler. Şimdi ayet-i kerimenin devamına bakalım. Ne demişler? Allah hiçbir şey indirmemiştir demişler. Başka ne demişler? Muhakkak ki biz seni dalalete görüyoruz demişler. Öyleyse burada muhtevaya baktığımız zaman bu adamların gözlerinde hicab-ı mestur olduğu kesin. Çünkü irşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. İrşat makamını dalalette olarak görüyor. Kulaklarında vakra olduğu kesin. O Kur'an'dan ayetlerle söylüyor. Ve karşındaki kişi de diyor ki hayır Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani ne Tevrat'ı, ne Zebur'u, ne İncil'i, ne Kur'an-ı Kerim'i Allah hiçbirini indirmemiştir. Yani ayetleri de, söylediği ayetlere de inanmıyor. Anlamıyor, idrak etmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde de ikinet olduğu için idrak etmesi de mümkün değil. İrşad makamının söylediklerini. Burada Mülk Suresinin muhtevasına bir defa daha bakmakta fayda var.

Zülkelatelet kullama ulkiye fiha fevcun. Onların hepsi fevç fevç, bölük bölük.

gelirler, cehennemin içine atılırlar. Fe'elehim hazinetuha, onun cehennemin bekçileri onlara sual ederler. Elem yetiküm nezir, size nezirler gelmedi mi? Fe kezzebna, elem yetiküm nezir. Cevap, galu, dediler ki bela, evet geldiler. Kat caena nezirin, bize nezir geldi. Ve kezzebna, ve biz onu tekzip ettik, yalanladık. Yani kulaklarında vakra var. Onun söylediklerini işitmiyor. Biz onu tekzip ettik, yalanladık. Bütün resimleri, bütün nezirleri yalanlamış. Bütün kavimler, bütün insanlık tarihi boyunca. Hep reddetmişler, inkar etmişler. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Ve biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İn entüm illa fi dalalin kebir. Muhakkak ki siz apaçık bir büyük bir kebir, büyük bir dalalet içindesiniz. Kalu levkünna nesme'u evnâkulun, ve dediler ki eğer biz işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakıa alınmış olsaydı işitecektik. Evnâkulu, veya akıl etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinlet alınsaydı da yerine ihfat konsaydı, evvelce idrak etmiş olsaydık, o zaman akıl etmiş olacaktık. Ma künnâ fî ashabis sa'îr. Bu azgın ateşin arasında, azgın ateşe atılanların arasında olur muyduk o zaman? Böyle diyorlar. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık o devirde, kulaklarımızdaki vakıa alınmış ve kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, yerine ifat konulmuş olsaydı ve baş gözümüzdeki hicab-ı mestire alınmış olsaydı, onu yaşat makamı olarak görebilseydik, beraber içinde olarak görmeseydik, söylediklerini işitebilseydik, manasına varabilseydik, kalbimize indirip idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse kulaklarındaki vakıa alınmış olanlar, kalbindeki ekinnet alınmış olanlar, gözlerindeki hicab-ı mestire alınmış olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onların cehennemde işi yok. Öyleyse bu insanları, cehenneme atılan insanları cennete girenlerden ayıran şey ne? Gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakıa, kalplerindeki ekinnet. Öyleyse burada bir vakadan hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka günahları sevaplarından fazla, gideceği yer mutlaka cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun gideceği yer cennet. O zaman
mutlaka o kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu dileğini gördüğü zaman ona verdiği ihsanlarla, her verdiği ihsanla derecesini yükseltiyor ve herkeste farklı bir yükseltme var. Herkese göre farklı yükseltiyor. Öyle bir noktaya ulaştırıyor ki onları, onların sevapları günahlarından fazla oluyor. Kim bunlar? Mürşitlerine ulaşmadan evvel kim ölürse, Allah'a ulaşmayı dilerse ama mürşidine ulaşamadan evvel ölürse, o kişinin Allah-u Teala verdiği her ihsanıyla aynı zamanda ona dereceler veriyor. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye ve verdiği bu dereceler o kişinin günahkar durumu hangi dereceyi gösterirse göstersin, mutlaka o dereceyi aşıyor. Pozitif dereceleri, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri mutlak olarak aşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala onları mutlaka bu dereceleri aşırtıyor. Kimler bunlar? Mürşitlerine ulaşamadan evvel ölmüş olanlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda 2-3 dakika içinde Allah-u Teala Hicab-ı Mesure'yi de, Vakra'yı da, Ekinnet'i de alıyor, yerine ifat koyuyor. Hatta o kişiye ulaşıp onun kalbinin nur kapısında Allah'a çeviriyor. Bu çevirme işlemini mutlaka yapıyor. Yaptığı kişi eğer mürşidine ulaşamadan ölürse, her yaptığı bu güzel mükafatla o kişinin her biri içinde derecelerini öyle bir arttırıyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşıyor. Kişi mutlaka cennete giriyor. Hangi standartta giriyor? Cennetlik olarak giriyor. Günahları sevaplarından az olarak giriyor. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeden birkaç dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından fazlaydı. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince onun kalbindeki bu talebi gördü, işitti ve bildi. Derhal da yine sonrasında tecelliye başladı. Bu tecelli söylediğimiz standartları oluşturdu. Vakra, Ekinnet ve Hicab-ı Mesure, nur kapısının Allah'a çevrilmesi şüviyetleri, her birine Allah-u Teala öyle rakamlar verdi ki, pozitif rakamlar, kişinin kazandıkları kayıplarını aştı. Kimlere verdi bunu? Mürşidine ulaşmadan evvel ölenlere verdi ki onlar cennete gitsinler, birinci kat cennetin sahibi olsunlar. Ama eğer bu kişi mürşidine ulaşırsa, ulaştığı takdirde Allah onun sevaplarını günahlarından fazla yapmıyor, çok daha büyük bir nimet veriyor ona. Çünkü bu kişi mürşidine ulaştığı an nimete de kavuşmuştur. Onun günahlarından daha çok sevabı olmaz. Onun bütün günahları sevaba çevrilir. Günahları sıfırlanır, sevapları zaten duruyordur. Bütün günahları da sevaba çevrildiği için sadece sevaplardan oluşan bir hazinenin sahibi olur kişi daha başlangıçta tabi olduğu an. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Furkan 69'da cehenneme girecek olanlardan bahsediyor. Cehenneme girecek olanlar. Sonra onların günahlarının ve azaplarının artacağından bahsediyor. Sonra
sonra da diyor ki ama kim tabi olursa, 10 tane insanla tabi olursa ve böylece mümin olursa, niçin mümin olacak? Allah kalbinin mührünü açacak, küfür kelimesini alacak, içine iman yazacak. Kalbine iman yazıldığı için de kişi kesin bir standartta mümin olmak şerefine erecek. Kim tövbe edip de irşat makamının önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek 10 tane insanla geldiği irşat makamının önünde kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihata başlarsa, nefsi ıslaha başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici ameller ne zaman başlar? Ancak tabiyetten sonra başlar. O noktadan itibaren gerçekleşebilir nefs tezkiyesi. Onların bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Furkan 71, onlar tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a dönerler diyor. Şimdi burada farklı bir olay oldu. Eğer o kişi mürşidine ulaşamadan evvel rahmetli olsaydı, ölmüş olsaydı, o zaman Allah-u Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirmeyecekti. Allah-u Teala sadece ona dereceler ihsan edecekti. Hicab-ı mestureyi aldığı zaman bir belli bir miktar derece, kulaktaki vakayı aldığı zaman belli bir miktar derece, kalpteki ikineti aldığı zaman belli bir miktar derece, belki nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman belli bir miktar derece, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman birkaç dakikanın içinde bunların hepsi tamamlanıyor. Bu kişi öldüğü takdirde, mürşidine ulaşamadan öldüğü takdirde verdiği dereceler mutlaka kaybet. Allah Teala'nın verdiği dereceleri de o kişinin o güne kadar kazandığı derecelere eklediğimizde bu derecelerin toplamı mutlaka onun kaybettiği derecelerden fazla çıkıyor. Öyleyse o kişinin yaşaması söz konusuysa, mürşidine ulaşması söz konusuysa, o zaman böyle bir işlem yapılmaz, ilaveler yapılmaz, onun bütün günahları sevaba çevrilir. Yani bundan çok daha büyük bir mükafat alır ve Allah'ın yoluna girer, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesine başlar, her kademede de ruhu Allah'a doğru yükselecektir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, kişi mürşidine ulaşmışsa çok daha büyük bir olay. O kişinin o güne kadarki bütün günahları sevaba çevirir. Yani adeta Allah-u Teala kişinin cehenneme gitme ihtimalini kökünden yok ediyor. Neden? Orada da kalmıyor çünkü. O güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, 10 tane insanla mürşidine ulaşan kişiye Allah Teala 1'i 100 vermeye başlıyor. Ruhu zemin kat ve birinci kattayken 1'e 100. İkinci kata geçecek ruhu 1'e 200. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar 300, 400, 500, 600, 700. 1'e 700 de o kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. 1'e 700 de daha ileride fizik vücudu Allah'a teslim olacak. 1'e 700 de nefsi Allah'a teslim olacak. 1'e 700 de irşade ulaşacak. 1'e 700 de salah makamının son noktasına, hakkı tukatiyi takvaya ulaşacak. Öyleyse düşünebiliyor musunuz? Kişi İrşat makamına ulaşıp da 10 tane insana tabi olduğu an bütün günahları sevaba çeviriyor. Yani çevriliyor. Yani sıfır günahla başlıyor ama eskiden işlediği onca günahın hepsi sevaba çevrilmiş. Yetmez. Artık bu kişi namaz kılıyor. Bu kişi oruç tutuyor. Bu kişi zekat veriyor. Bu kişi zikir yapıyor.
devamlı derecat kazanan o kazanıyor yaptığı bu işlevlerle. Ve artık 1'e 10 almıyor, 1'e 100 alıyor. 1'e 100 aldığı sürece o kişinin her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım ki cehenneme gidebilsin. İkinci kattayken 200 katından fazla her gün günah kazanması lazım. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda artıyor. Yedinci katta her gün o kişinin kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım bir kişinin. Böyle bir şeyse imkansız. Bunun tatbik sahası bulması mümkün değil. Hiçbir standart içinde bu gerçekleşemez. Hiç kimse hayatının her gününde kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işleyemez. Öyleyse burada bir etken var. Allah garantiye alıyor kulunu. Sevapları günahlarından fazla olarak kıyamet gününe ulaşsın da o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Bu konuda Allah'ın garantisi var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanla dilemeyen bir insan arasında büyük farklılıklar oluşuyor.

mürşidine ulaşmadan evvel ölürse Allah-u Teala verdikleriyle ilaveler yaparak onun kazandığı dereceleri kaybettiklerinden üste çıkaracak, mutlaka onu Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Eğer mürşidine tabi olduktan sonra o kişi ölürse, bu sefer ikinci kat cennetin sahibi olacak. Çünkü o kişi ikinci safayı tamamlamıştır. Ve nefs tezkiyesinin neresinde ölürse o kadar da daha fazla derece kazanmış olacaktır. Şimdi böyle bir durumda Allah Teala'nın o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olacağına bakalım. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala. İşte Allah'ın seçtiklerinden bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bunun üzerine Allah Teala onun üzerinde kayyum esmasıyla tecelli ediyor. Hangi ayet-i kerimeye göre tecelli ediyor? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Diyor ki Hazreti Yusuf orada, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelli ettiği, Allah'ın tecelli ettiği nefsler olacak. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması çalışmaya başlar. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Allah Teala diyor ki İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde, Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin arana hicab-ı mesture koyarız. Senin aranda, yani başka bir ifadeyle onların gözlerinde hicab-ı mesture vardır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Fıkıh edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Öyleyse sonuç ne olurmuş? Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmanın, bir dilemenin olmadığı bir ortamda dilemeden evvel insanların gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Ve işitmiyorlar, görmüyorlar ve bu insanlar ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O kişilerin kalplerine ihbat koyarız diyor Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde. O kendilerine ilim verilenler

emin olsunlar ki irşat makamının sahibi Allah'ın söylediklerini söyler. Onun sözlerinin haktan gelenler olduğunu idrak etsinler diye biz kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat koyduk diyor Allah-u Teala. Yani kalplerindeki ekinleti aldık diyor. Kulaklarındaki vakranın, gözlerindeki hicab-ı mesulenin de alınması söz konusu Rahim esmasıyla. Allah-u Teala bütün bu işlevleri 2-3 dakikalık bir zaman parçasında yapar.

Enam suresinin 36. ayeti girmesinde diyor ki davete ancak işitenler icabet eder. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların iç dünyalarında Allah'ın kapalı olan kapılarını birer birer açacaktır. O kişi Allah'ın emrettiğini yapmıştır, iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı o kişi dilemektedir. Dileyip dilemediğini de en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse bununla kalmaz Allah Teala Peygamber Suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbine ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهِ diyor. Kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onların kalplerine Allah ulaşır diyor. Ulaşırsa ne yapar? Kalbin nezrini, kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Ve Allah Teala bu istikamette yardım ediyor kişiye. Kalbinde değişiklik yaparak. Kaf suresi 33. ayet-i kerime, onlar ki gaybda Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevirir diyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَتِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim Allah'a, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin Allah-u Teala üzerine doğru, kalbe doğru, kalbe ulaşan bir yol açıyor Allah'ın nurlarının o kalbe ulaşabilmesi için. Bundan sonra kişi zikredecektir ve nefsinin kalbinde rahmet oraya girmeye başlayarak huşu oluşacaktır %2 nurla. Sonra Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Ne karşılığı olarak gösterecektir? Sadece o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a bir adım atmıştır. Öyleyse Allah-u Teala ona 10 tane adım atacaktır. İşte saydığımız 10 tane ihsan, 10 tane adımıdır Allah-u Teala'nın. 1'e 10'la o kişiyi mükafatlandırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. O kişinin huşu sahibi kılar dedik. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinin gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve hakkın inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. O kişiye mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğu için Allah-u Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istemeyi İsteyin, mürşidinizi size göstermesini isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar.
ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar. Böyle bir kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsa Allah onlara mutlaka isteğinin karşılığını gösterecek. Yani onların mürşitlerine ulaşmaları lazım gelen mürşidi gösterecek. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için geçerli. Dilemeyen insan için bunların hiçbirisi olmaz. Ve cennete girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek şartının, olmazsa olmaz şartının mutlak bir gerekliliğidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadetin sahibi olursa olsun, hangi ibadetleri yaparsa yapsın ömrü boyunca, ibadetleri o kişiyi asla kurtaramaz. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam ve amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre, iradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz, o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız, hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü O sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz ona bir verirsiniz, O size bin verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçüyledir. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz, 14. basamağa ulaştınız, 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil, 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat, ruhunuz 2. gök katına ulaştığı zaman 200 kata, 3. gök katında 300 kata, 4. 5. 6. 7. gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam 700
derece yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalk gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa, açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmaca da çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah-u Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı her şeyi, geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi.
157. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder. Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon, yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah Teala bu konuda. Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözüm dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin, bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin
yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesidir diyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde 7. katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi. Bir servet denizinin içinde yüzerken meditasyondan, yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmişken, öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, yeter. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Sizin ruhunuzu, siz dünya hayatını yaşarken kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Siz sadece isteyeceksiniz, ben de sizin istediğinizi gerçekleştireceğim diyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzsanız, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, insanlara bakın, kimler mutsuzsa, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti.
Ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz. Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapması da mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz. Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne afur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Ben ise o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımıza da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa arşın burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mihir camiası. Öyleyse Allah-u Teala bize imkan verdiyse, Allah-u Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki, bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar.
Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı Hidayet Çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan, hamdolsun ki Allah Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak söyleriz ki evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu dindar geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar. Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var. Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? Hı? O zaman sülh ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca falanca falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz? Bizim kimliğimizin sahibi Allah'tır. Öyleyse yolu göstermiş. Hacet namazı kılacaksınız. Allah'tan soracaksınız. Biliyorum şeytanın size neler söylediğini. Sorup da doğru cevabı alırsanız onun elinden hepiniz yok olacaksınız. Elinin altından uzaklaşacaksınız. Allah'ın yolunda olacaksınız. Gerçekten Allah'ın yolunda olacaksınız. Size bizden sorun mu diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan 7 vakit namazın dışında 5 vakit değil, 7 vakit. Bir vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O 7 vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. Mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat. Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rekat Fatiha'dan sonra İhlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa
uygun değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. Dört tekatlık bir namaz. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsiye. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Teşebbüt miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filat, Nas. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah-u Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayet-i kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan eğer gerçekten istiyorsanız cevabı mutlaka cevabı alırsınız. Ha inanmadınız. Olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek Allah'ın söylediği dinden %100 emin olarak kulübe gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sulh ve sükuna ulaştıracak olan ise o biziz. Şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din, kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda
neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safa, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğimiz ayetlere birer birer bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennem. Neymiş bunları benden başka kimse söylemiyormuş. Elbette söylemez. Biz sizin öğrendiğiniz kitaplardan din öğrenmedik. Bu dini Allah'tan öğrendik. Elbette kimseden duymayacaksınız. Elbette bizden duyacaksınız. Hanginiz biliyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesini? Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? D'nin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet. D'nin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar. Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten, irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten 4, nefsinizi Allah'a teslim etmekten 5, daimi zikirle. İrşada ulaşmaktan 6,
ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten. 7. Çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime vellezî neştenemu tâgûte en yâvuduhâ ve enâvü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah-u Teala onlar tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler.

Makamına 12 tane ihsanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır. Kalbinizdeki ikinleti alır. Yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzü şerreler yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını kıldığınız zaman, o inanmadığınız hacet namazını kıldığınız zaman size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman da kalbinizin içine imanı yazar. Ve de nefs tezkiyesi yapmaya başlarsınız zikirle. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp da tabi olmadılar mı? İddia etmekten hiç utanç duymadınız. O sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenlerdir demek yeter mi? Putperestler de gördüler onu. Ateşe tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da, Yahudiler de gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. İşte bu tabiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safhaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla farz ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ Misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilerseniz 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a da ulaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta.
ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etti.

0: etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrası da var. Nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat suresinin 22. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı, bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah Teala'nın. Ama Allah Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip bu 6. kademeden sonra 7. ve son kademeye de ulaştırmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu irade teslimini gerçekleştirdiklerini, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, teslimi külliyle Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin irşat makamına zaten tayin edildiğini, hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Hepsi kendisine tabi olunan mürşitler olmuşlar. İşte İslam'ın 7 safhası, işte sahabe, işte Kur'an-ı Kerim. Hala bir şeyler söyleyecek olan varsa bize ulaşsın. Ama önce Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin sorumluluğudur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: daim mahzuri aleyhim ve dağilin. Amin.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ne şeytanın recim ismini ayrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, onun ilmini zikretmek üzere. Konumuz ilim ve irfan. Önemli olan ilim midir, irfan mıdır diye bir sual varid oldukta ne cevap vereceksiniz? Eğer dünyaya mütalik bir ilim söz konusuysa, bunun adı gerçekten ilimdir. Ama dünyanın ötesine mütalik bir sual var olduktan, onun adı artık ilim değildir. Daha ötede bir tabir kullanılır: İrfan. Sevgili kardeşlerim, ilimle irfan arasındaki ayrım, dünyaya ve ötesine ait olmanın dışında başka faktörlere de ihtiyaç gösterir. İrfan, ilmin ötesidir. Fiziğin metafiziğe ulaştığı, fiziği açtığı, fizik ötesinin o Allah-u Teala tarafından nasip kılınan muhteşem nimetlerine nail olmak. O irfandır. İrfanı ilimden ayıran bir temel özellik kalp gözüdür. Kalp gözü açılmayan bir insan arif olamaz. Arif, irfanın sahibi demek. Anahtar, anahtar kalp gözü. Hazreti Ali'ye bir bedevi gelip soruyor: senin diyor kalp gözünün açık olduğunu söylüyorlar. Hazreti Ali de diyor ki öyledir. Ne demek diyor bu kalp gözü? Neden bende yok da sende var? Nasıl bir şey ki diyor bu? Ben bunu bilmiyorum evvela. Ama bana anlatılanlara göre bende olmayan bir şey. Bu nasıl bir şey, bana anlat diyor. Hazreti Ali diyor ki, anlatmakla anlayabilmem pek mümkün olmaz diye düşünüyorum ama göğe doğru bir bak bakalım diyor. Bakıyor, ne görüyorsun? Ayı görüyorum diyor gökte. Tamam diyor, şimdi gözlerini kapat. Kapattım diyor. Tekrar bak diyor. İyi ama diyor, gözlerim kapalı. Gözlerin kapalı olarak aya doğru bak diyor, ayı görebilecek misin? Bakıyorum ve göremiyorum diyor. Hazreti Ali de diyor ki işte aramızdaki fark o. Ben gözlerim kapalıyken de görürüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir namazda söylediği ifade çok ilginç bir ifade. Benim arkada da gözlerim vardır diyor. Aslında arkada gözler olduğundan değil, kalp gözünün açık olmasından. Çünkü odayı o Allah-u Teala ona gösterdiği an görebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilim nedir? Fizik bir ilimdir. Matematik bir ilimdir. Din bir ilimdir.
Ama dinin bir bölümü var ki o ilmin ötesidir, irfandır. İşte tasavvufun ya da dinin ikisi de aynı şeydir. Tasavvufu dinden ayırmayın. Din tasavvufu da bütünüyle içerir. Ama dinin insanlar tarafından din kabul edilen fizik standartları, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar hep fizik olaylardır. Ama Allah'ı görmek fizik bir olay değildir. O fiziğin ötesidir. Her irfan sahibi Allah'ı görebilir mi? Her irfan sahibi Allah'ı göremez. Kalp gözünün muhtevası derece derece açılır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 safha vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta başlar. 1. ve 2. basamaktakiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak. Allah Teala o kişiye yardımda bulunur. Onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını açar. Kişi artık irşat makamını gene aynı kişi olarak görür ama onun söylediklerinin manasını anlamaya başlamıştır. Daha sonra kalbine indirecektir, idraki de sağlayacaktır. Sonra Allah Teala onun gözünden kalbine bir nur yolunu açacak. Kalbine ulaşacak evvela. Kalbini Allah'a çevirecek. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Sonra da onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşmak 14. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Mürşide tabiiyet de farzdır. 14. basamakta kişi tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşar ruh. Ruhun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsin kalbinde %7, %7 nur birikiminin artması lazım. Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazmıştır mürşidine tabiiyetinde. O iman kelimesi çok özel bir muhteva taşır, bir manyetik alanı ifade eder. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki yarıktan geçer, kalbe ulaşır. Kalbe giren rahmet, faz ve salavat nurlarının fazılları iman kelimesinin manyetik alanıyla ters manyetik alana sahip olduğu için birbirlerini çekerler ve nefsin kalbi nurlarla dolmaya başlar. İşte bu aklanmadır. Kalbin nurla dolmasıdır. Bu nurun dolması o kişi zikrini arttırdıkça daha üst boyuta çıkar. Kişi %7, %7 nur birikimlerini emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde yaşar. Tezkiyenin sonu o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu üçüncü kademedir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı denemek, üçüncü basamak. İkinci kademe, ikinci safha demek daha doğru, mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha, seyri sülûkun sonunda Allah'a doğru yapılan yolculuğun tamamlanması, ruhun Allah'a ulaşması. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, herkes bunu, dileyen herkes mutlaka bunu gerçekleştirir. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileğini mutlaka dileğinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sonra,
Sonra kişi daha çok zikredecektir. Öyle bir zikir seviyesine ulaşacaktır ki nefsinin kalbindeki %51 olan nur %80'i aşacaktır, %81'e ulaşacaktır. O zaman kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olması söz konusudur. Kim 18 saatlik bir zikri gerçekleştirirse nefsinin kalbinde bu olayı tahakkuk ederse o fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Arif olmuş mudur? Normal standartlarda olmamıştır. Ama kim daimi zikre ulaşırsa, nefsinin kalbinde hiç ahmet kalmamışsa, o kişi ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsa, işte zikreden, daimi zikre ulaşan bu kişinin özellikleri söz konusu. Daimi zikre kim ulaşırsa o kişinin daimi zikre ulaşması sebebiyle kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Afetler kapı dışarı edilmiştir. Afetlerin yerine %2 rahmet nuru, %98 fazıl almıştır. Kişinin nefsinin kalbi ruhunun kalbi gibi olmuştur. Tamamen nurlarla dolmuştur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Burası Ulul Albab makamıdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerine diyor ki: "Li ulul albab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir hal yok. Üç halin üçünde de zikretmek demek, daimi zikrin sahibi olmak demek. İşte bu hale gelen kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %2 rahmet, %98 de fazladan oluşan bir nefs kalbi temizliği. Tezkiye önce %51 nurla tezkiyeye ulaşılır. %100 nurla tasfiyeye ulaşılır. Kişi nefsinin kalbini tasfiye etmiştir. Ve daimi zikrin sahibidir, ulul albab'tır. Birinci özelliği demek ki daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği de bu sebeple nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması. Allah Teala bu noktada bırakır mı kişiyi? Bırakmaz. Bu noktadaki kişiye mutlaka kalp gözü nimet olarak verilir. Kişinin kalp gözü mutlaka bu seviyede açılır. Başka ne yapar Allah Teala? Kalp kulağını da açar. Yani o kişi Allah'ın kendisine söylediklerini duyar. Allah zaten onu konuştuğu her an, hatta içinden geçirdiği her kelimede Allah zaten onun ne söylediğini bilir. Öyleyse o kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının karşılıklı konuşmaya tezekkür denir veya müzakere denir. Allah ile karşılıklı konuları müzakere etmeye ya da tezekkür etmeye başlar. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi kalınmıştır kişi. Bir mükafat daha vardır. Allah Teala onun kalp gözünü de açmıştır. Kalp gözüyle kişi her şeyi göremez. Sadece
Allah'ın kendisine gösterdiklerini görebilir. Bu da o kişiyi Allah'a daha yakın kılar. Bilir ki Allah'a her zaman muhtaçtır. Allah Teala neyi gösterirse sadece onu görebilir. Ve böylece kişinin ulul elbab makamında daimi zikrin sahibi olduğu noktada kalp kulağı ve kalp gözü açıktır. Kalp kulağı açık olduğu için Allah dilediği an onunla konuşur. O da Allah'la ister dilini oynatarak sesli bir şekilde Allah'la konuşur. İster dilini de oynatmaz, sesli de konuşmaz. Ama içindeki sesle gene Allah ile konuşmanın bu imkanın sahibidir. Başka bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Biliyorsunuz ki derecat kazanmak hayrı, derecat kaybetmek de şerri ifade eder. Kim derecat kaybeden bir olay vücuda getirmişse, bir işlevde bulunmuşsa, o derecat kaybetmiş, yani şer işlemiştir. Kim derecat kazanan bir olayı vücuda getirmişse, o da hayır işlemiştir. İster başkasına yardım etmek suretiyle bir hayır, ister kendi cephesinden derecat kazanan herhangi bir fiil, her ikisi de hayırdır, derecat kazandırdığı sürece. Öyleyse sadece iki nevi olay var. Hayır ve şer. Her an kişi bir şeyler yapar. Her saniye ya derecat kaybeder ya da derecat kazanır. Yani bir insan, ben hamdolsun ki şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Evet, namaz kılmıyorum şu anda. Zikir yapmıyorum. Ama bu sebeple tabiatıyla derecat kazanmayacağım. Ama kimseye de bir kötülüğüm olmadığına göre hamdolsun ki derecat da kaybetmiyorum diye düşünen saflar vardır. Hayır sevgili kardeşlerim, eğer bir insan zikretmiyorsa her saniye derecat kaybeder. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala konumuzla yakından alakalı olduğu için zikir konusundaki üç hakikatten bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ı zikretmek, bir, yani günün yarısından az bir zikir müessesesi bu. İki, Allah'ı çok zikretmek, günün yarısından daha fazla zikretmek. Sonra da daimi zikir. Her an Allah'ı zikretmek, kesintisiz bir zikir. Peki bunun da ötesi var mı? Var. Bu kesintisiz zikrin ötesi artık zikir adını almaz. O tesbihtir. Kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman mutlaka daimi zikre çoktan ulaşmıştır. Ulul elbab makamında daimi zikre ulaşmıştır. Ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. 7 kat. Sonra o kişi ihlas makamına ulaşmıştır. Göklerin 7 kat melekûtu gösterilmiştir. Sonra o kişi salah makamına ulaşmıştır. Günahları örtülmüştür. Salah nuru verilmiştir. Günahları sevaba çevrilmiştir. Sonra Allah'ın iradesini teslim almıştır. 4. mertebesi salah makamının. Sonra da onu irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmıştır. Kişinin iradesini de teslim almıştır. Artık o kişi devamlı Allah-u Teala'dan emir alacak. Her emri mutlaka yerine getirecektir. Getirmemesi söz konusu olmaz. Mutlaka yerine getirir. İşte burası salam makamının 5. kademesidir. Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar.
Bu muhteva içinde Ulul-Elbab makamı irfanın gerçek makamıdır. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Kişi arif olmuş mudur? Olmamıştır. Sonra ihlas makamında bu kişi ihlas makamında ve ulul-elbab makamında daimi zikrin sahibi olur. Kalp gözü mutlaka açılır. Bu kişi gerçek anlamda arif olmuştur. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerime, 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabe için, ey sahabe, sizin aranızdan öyle bir topluluk bulunsun ki münkerden nehyetsin, irfanla emretsin. Emri bil maruf, irfanla, urfla emretsin. Nehyi anil münker, münkerden nehyetsin. Aynı surenin 103. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah Teala 110. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki siz öyle bir topluluk oldunuz ki münkerden nehyedersiniz ve emri bil maruf yaparsınız. Sahabe emri bil maruf yapan yani irfanla, urfla, örfle emreden, münkerden de nehyeden bir toplum olmayı başarmış. Peki sahabe bunun daha da ötesine geçmiş mi? Evet, geçmiş. İrşat makamının sahibi olmuş. Yani salah makamında iradesini de Allah'a teslim etmeyi başarmış. Ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir ilmin içindeyiz. Allah'ın irfan dediği müessese selam makamında mutlaka kapsar. İşte 14 asırdaki sahabenin son durumu. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel ahirin, affedersin, sabikunel evvelin var ya, o evvelki sabikun olanlar, müsabakalarda en üst seviyeyi alanlar, selam makamının sahipleri, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye muhaciret eden, göç edenlerdendi, muhacirlerdendi. Bir de onlara, yani ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster ensar olsun, İster muhacirin, iki gruba da tabi olunmuş. Tabi olanlar tabiin adını alınıyor. Bundan sonra da tabiyet devam etmiş mi? Evet, bir de tebe-i tabiin müessesesi var. Tabiine tabi olanlar. İslam'ın bundan sonrasında bu
tabiine tabi olanlar, tasavvuf adlı bir muhteşem dizaynın içinde olanlardır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği sürece esnaf ve zanaatkârın hepsi tasavvuftandı. Yani ariftiler, ehli irfandılar, ehli tasavvuftular, ehli tarikattılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu altın harflerle dünyaya Allah'ın emirlerini yaşayarak adaleti öğreten, haksızlığı önleyen, mutluluğu en üst boyutta yaşayan, dünyada en az suç işlenen bir ülke olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün Yeniçeriler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi bir mürşide mutlaka tabi olmuşlardı. Yeniçerilerin başlangıçta tabi oldukları Hacı Bektaş Veli'dir. Bektaşi tarikatının muhtevası içindedirler. Sonra değişik tarikatlar da gençlerin içine girmiştir. Ama o güzellik çok uzun süre yaşanmıştır. Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, bu teslimler gerçekleşmiştir. Neyi görüyoruz? Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 22. basamakta gerçekleşir. Nefsinin, kalbinin yarısı nurlanmıştır. Allah Teala dilerse bu noktada da bir kişinin kalp gözünü açabilir. Daha evvel de açabilir. Kalp gözünün açılmasıyla gelişme arasında bir ilişki var mıdır? Elbette vardır. Bir, bütün topluma Allah'ın uyguladığı genel kanunlar vardır, kaideler vardır. Daimi zikre ulaşan herkese mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı verilir. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözünün ve kalp kulağının sahibi olur. Bu makam ulvi makamıdır. Ama bazı insanlar daimi zikre ulaşmadan da kalp gözleri açılabiliyor. Allah-u Teala onların kalp gözünü açabiliyor veya kalp kulağını açıyor veya her ikisini de açıyor. O zaman işte arif kelimesi irfan kelimesinin muhtevasından bir kısmını içine alan bir dizaynı ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmamıştır. Ama kalp gözü açılmıştır. Allah Teala kalp gözüne birçok şeyi göstermeye başlamıştır. Allah'ın söylediklerinde işitir olmuştur. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaşmadan da bir kişinin kalp gözü açılması elbette mümkün. Allah Teala dilerse açar. Böyle bir insana arif denir.
O Allah Teala tarafından daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözü açıldığı cihetle arif olmuştur. Ama arif olmanın sıradaki yeri mutlaka Ulul Albab makamında olmaktır. Ulul Albab makamında olan kişinin muhtevasını sayarken demiştik ki onlar özellik sahibidirler. Daimi zikre ulaşmışlardır. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Allah ile konuşabilirler. Allah'ın söylediğini işitebilirler. Ve öyle vakıf olanlar daimi zikrin sahipleri olduğu için her an derecat kazanan, hayır kazanan hayır sahipleridir. Aynı zamanda Ulul Elbab makamı hikmet sahibi olmayı da ifade eder. Ne demek hikmet? Derinliğine bir konuya sahip olmak, Allah'ın yardımıyla sahip olmak. Ulul Elbab hüviyetine ulaşan bir kişi hakim veya hakem olarak karar mevkiinde ise o bütün kararlarını Allah'tan sorarak verecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'tan sorarak vereceği bütün kararlarda mutlaka doğruyu söylemiş olacaktır Allah Teala'nın kendisine söylettiği. Bu onun adaleti tam riayet edeceğini gösterir. Bu kişi böylece hikmetin sahibi olur. O bir başka cepheden daha bu hüviyeti kişi sergiler. Bu seviyeye ulaşmış, daimi zikrin sahibi olmuş, ulul albab olmuş olan bir kişi, Kur'an'ın muhtevasına baktığında 28 basamaktan herhangi birisini içeren bir ayet-i kerimeyi gördüğü zaman, ayet-i kerimenin 28 basamaktan hangisine olduğunu bir bakışta anlar. İşte bu kişi ehli hikmettir. Ama hükümlerini Allah'tan sorarak Allah'ın emrettiği biçimde veren hakim veya hakem pozisyondaki bir kişi ehli hükümdür. Ehli hikmet de ehli hüküm de aynı kökten gelen bir kelimenin iki ayrı cepheden insanda tecellisidir. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için Allah ile olan ilişkiler önemli bir yer işgal eder. İşte bir insan vardır, daimi zikre ulaşmamıştır ama Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Allah'a göre her şey mümkündür. Böyle bir kişi ariftir. Ama münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibi değildir.
Öyleyse arif olmanın muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala'nın bir kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını o kişi daimi zikre ulaşmadan da açması halinde bir insan arif hüviyetine ulaşabilir. Ama bu kişinin ulul albab olması söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşmadığı için ehli hayır olamaz. Ehli hayır sadece daimi zikrin sahiplerine verilen isimdir. O zaman ulul albab makamının kendisine has özelliklerinden bir tanesi ehli hayır olmaktır. Her arif ehli hayır değildir. Her arif ulul albab değildir. Arif olan kişi münkerden, nehyeden, marufla emreden bir hüviyette olabilir veya olamaz. Eğer kişi arif olmuşsa Allah Teala ona bir mükafat olarak kalp gözünü onun açmışsa ama kişi daimi zikre ulaşmamışsa o ehli hayır olamaz. Daimi zikrin sahibi değildir. Kesintisiz bir nur gelişi, kalbini devamlı nurların doldurması söz konusu değildir. Ama bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonraki devrede, ulul albab makamına kadar geçen devrede bir insan Allah Teala tarafından kalp gözü açılmışsa o kişi ehli hayır olmamakla beraber ehli hüküm olmamakla beraber arif hüviyetinde müşahede edilebilir. Arif hüviyetinde kabul edilir. Ama böyle bir insan ulul değildir. Allah Teala onunla konuşur, o da Allah'la konuşur mümkün. Bu onun ehli hayır olması demek değildir. Çünkü daimi zikrin sahibi değildir. Öyleyse kimdir marufla emreden, münkerden, nehyeden kişi? İşte o mürşittir. İrşat makamının sahibidir. Mutlaka salah makamına ulaşmış olması gerekir. Mutlaka salah makamının da beşinci kademesinde olması gerekir. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olması gerekir. O kişi hikmetin de sahibidir. Hikmetin ötesinin de. Çünkü irşat makamını Allah Teala onu kabul ettiği zaman mutlaka o kişiye zatını gösterir. Kişi Allah'ın zatını da kalp gözüyle görebilen bu dünyada az bulunan insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendilerine düşen bütün görevleri yapmışlar ve başkalarına arifler olarak, irfan sahipleri olarak ve onun ötesinde
salah makamının sahipleri olarak iradeleri de Allah-u Teala tarafından teslim edilmiş mürşitler olarak görev yapmışlardır. Öyleyse bir insanın mürşit olabilmesi babasının mürşit olmasıyla, abisinin mürşit olmasıyla, kardeşinin mürşit olmasıyla bağlantılı bir olay değildir. İrşat makamı ailelere has bir müessese değildir. İrşat makamına insanlar tayin edildikleri zaman kalp gözleri ve kalp kulakları bu söylediğimiz dizaynda mutlaka açık olacaktır. Bu Allah'ın alameti farikasıdır. İrşat makamına kişiyi bedavadan tayin etmez. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın emri kişi tarafından alınmadıkça o kişi irşat makamının sahibi olamaz. Bu konu son derece önemlidir. O kişi irfanla, marufla emredemez. Emretmek yetkisi yoktur. İrşat makamı bir insanın Allah-u Teala tarafından irşada memur ve müezzin kılındın cümlesiyle irşada tayin ettiği selam makamının beşinci kademesidir ki mutlaka o kişinin daha evvel ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim etmiş olması gerekir. Özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmaktır. Olmazsa o kişi kendisini kendisi mürşit tayin etmiştir. Allah tayin etmemiştir. Allah Teala şartları açık ve kesin olarak koyuyor ortaya. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek ancak o hükümlerin sahiplerinin yetkisindedir. Makam hiç kimse tarafından Allah emretmedikçe doldurulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Allah ile olan ilişkiler sevgiden başka bir şeyi yansıtmaz. Nefret bir insana hiçbir zaman mutluluğu yaşatamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını hedeflemiştir. Onun dizaynında Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele alıp dikkatle incelediğiniz zaman göreceksiniz ki Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey sadece onların mutluluğudur. Şartlara baktığımız zaman birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemeyi görürüz. Bu cennet mutluluğunun ilk adımıdır. Dünya mutluluğun da öyle. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerimizi keser. Yani şeytanın ya da etrafındaki şeytanların bizleri mutsuz etmesi için bizim düşünce sistemimize ulaşmaları gerekir. Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse şeytanın onlara tesir etmesini, o kişi bunu dilediği anda engeller. Artık o günden sonra şeytan o kişiye normal standartlarda 7-8 aylık bir süre tesir edemeyecektir. Ve bu kişi mutluluğu sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş bir insan kadar üst seviyede yaşayacaktır. O zaman anlayacaktır ki bizi mutsuz eden şey devamlı şeytanın negatif istikametlerde bizi etkilemesidir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesin olarak engellerse ne olur? Engellerse şeytan o kişiyi mutsuz ve huzursuz edemez. Bizi mutsuz eden, huzursuz eden husus, şeytanın üzerimizdeki devamlı telkinleridir, saldırılarıdır. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları huzursuz etmek için takımından milyarlarca şeytanı vazifeli kılmıştır. Hepsi ayrı ayrı biz insanları mutsuz etmek için büyük gayret sarf ederler. Allah da bunu önleyecek olan formülleri bizlere
ulaştırıyor. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilek o kişinin mutsuzluktan kurtulması için ilk adımı temin eder. Çünkü bu dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir, bilinir ve görülür. Allah'ın bütün istediği şey bir insanın böyle bir talebi mutlaka gerçekleştirmesidir.

mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın buradaki yardımına baktığımız zaman bu yardımın insanları mutlu eden boyutunun şeytanın devreden çıkması olduğunu görürüz. Sadece bu sebebe dayalı bir mutluluk yaşanır. Şeytanın bizleri mutsuz etmek için ne kadar büyük bir gaye sarf ettiğini ancak bu mutluluğu yaşayanlar anlayabilir. Şeytanla ilişkileri kesilen insan nefsinin afetlerinin artık hüküm ferma olmadığını, nefsinin afetlerinin ona tesir etmediğini, bu afetlerin artık bir üst seviye talebin sahibi olmadıklarını görecektir ve yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a milaki olmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Allah'ın yardımlarının ne ölçüde geldiğine baktığımız zaman Allah'ın o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracağını dikkate almak durumundayız. Ne olur? Bir insan mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse hayatının manevi cephesinin ikinci safhasına ulaşmıştır. 7 safhalı bir mutluluğa doğru yapacağı yolculuğun ikinci safhasındadır. Tabiyet demek, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyet demek, ruhun Allah'a doğru seyrisülük atlı bir yolculuğa başlaması demek. Öyleyse nasıl bir dizayn bu sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuğa başladığı zaman 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Böyle bir muhtevada nefsinizin afetlerinin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar size tesir edemediğini göreceksiniz. Ve sizden ayrılan ruhunuz devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradaki seyri sülükte olan, yani Allah'a doğru yola çıkmış olan yüzlerce ruhla aynı standardın içinde olacaktır. Aynı yolculuğun içinde olacaktır. Evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara o da çıkacaktır. Ve yedinci katın 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren yedi, sekiz aylık bir zaman parçası içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ruhun yolculuğunun adı seyr-i sülüktür. Allah'a doğru ulaşma, yola çıkma, yaklaşma ve ulaşma yolculuğu. Nefsinizin afetleriyle

ruhunuzun gök katlarında yükselmesi arasında matematik bir ilişki söz konusudur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin her %7 eksilmesinde ve bu afetlerin yerini ruhunuzun hasretlerinin aynı oranda yerine getirmesi, afetlerin yerini ruhun hasretlerinin adım adım alması, bu istikamette bir nefs temizliği olayını gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olguyu Allah Teala nasip kıldığı zaman bu istikamette ona, Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak söz konusudur. Bu bir yolculuktur. Ruhunuzun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsinizin kalbindeki afetlerin %7 azalması lazım. Her %7 nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girdiği noktada ruhunuz Allah'a doğru yaptığı seyrisülük isimli yolculukta bir gök katı yükselecektir. Ve yolculuğunu Allah'a doğru mutlaka tamamlayacaktır. Nefsinizin afetleri temizlendikçe mutluluğunuz artacaktır. Biliyorsunuz ki mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı olduğu cihetle ve bütün yasaklarını da mutlaka yapmak istediği cihetle Allah'ın talepleriyle nefsinizin talepleri birbirinden tamamen kopmuş durumdadır. Kopuk durumdadır. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterken ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. Öyleyse iki düşman kardeş, birini Allah'a doğru yola çıkarttığınız ana kadar içinizde, iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. İşte insanı mutsuz eden budur. Nefsin tesiri altında işlenen her hata, her yanlışlık kişinin huzursuzluk duymasına, pişmanlığına sebebiyet verecek. Ama nefs, afetler itibariyle duruma hakim olduğu sürece fizik vücut onun dediklerini gerçekleştirecektir. Bu da her olaydan sonra onun huzursuz olmasına, sıkıntı duymasına yol açacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah ile olan ilişkilerinizin en güzele ulaşabilmesi, ruhunuzun hasletlerinin duruma tamamen hakim olmasıyla mümkündür. Ama ruhunuz, siz Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinizi Allah'tan istediğiniz, Allah size mürşidinizi gösterdikten sonra tabiyetiniz anında ruhunuz mutlaka sizi terk edecektir. Devrin imamının dergahına gidecektir.
artık sizinle beraber değildir. İşte bunun için Allah Teala şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini tamamen kaldırıyor. Artık dengeyi koruyacak olan ruhunuz %100 güzelliklere donanmış olan, Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan ruhunuz, o sizinle beraber değildir. O artık sizden ayrılmıştır. Nefsinizin afetlerinin tek başına bir hiç olduğu, ancak şeytanın devamlı kışkırtmasıyla sizi rahatsız edebileceği şuradan da bellidir ki, nefsinizin afetleri ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra gene vardır, durmaktadır ama tesirleri sıfırlanmıştır. Şeytan hangi standartlarda olursa olsun nefsinizin afetlerine tesir edemez. Edemeyeceği için afetler bir nevi uykudadır. Ve siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek olan bir hüviyette olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması, o demektir ki nefsin afetleri size hiç tesir edemesin. Ya Allah Teala böyle şeytanla ilişkinizi kesip ruhunuzu Allah'a ulaşana kadar size bunu sağlar, büyük mutluluğu yaşarsınız. Ya da ikinci faktör çok daha önemli ve kalıcı. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İç dünyanızdaki kavga tamamıyla biter. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çok güzel bir insan olursunuz. Bu daimi zikirle mümkündür. Zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın size ulaşmasını neticelendirir, intihac eder. Bunlar nefsinizin kalbini %7 doldurdukça ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa başlamıştır vaktiyle. Daimi zikre ulaştığınız zaman olay farklı bir boyut kazanır. Daimi zikir, nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu yerine

0: Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu ve yerine ruhunuzun bütün özelliklerinin yerleştiği yeni bir durumu ifade eder. Bu noktada artık nefsinizin afetlerinin sizi negatif istikamette etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü afetler tamamen yok olmuştur. Nefsiniz hasletlerle, yani ruhunuzun hasletleriyle değil, ama Allah'tan gelen o hasletlerin görevinin aynını gerçekleştirebilecek olan fazıllarla donatılmış olur. Yüzdeki başlangıçtaki giriş rahmet nuruna aittir. Geri kalan %98 nur fazıllardır. Fazıllar Allah'ın fazlını ifade eder. Allah'ın fazlı keremiyle size ulaştırdığı her şey bu standart içinde sizi sadece mutlu kılmak için gönderilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz gerekir ki Allah-u Teala size bunca nimeti vermiş. Kanunlarını koymuş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz tamamlanmıştır. Geri kalanı ben alacağım ele. Ve sizin nefsinizi %51 nura ulaştıracağım. %49'u %7 defa %7 fazıl. %2'si de rahmet nuru olmak üzere. %51 nurlarla donatacağım. Ve ruhunuzu da bana ulaştıracağım. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbindeki nurlar %7, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazılda ruh birinci kat gök katına ulaşır. İkinci %7 fazılda ikinci gök katına ulaşır. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşan ruh neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'dan dike bir yolculukla Allah'ın katına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, ifna olma, yok olma demek fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak demektir. Zaten biz insanlar ruhumuz falan deriz ama realite o değildir. O ruh bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ruhundan üfürmesiyle bir ruhun sahibi olmuşuz ve de onu Allah'a göndermişiz, iade etmişiz. İşte bütün insanların mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel emridir. Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7 fazlaların birikmesi gerekir. Bu ise dengenin tekrar kurulması halidir. Başlangıçta ne vardı? Ruhunuz vardı, %100 hasletlerle dolu. Ne vardı? Nefsiniz vardı, %100 afetlerle dolu. Denge kurulmuştu, %100 afete mukabil, %100 haslet. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz için vücudunuzdan ayırdı. Ruhunuz seyri sülük yoluyla Allah'a doğru yola çıktı. Ve her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak %51 nur birikiminde Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu başlangıçta? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu. Yani ikisinin bir denge halinde olması söz konusuydu. Ulaştığı anda da aynı denge oluştu. Nasıl oluştu? Nefsinizin kalbindeki afetler yarıya indi. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ama afetler yarıya indi. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Nefsinizin kalbi artık yarı yarıya %51'i, %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere %51'i nurlar, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen hüviyetteki bir standart. Diğer taraftan da nefsinizin kalbi hala başlangıçtaki afetlerin %49'unu bünyesinde barındırıyor. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyen ama kötülerle iyiler arasındaki denge kurulmuş durumda. Başlangıçtaki %100 ruhun hasletleri, %100 nefsin afetleri diye iki varlığın muhtevasının eşitliği. Şimdi birisi üzerinde %50 afet, %50 fazla olmak üzere ya da %51'e 49, çok yakın iki rakam, aynı dengeyi sağlamış oluyor. Yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakıyor. Artık nefsiniz tamamen şeytanın telkinlerine açık. Ve kaybedenler bu noktadan itibaren kaybetmeye başlarlar. Bir insan bu noktadan itibaren Allah'ın koruyucu kalkanını devre dışı bıraktığı noktadan itibaren kendisine düşen görevleri yapabilse, yani o seviyeyi, diyelim ki böyle bir noktaya günde 2 saat zikirle ulaştı, diyelim ki 3 saat zikirle ulaştı, daha fazla sıra gerek yok zaten. 2-3 saatlik bir zikir sizi mutlaka ruhunuzun teslimine ulaştırır. Bu seviyeyi kişi ömrü boyunca devam ettirebilse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşine tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ömrü boyunca böyle devam ettirebilirse, yani 2 saatte mi ulaştı, 2,5 saatte mi ulaştı, 3 saatte ulaştığını kabul ederim. Her gün işte o miktardaki zikrini devam ettirebilirse, bu kişi ömür boyunca yarı yarıya mutlu bir insan olarak yaşantısını devam ettirir. O başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki tam mutluluk hali yarım mutluluğa dönüşmüştür. Çünkü nefsin kalbindeki afetler de artık hüküm fermadır. Şeytan onlara tesir edebilmektedir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki hasletlerde görevlerini yapmakta, kişi zikriyle o hasletleri korumakta. Hasletler hiç eksilmemekte. Böyle bir durum o kişiyi ömür boyu bu %50 mutluluk seviyesinde dünyada yaşatır ve bu kişi kıyametten sonra 3. kat cennete mutlaka girer. Problem kişinin Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kaldıktan sonra şeytanın onun üzerindeki tesirini artırarak onu alaşağı etmesinden kaynaklanır. İblis bütün gücüyle insanların mutluluğunu engellemeye çalışan bir hüviyeti sergiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Ve insanlara yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Bu sebeple bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki o 2 saatlik en yüksek ihtimalle 3 saatlik bir zikri o kişiyi dünya saadetinin %50'sine mutlaka ulaştırıyorsa, bir ömür boyu kişi bu mutluluğu yaşayabilecektir. Bu mutluluk devam edecektir. Bir ömür boyu. Bu kadarcık bir zikirle kişi günün yarısını mutlulukla geçirecek. Mutlaka 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren birçok kişi kayıplara uğramaya başlar. Şeytanın tesiri onlar üzerinde hüküm ferma olur ve kişiler yavaş yavaş zikirlerini azaltırlar, ibadetlerini eskisi gibi yapamaz olurlar ve mutsuzluğa düşerler. İşte bu husus anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı وَلِيُّلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجِنَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Allah, amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Nasıl ulaştırır? İşte anlattığımız gibi o kişinin nefsinin kalbini %51 nura kadar Allah ulaştırır. Allah burada açıkça bu görevi kendisinin yaptığını söylüyor. Ama kişi %51 nura ulaştıktan sonraki kesim, bundan sonraki kesim bölümde anlatılıyor. Diyor ki, o kafirlere gelince onlar tağutun dostudurlar ve nurdan zulmete ulaştırılırlar. Nefslerinin kalbinde %51 nur oluşmuş ama kişi zikirlerini eksiltmeye başlamış. Bu yavaş yavaş zikrin tamamen yok olmasına, ibadetlerin sarsılmasına ve o kişinin Allah ile ilişkisinin giderek zayıflamasına, belki sonunda kopmasına sebebiyet verir. Bir defa daha altını çizerek tekrar edelim ki aynı seviye muhafaza edilebilse, yani o kişi 2 saat zikir yapıyorsa o zikrini ömür boyu devam ettirebilse, hep mutluluğun en az yarısını dünya saadetinde yaşayacaktır. Mutlaka kıyametten sonra da Allah'ın 3. kat cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde görüyorsunuz ki sizin gayretinize dayalı bir muhteva tayini yapılmış. Peki bunun ötesi var mı? Elbette var. Kişi zikrini aynı seviyede durdurma konusundaki gayretlerini onları arttırmaya yöneltirse ve bunu başarabilirse nefsinin kalbinde %81 nura ulaştığı zaman ki mutlaka bunun için günün yarısından daha fazla zikretmesi ve zahit olması gerekir. Günün yarısından daha fazla zikrin bir noktasında O kişinin nefsinin kalbi %50-81 nura ulaşacaktır. Bu, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ispat eder. Daha ötesi var mı? Var. Daha ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbap olur. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbap, Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler li ulul elbap yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçünde de zikreden bir insan zikrin bütün muhtevasına sahiptir. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur ve bu kişiye yedi kat yerler ve yedi kat cehennem kademe kademe gösterilir. Burada yedi mertebe kalbi kişinin ulul elbap makamında müzeyyen olur. Yedi kademe tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Bu yeni bir kademeye geçişin işaretidir. Dedi ki bundan sonra birinci gök katı gösterilecektir. O zaman kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir sonunda. Tövbe-i Nasuh'unu Allah'ın huzurunda yaptığı tövbeyi tamamladığı zaman bu kişi salah makamına geçer. Orada günahları ikinci defa örtülür. Sonra başın üzerine salah nuru verilir. Sonra o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Orada Allah Teala iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bu mutlulukların en üstünüdür. İrşat makamının sahibi kılınan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği cihetle artık oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. İradesini Allah'a değil de iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Ama onu idare eden güç Allah değildir. Külli iradedir. Ve de o kişi külli iradenin kontrolü altında bir dünyadaki en mutlu insanların ulaştığı bir hayatı geçirir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına tayin edilen kişi tam 19 mertebe nefsinin kalbindeki afetler %100 yok olduktan sonra yerlerini %2 rahmet, %98'de fazıl nurları aldıktan sonra o kişinin irşat makamına tayini Resul ve Nebi olmayan insanların dışındaki bütün insanlar için en üstün makamdır. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizaynda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabileceğiniz yeni bir noktaya sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde her şeyin en güzelini yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatı ve selamı aleyküm. Thank you.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. İlk insan ve ilk peygamber. Balçıktan yarattı. Kur'an-ı Kerim'de iki isim geçiyor. Birisi tayin, ikincisi de salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ve topraktan vücuda getirdiği bu insanın İnsan hüviyetine gelmesi için dünya üzerinde çok uzun bir zaman devresinin geçtiğini söylüyor Allah-u Teala. Sonra Adem Aleyhisselam'a can veriyor. Onu canlı kılıyor Allah. Sonra Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor. Adem Aleyhisselam'a verdiği fizik gücünün ötesinde Adem Aleyhisselam'ın nefsi var. Adem Aleyhisselam'ın ruhu var. Ve bu birbirine karşıt olan iki gücü bir denge unsuru olarak Adem Aleyhisselam'ın iç dünyasında fizik vücudun onlara sığınak olduğu bir ortamda fizik gücünün içine yerleştiriyor. Herkese de her fizik gücünün şeklini alıyorlar. Bu sebeple biz insanlar hangi şekli aldıysak nefsimiz ve ruhumuz da aynı şekli mutlaka içerir. Devamlı bir hücre yenilenmesi fizik vücudumuzun tabii olayıdır. Her gün milyonlarca hücre ölür. Yerlerinde de milyonlarca hücre yeniden oluşur. Gelişme çağında her gün oluşan hücrelerin sayısı kaybedilen hücrelerden çok daha fazladır. İşte böyle bir dizaynda insan oluşuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman Allah-u Teala Kur'an'daki temel faktörün ışığı altında etrafındaki bütün meleklere, cinlere diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Niçin böyle söylüyor sevgili dinleyiciler? Çünkü Allah-u Teala insanı kendisi için başka bütün mahlukatı da insan için yarattığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün o cinler, melekler, şeytanlar hepsi insan için yaratılmış. Onun için Adem Aleyhisselam bir üstünlük nişanesi olarak onların huzurunda Allah-u Teala tarafından bir emre bir üstünlük nişanesine sahip oldu. Allah-u Teala onun dışındaki bütün mahlukatına onun önünde secde edin emrini verdi. Bu insanın üstünlüğünün kesin işaretidir. Ama bu mahlukatın arasında iblis de vardı. Yani şeytanlardan iblis adlı olan bir tanesi. Ve iblis Allah'ın secde emrine rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. Allah-u Teala da ona sordu. Ey iblis, seni benim emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemeye götüren, secde etmene mani olan nedir? Niçin secde etmedin? Adem Aleyhisselam'ın karşısında secde etmediğimiz Allah-u Teala'ya dedi ki
Ya Rabbi, sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateşten, enerjiden. Onu çamurdan yarattın. Çamur, ateşe nazaran necistir, pistir. Ben ondan üstünüm. Onun önünde secde etmem. İblisin böyle söylemesinin arkasında başka bir sebep daha var. Zülmani ilimler adını verdiğimiz ilimlerin hepsine Allah-u Teala onu sahip kılmış. Böyle bir hüviyette iblis, ilmiyle de mağrur, Adem Aleyhisselam'sa daha yeni yaratılmış hiçbir şeyden haberi yok. Ne diyor? Ben onun önünde secde etmem diyor iblis. Allah-u Teala'nın cevabı şöyle oluyor. Seni huzurumdan kovuyorum diyor. Benim emrimi dinlemedin ve kafirlerden oldun. Kıyametten sonra sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım. Huzurumdan da kovuldum. Sen kovulmuş, reddedilmiş olan şeytansın. İblis diyor ki, Ya Rabbi bana bir lütufta bulunur musun? Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bunu bana nasip kıl. Eğer bana bu imkanı verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala buyurdu ki, atlılarınla, yayalarınla, etrafındaki herkesle, elinden gelen bütün gücünle insanoğlunu yoldan çıkarmaya çalışman için sana yetki verdim. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sen sadece müsaade verilmişlerdensin. Bunun üzerine iblis diyor ki, Ya Rabbi ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin yoluna girmelerine mani olacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala'nın son sözü ise sen müsaade verilmişlerdensin. İşte her şey böyle başlıyor. Şeytanla insan arasındaki ebedi kavga. Kıyamet gününe kadar sürecek olan bir savaş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir ruhunuz var. Allah'la ilişki içerisindedir. Muhtevası baştan aşağı güzelliktir. Bir nefsiniz var, şeytanla ilişkilidir. Muhtevası baştan aşağı kötülüktür. Bu iki varlıktan ruh hiç değişmez. Çünkü tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruhun yozlaşması, dejenerasyonu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ama Allah Teala nefsimizi değişmek üzere yaratmış. Onun için Sin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik. Öyleyse nefs adı verilen bu varlığa dikkatle bakın. Nefsimiz bizler için bir işaret taşıyor. Mutlaka değişmesi lazım. İşte Allah Teala bunun için bütün insanlara sadece zikir emrini vermiyor. Çok zikir emrini de veriyor. Daimi zikir emrini de veriyor. Zikir konusunda Kur'an-ı Kerim'de 3 tane emir var. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.
Yani ara sıra sık sık Allah-u Teala'yı zikret demek bunun manası. Ama şimdi ikinci adımda olanlar için, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler için ne var? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi var. Ya eyyühellezine amenu yeşkürallâhe zikren kesîrâ. Allah-u Teala diyor ki, ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir zikirle Allah-u Teala'yı zikredin ki, çok zikir olsun bu. Yani Allah-u Teala'yı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla her gün Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ne görüyoruz? Allah Teala sadece zikri farz kılmamış. Çok zikri de farz kılmış. Her gün günün yarısından daha fazla zikretmemizi, her gün Allah'a çok zikretmemizi, zikirsiz geçen devrenin zikirli geçen devreden daha az kalmasını Allah Teala emretmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler bununla da yetinmemiş. Nisan suresinin 103. ayet-i kerimesine diyor ki Veşkürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ey amin olanlar! Bir insan üç halde bulunabilir sevgili dinleyenler ve izleyenler. Üç hal, ayakta olmak, oturmak ve yatmak. Dördüncü bir hal yok. Hiç kimse dördüncü bir halde bulunamaz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi emrediyor Allah'ı. Yani daimi zikir farz kılınıyor üzerimize. Kur'an-ı Kerim zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor. 14 asırda insanları kurtuluşa getirecek olan bu vazgeçilemez tek sebep yok ediliyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde üzerimize Allah-u Teala'nın farz kıldığı ne zikri, ne çok zikri, ne de daimi zikri bulamazsınız. Zikir buhar olmuş, uçmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa nefsinizin Allah'a verdiği, nefsinizi tezkiye etmek konusundaki emri yerine getiremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bunu yapamazsanız ruhunuzu da Allah'alaştırmanız mümkün değildir. Bu ikisini yapamazsanız fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek mümkün değildir. Öyleyse sevgili dinleyenler ve izleyenler, İblis'e dikkat edin. İblis o gün Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytanın adıdır. Şeytanlar da Allah-u Teala'nın ilk Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi dumansız ateşten yaratılmıştır. İblis açıkça bunu söylüyor. Ya Rabbi beni dumansız ateşten yarattın diyor. Ve onu tayından yarattın diyor. Balçıktan yarattın diyor. Ateş enerjiyi kastediyor. Çamurdan temizdir diyor. Onun için ben onun üstünüm. Görüyor musunuz sevgili dinleyiciler? Allah-u Teala tercihini açıkça ortaya koymuş. Bir mahluk yaratmış. Allah'ın emriyle oluşmuş olan ve kainatın halifesi. Yeryüzünün halifesi insanoğlu. Yani yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Ve iblis
Allah'ın bu yaratışını hiçe sayarak diyor ki ben ondan üstünüm diyor. Sen onu nasıl yaratırsan yarat, ben ondan üstünüm. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğü konusunda çok enteresan bir şey koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki ben ona isimleri öğrettim diyor. Allah Teala ben ona isimleri öğrettim diyor. Bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam için ben ona eşyanın isimlerini öğrettim dediğini iddia ediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Kur'an-ı Kerim'e incelerseniz Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini değil esmayı, Allah'ın esma-ül hüsnasını öğrettiğini göreceksiniz. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan daha üstün olmak isteyen meleklere diyor ki ben ona diyor eşyanın isimlerini ben ona isimleri öğrettim diyor. Esma'yı öğrettim diyor. Siz ondan üstün olamazsınız. Ve Adem Aleyhisselam'ı çağırıyor ve ona isimleri söyle diyor. Adem Aleyhisselam 99 Esma'yı da söylüyor. Allah Teala meleklere diyor ki ben size demedim mi diyor. O esmaları biliyor. Kur'an-ı Kerim buna benzer yüzlerce doğruyu söylemiştir. İnsanlar da 14 asırda yüzlerce doğruyu yanlışa çevirmekte hep ısrarlı olmuşlardır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler burada eğer eşyanın isimleri derseniz bu alelade bir olay olur. Yani Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a kapıyı, pencereyi, duvarı, çatıyı, buğdayı, arpayı, koyunu, ağaçları öğretmiş olduğu anlamına gelir. Bu ise Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğüne hiçbir şey katmaz. Oysa ki Adem Aleyhisselam bütün meleklerden daha üstündü. Allah'ın peygamberiydi. Hepsinden daha üstündü. Neden? Esmaların her biri Adem Aleyhisselam'ı tecelli ediyordu. Öteden beri zaten hep şaşmışımdır bu yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri nasıl oluyor? Allah Teala kesitler veriyor. Adem Aleyhisselam ve onun çocukları bizim normal standartlarımızda belki daha ilkel standartta ama normal standartlarda yaşadılar. Ev yapıyorlardı. İçinde barınıyorlardı. Koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıp iplik tutuyorlardı, iplik yapıyorlardı. Ondan da kumaş dokuyorlardı. Yani biz bugün nasıl giyiniyorsak onun ilkel bir şekliyle onlar da giyiniyordu. Adem Aleyhisselam ateşi biliyordu. Adem Aleyhisselam ve onunla beraber yaşayanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, onu pişirmesini, ekmek yapmasını biliyorlardı. Öyleyse nelerden bahsediyoruz biz? İnsanlar mağara devriyle hayata başlamadılar. Allah-u Teala'nın öğretisi altında kendilerine lazım olan her şeyin sahibi oldular. Peki sonra nasıl oldu da insanlar mağara devri yaşadılar? Onu bizim antropologların aklı hiç ermiyor. Halbuki bilmiyorlar ki şu dünyada kaç defa atom savaşı oldu. Kaç yüz bin yıl içerisinde kaç defa dünya atom savaşı geçirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatta sayısız gezegen var. Kur'an-ı Kerim'de 16 tane ayeti kerime bizden başka birçok gezegenlerde hayat olduğunu kesin olarak anlatıyor.
Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların arasındaki insanlar diyor. Hepsinde de men kullanılır. Öyleyse yerde nasıl biz varsak göklerde de insanlar var. Onların arasında da insanlar var. Eğer göklerde yıldızları kastediyorsanız sadece zemin katın tavanını işaret etmiş olursunuz. Bu düzen içerisinde insanlar 250 milyar galaksi, sayısız güneş sistemi, sevgili dinleyenler ve izleyenler, o güneşlerin etrafındaki gezegenlerin bir kısmı nasıl dünyamız hayat için elverişli

Ama aynı standartlarda iki tane gözü olan, bir burnu olan, burnunda iki tane delik olan, ağzı olan, kulakları olan, başı olan, vücudu olan, iki bacaklı, iki kollu, beş parmaklı insanlar, insan türleri. Ve ilk atom savaşında iki tarafta atom silahını kullandığı için insanlık yok olmuş. O güne kadar ulaştıkları medeniyetle birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki eski Mısır devrinde bile teknik seviye bugünkünden üstündü. Onlar maddenin ağırlığını yok edebilecek olan sistemi keşfetmişlerdi. O tapınaklarına, piramitlere, o büyüklükteki taşları o günkü standartlarda çıkarmaları, eğer tekamülün, bugünkü tekamülün o günlerden bu tarafa devam ettiğini düşünüyorsanız, o zaman çok şeyleri yanlış biliyorsunuz demektir. O piramitlerin açısını, güneşle olan ilişkisini, birçok sırrı eski Mısırlılar biliyorlardı. Biliyor musunuz? Tapınakları izin almaksızın oraya girip de firavunların mezarlarına ulaşan, o mezarlarda onları rahatsız eden insanlardan hiçbirisi bugün yaşamıyor. Mezarları açıyorlar, içine giriyorlar. Bir süre sonra bilinmeyen sebeplerden hepsi ölüyor. Hiçbir normal zehirlenme alameti göstermeden. Sonra insanlar anlıyorlar ki radyasyon. Yani eski Mısırlılar atomu biliyorlardı. Atom bombası birçok defa ne yazık ki dünya üzerinde kullanılmış. Ve iki tarafında kullanmasından sonra radyasyon insanları mahvetmiş. Biliyorsunuz ki radyasyon hücre yapısını bozar. Beyin hücrelerinin de yapısı bozulan insanlar hayvanlar gibi olmuşlar. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, konuşamayan, teknikten artık haberleri olmayan, hayvanlar gibi yaşayan, mağaralarda yaşayan hayvan türü insanlar oluşmuş. Ondan sonra o mağara devri, ne demiştim demin? Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri gelmiş arkadan. Yoksa onlar insanlığın başına bunu getiriyorlar kafadan. Onların da başına maymunları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Darwin bugün yaşasaydı böyle bir iddiada bulunabilir miydi zannediyorsunuz? Artık genetik ilmi var. Genetik mühendisliği var. İnsanın vücudundaki DNA moleküllerinin, bez oksiribo, nükleik asit moleküllerinin sarmalları artık bir sır olmaktan çıktı. Tabii tamamen değil. Allah Teala sır olarak saklamak istediğini, merkezdeki asıl sırrını saklıyor. Ama açıklamalar çok ilginç. İnsanoğlu 200 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde 10, 23 çift kromozom var. Her kromozom biz insanları A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. O halde düşünebiliyor musunuz? Siz aynaya baktığınızda kendinizi görüyorsunuz. Bir kişisiniz. Ama aslında siz 200 trilyon çarpı 19, pardon, 23, 2 tane 23, 46. 200 trilyon çarpı 46 tane sizsiniz. Yani 9 katrilyon 200 trilyon siz varsınız. Bir tek vücutta.
her biri

Sizin ayınız olan 9 katrilyon 200 trilyon siz. İşte bu sarmalların sırrına bugün ulaşan insanlık artık bir saç telinden bir cinayetteki katili teşhis edebiliyor. Çünkü şu hep başınızdan dökülen ya da berbere gidip de kestirdiğiniz saçlar var ya, her birinin içinde milyonlarca siz varsınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Bu mağara devrinden hayatı başlatan bizim bu konunun uzmanları, antropologlar, mağara devrinden sonra, mağara devrinden evvel insanların aslında maymun olduklarını, maymunluktan da insanlığa dönüşürken o mağara devirdiklerini, geçirdiklerini iddia ederler. Kendilerine çeşitli isimler verirler. Paleontologlar, antropologlar vesaire vesaire. Hangisinin birbirinden ne farklı olduğunu da bildiğimi iddia edemem. Ama sevgili dinleyenler ve izleyenler, biz hakikatle karşı karşıyayız. Maymun türleri üzerinde genetik mühendislerinin yaptığı inceleme çok kesin bir gerçeği ortaya çıkardı. 19 çift kromozomdan başlayan maymun türleri. 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösteriyor. Biliyorsunuz ki hayat, canlılık suda başladı, denizde başladı. Tek hücrelerden başlayan bir hayat. Bu hayat karaya çıktı. Önce denizde muhtelif canlılar, balıklar, her tür canlı türedi. Biliyorsunuz ki denizde de balık olarak gördüğümüz yunuslarla balinalar aslında balık türü değildir. Karada yaşayan insanlar gibi havadaki oksijen alarak yaşarlar. Oysa ki balık türleri denizdeki oksijen alıp yaşarlar. Öyleyse arada büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şimdi böyle bir dizaynın arkasından karada hayatın başladığını beraberce düşünelim. Karada başlayan hayatta da işte evvela sürüngenler, sonra ayağa kalkan mahlukat, her türlü vahşi hayvan vesaire var. Bir kısmının nesli tükenmiş ama hala onların iskeletleri bulunup bilmem ne kadar zaman evvel bunların yaşadığı tespit edilebiliyor. Maymun türlerine geldiğimiz zaman tek hücreden başlayan bir gelişmenin denizlerde geliştikten sonra karalara sıçraması, karalarda da maymunlara kadar gelişen bir gelişme, klasifikasyon ve neticede Darwin maymun türlerinden insana geçişin olduğunu iddia ediyor. Çünkü o zaman genetik mühendisliği yoktu. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, insanın maymundan türediği veya türemediği konusundaki kesin darbe, darbene ne zaman vuruldu? İnsanın 23 çift kromozomu oluşturduğu, maymun türlerinin de 19 çift kromozomdan 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösterdiğini genetik mühendisleri ispat ettiği zaman. Ne demek istiyorum? İnsan 23 çift kromozomda, 23 çift kromozomlu bir maymun türü yaşıyor hala. 21 çift kromozomda da maymun var, 25 çift kromozomda da maymun var. Öyleyse insanı şu 23 çift kromozomlu ve 25 çift kromozomlu iki maymunun arasına oturtamıyorsunuz. Çünkü orada başka bir maymun türü yaşıyor. Eğer insan maymunlardaki o gelişme sürecinin devamı olsaydı, sevgili dinleyenler ve izleyenler, 35 çift kromozomlu
bir mahluk olmamız gerekiyor biz insanların. Ama 23 çift kromozomluyuz. Hiç kimse artık insanın maymundan türediğini iddia edemez. Dediğim gibi Darwin şu genetik mühendisliğinin olduğu devrede yaşamış olsaydı böyle bir iddiada hiçbir şekilde bulunamazdı. Bu konu iflas etmiştir. Belki komünist ülkelerde daha uzun süre bu safsata devam edecektir. Ama merak ediyorum acaba bizim ülkemizdeki okullarda hala insan maymundan mı türetiliyor? Ne dersiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu büyük hakikati herkes akıl defterine yazsın. Eğer bugün dünya ilminde herhangi bir konu Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa o ilim henüz topaldır, kördür, sağırdır, aksaktır. Hedefe ulaşamamıştır. Biliyor musunuz? Eğer el-Cabir matematiğe negatif sayıları da koymasaydı bugün el-Cabir adına bütün dünyada okunan burada Amerika'da el-Cebre deniyor. El-Cebre, el-Cabir. El-Cabir'in ismi bizde de Türkiye'de Cebir olarak geçer. Aslında bu el-Cabir'in ismidir. El-Cabir matematiği Kur'an gerçeklerine ulaştırdı. Ama bugün zamanımızda fizik, bugün zamanımızda kimya, bugün zamanımızda bizim safların müspet ilim saydıkları hiçbir ilim müspet değildir. Çünkü o ilimlerin hiçbirisinde bir tanesi hariç negatif değerler yer almamıştır. Bir tanesi kim? Jabroglie, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Jabroglie kuantum nazariyesinde kuantalardan bahsediyor. Her elektrona, her partiküle bir kuantanın, bir dalganın eşlik ettiğini söylüyor. Peki de Broglie'nin eksik olan tarafı ne? Onların değerlerinin negatif olduğundan haberdar olmaması. Einstein bunlardan hiçbirinden haberdar olamadan bu dünyadan gitti. Biliyorsunuz Einstein fotonların parçacık etkisini keşfetmişti ölmeden evvel. Öyleyse şu ışık partikülleri, fotonlar birer acaba madde etkisi yapabilen özellikle mi? Elbette. Bütün gama fotonları bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. İkisinin de devir sayısı aynıdır. Ama başlangıçta bütün karşıt elektronlar elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptirler. Birinci özellik. Ağırlıkları negatiftir. İkinci özellik. Jabroglie dalgaları yani karşıt elektronları keşfetti. Formülüne onları da yerleştirdi. Dünya üzerinde doğru olan yegane formül odur. Einstein'la bu istikamette geniş açıda bir açmazdaydılar. Bir kısım alimler Jabroglie'nin tarafındaydı. Bir kısım alimler de Einstein'ın, ama Einstein hakikati bilemeden bu dünyadan göçtü. Jabroglie'nin eksikliği de keşfettiği kuantaların yani karşıt elektronların ağırlıklarının negatif olduğundan haberdar olmamasıydı. Bütün bunlardan sonra bir yerlere varıyoruz. İnsan maymundan mı türemiştir? Bunun cevabı artık kesinlikle hayırdır. Öyleyse diyorum ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu absis ekseni, şu da ordinat veya tersi. Hep bunların ikisini birbirine karıştırırız zaten.
Yani şu ikisinin birleştiği yer sıfır noktası. Aşağı doğru giden çizgi sıfırın altındaki değerler. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi sonsuza kadar gidiyor. Sıfır noktasının üstü pozitif değerler. Artı bir, artı iki diye artı sonsuza kadar gidiyor. İşte bu değerlerin negatif kesimi ne fizik ilmimizde var ne de kimya ilmimizde var. Sevgili izleyenler, benim yerler, elektrik nedir? Hiçbiriniz bunun gerçek cevabını veremezsiniz. Hiçbiriniz. Çünkü bilmiyorsunuz. Askerlerden sormuşlar elektrik nedir diye. Bizim Mehmet cevap vermiş. Ne idüğü bilinmez demiş. Ettiğinden bellidir. Yani çarptı mı sizi duman edip kömüre çevirir. O zaman anlarsınız demiş Mehmet ne olduğunu. İşte o ne idüğü bilinmeyen şeyin şu dünyanın ötesinde teşekkür eden kesimini biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bütün elektrik konusunda bu elektronları harekete getiren incelemeler, elektroliz olayları şunu göstermiştir ki bu dünyada artı kutuptan eksi kutba doğru devamlı bir hareket söz konusudur. Bir takım madenlerdeki o partikülleri oradan alabilen elektrik enerjisinin her elektronu öbür taraftaki kutba götürür. Böylece şu bisikletlerin jantlarındaki parlaklık kromaj işlemi böyle teşekkür eder elektroliz yoluyla. Ne olmuştur? Elektrik yapmıştır orada görevini. Kromdan devamlı olarak parçalar alınmıştır. Artı kutuptan eksi kutupa giden bir sıvı içindeki elektrik enerjisinin her parçası bir parça kromu beraberinde götürüp o jantın üzerini pırıl pırıl bir hale getirmiştir. Bu dünya üzerindeki işlem. Biliyor musunuz? Dünya üzerinde artı kutuptan eksi kutupa hareket başladığı an bu alemin içinde bulunan bunun karşılığında da aynı noktalarda eksi kutuptan artı kutuba doğru ikinci bir hareket başlar ve dünyada hiç kimse bu olduğundan haberdar değildir. Eğer ikinci kesimini tamamlayamazsanız orada elektrik enerjisini tatbikata geçiremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dediklerini ait olduğu standartlarda düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O ilmin gerçek sahibidir. Dilediğine dilediği kadarını verir. Bu standartlarda bir yerlere ulaşıyoruz. İnsanın kainattaki en büyük düşmanı olan İblis ne yapmak istiyor? İnsanı, hepinizi mahvetmek istiyor. Sadece iki tane emeli vardır. Bir, şu dünyada sizi mutlaka mutsuz etmek. İki, hepinizi birden cehenneme götürmek kendisiyle birlikte. Nasıl kendisi mutsuzsa, bu dünyada hepinizin de mutsuz olmasını ister. Nasıl kendisi cehenneme gidecekse kurtuluşu yoksa hepinizin de onunla birlikte cehenneme gitmenizi ister. Şeytan bu uğraşısından vazgeçer mi? Hayır, vazgeçmez. Hiç kimse de vazgeçmez. Düşünün, Allah-u Teala'nın en büyük evliyası, onda da vazgeçmez. Vazgeçmez ama gazoz ağacı olur. Yani her gayreti onun kaybetmesiyle sonuçlanır. Ama gene vazgeçmez. İblis, sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Şu dünyada düşman olan birisi size ne yapar? En çok sizi öldürür.
Ölürseniz ne olur? Başka bir ıstırabından öldürülürseniz belki de sırf bu yüzden Allah'ın cennetine girersiniz. Kim bilir? Ama ölmek evvela bir acılı bir şey değildir. Ölüm sırasında kimse acı duymaz. Ölüm sırasında hiç kimsenin acı duyması mümkün değildir. İkincisi, ölüm Allah-u Teala tarafından bir vadesi belli bir olaydır. O vadenin sonunda ölüm sebebiniz ne olursa olsun mutlaka ölürsünüz. En ise birisi tarafından öldürülen bir insan veya hasta yatağında yatan ve ölen bir insan veya bir gölde boğulan bir insan, eğer olaylar öyle tecelli etmeseydi başka bir şekilde tecelli edecek ama aynı noktada, hangi noktada ölmüşlerse orada zamanın da o noktasında, aynı koordinatında mutlaka öleceklerdi. Öyleyse ölüm zaman ve mekan koordinatları belirli bir sistemdir. Hiç değişmez. İşte iblis insanları ölümden korkutur. Ama aslında ölüm siz isteseniz de istemeseniz de mutlaka vücutlanacak olan bir olgudur. Öyleyse sebep A olmuş, sebep B olmuş, sebep C olmuş, alternatiflerden hangisi geçerli olursa olsun hiçbirisi neticeyi değiştirmez. Orada, o anda öleceksiniz. İşte şeytan siz ölmeden evvel sizi cehenneme sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve yalnız değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tağuttan bahsediyor. Tağut, sevgili dinleyenler ve izleyenler, insan ve cin şeytanlar demek. Sadece iblisi insanlar şeytan olarak tanırlar. Bugün satanizm denilen olayda, yani şeytana tapma olayında tapılan iblistir. Ama onun gibi yaşayan milyonlarca şeytan var olmuştur. Allah Teala diyor ki o ve kabilesi sizi sonsuz uzaklıktan görürler, takip ederler diyor. Ve hiçbirinizle uğraşmaktan şeytanın vazgeçebileceğine inanmayın. Sakın böyle bir şey zannetmeyin de. Hiç vazgeçmez. Ama siz onu bezodacı haline getirebilirsiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın üzerindeki şeytanın hakimiyetinin arkasında ne var? Bir insanın üzerinde şeytanın hakimiyetinin arkasında insanın nefsindeki afetler var. Başlangıçta nefsinizdeki afetler nefsinizin %100'ünü temsil ediyor. %100 afetlerle dolu bir nefisle yaratılırsınız. Öyleyse şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi olarak vardır. İşte bu dizaynla yaratıldınız. Şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir ediliyor. Yani tesir sahası nefsinizin kalbinde %100 iblisin. %100 nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren şeytanın kontrolü altında. Sonra bir gün onu kontrol altına almak üzere harekete geçeceksiniz. Zikre başlayacaksınız. Zikir Allah'ın katından rahmet fazla selavat ısındaki 3 tane nuru getirecek. Mürşidinize tabi olmuşsanız nefsinizin kalbinde bulunan iman kelimesinin etrafında Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar toplanmaya başlayacak. Böylece 207 nur birikimine nefsi emareyi tamamlayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudunuzdan ayrılan ruhunuz da göklerin birinci katına ulaşacak. 207 nur nefs-i levvame, ruhunuzun ikinci kata ulaşması. 307 nur nefs-i mülkime, ruhunuzun üçüncü kata ulaşması. Ve böylece nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i vardiye, nefs-i tezkiye, ruhunuzun da 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşması, 7. katın 7 alemini geçmesi,
Siddetül müntehadan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması. Neyle sağladınız? Zikirle. Şeytanın hakimiyet alanının ne olduğuna beraberce bakalım. Her nefs kademesinde, nefs-i emare, şeytanın hakimiyeti %7 azaldı. Revame 14. Mülkime %21 azaldı. Mutmainne %28. Radiye 35. Mardiye 42. Eskiye 49. Huşuda kazandığınız %2'nin de vardı. %51. Ne oldu? Şeytanın hakimiyetinde %100'den %51 azalma var. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş. Yani üstünlük artık şeytanda değil. Ruhunuzun hasletleri nefsinizin kalbinde hakimiyeti elde etti. Başlangıçta nefsinizin kalbinde bir damla bile nur yoktu. Nefsinizin kalbi sadece afetlerden örülü, kapkaranlık bir dünya içeriyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalp gözleri açılanlar, gözlerine bastırdıkları zaman iki tane nur hizmetinin bir tek noktadan çıkıp iki gözlerine doğru geldiğini net olarak görürler. Bu kalplerindeki aydınlığın kesin işaretini taşır. Öyleyse karanlıklar içindeki bir kalpte şeytan %100 hüküm fermayken Allah'ın kuluna verdiği bir isim var. Diyor ki sen şeytanın kulusun. Ve bana şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ah verdin diyor Allah-u Teala. Elesi bir Rabbi kim günü Allah-u Teala bizden istemiş fizik vücutlarımızdan Allah'a ahd vermemizi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamızı. İşte şeytan ve insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanın dışındaki insan ve cin şeytanlar bir bütün oluştururlar. Şeytanların dışındaki bu insan ve cin şeytanlara Allah-u Teala tağut diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hadi sizinle beraber Bakara Suresi'nin 257. ayet kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten, karanlıklardan nura, aydınlığa çıkartır diyor Allah-u Teala. Ama diyor, o kafirler var ya diyor. Kim o kafirler sevgili dinleyenler ve izleyenler? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Kalplerinin içine Allah'ın imanı yazmadığı kişiler. Ne zaman yazıyor? Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine, kalbimizin içine Allah Teala'nın iman kelimesini yazması, küfür kelimesini kalbimizden alması aynı anda gerçekleşiyor. Eğer bu olayı yaşamamışsak o zaman kalbimizin içinde küfür yazıyor. Kalbimiz mühürlü, kalbimizin içinde küfür yazıyor. Adımız mı? O zaman kafir. İşte Allah Teala burada Bakara Suresi'nin 257. ayet kelimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve onlar ki kafirlerdir. Evliya, hümet, tağut ve tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. يُفِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar, onların neslerinin kalbi nurdan zulmete götürülür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ya insanlar başlangıçta kafirlerdir, hiç mürşitlerine ulaşmamışlardır, ebediyen kafir kalacaklardır. Veya mürşitlerine ulaşmışlardır. Hidayete ermişlerdir. Hidayete erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşmüşlerdir. O zaman onlar mutlaka fıska düşerler. Fıska düşerlerse ne olur? Hidayete erdiklerinde ne oluyor bakalım? Allah-u Teala kalplerinin içindeki
daha mürşitlerine ulaştığı gün küfür kelimesini alıyor. Mührü açıyor, küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ama o kişi fıska düştüğü zaman Allah Teala kalbin içindeki iman kelimesini alıyor. Tekrar küfür kelimesini kalbe yazıyor ve mührünü açtığı kalbi yeniden mühürlüyor. O kişinin ruhunu vücuduna tekrar geri gönderiyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal çekip alıyor. O kişi tekrar başa dönüyor. İşte bunlardan bahsediyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ Onlar ki kafir olmuşlardır. Onlar tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. يُفِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar da o tağut denen insan ve cin şeytanları tarafından nurdan zulmete götürülür onların kalpleri. Yani kalplerindeki nur İman kelimesi alıncağı için artık kalpte tutunabilecek olan bir çekim alanı bulamaz. Karanlıklar geldiği zaman kalbe, o kalpteki bütün nurları sokağa atıverirler. Kalbin dışına atıverirler. Ve kalp bir damla bile nuru kalmayan bir karanlık dünyaya yeniden döner. İşte tağut bunu yapar. Öyleyse şu dünyadaki en büyük düşmanınız bu dünyadaki insanlar olamaz. Onlar size dediğim gibi en çok öldürebilirler. Bu ise sizin için hiçbir zaman bir zarar değildir. Hatta büyük ölçüde hayır kazanmasına sebebiyet verir. Ama eğer tağut, insan ve cin şeytanlar sizin dostunuz olmuşsa ki şu anda yaşayan insanların büyük kısmının dostu ne yazık ki tağuttur. İnsanların yaşadığı her devrede şu dünya üzerinde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu her zaman tağutun esiri olmuştur. İnsan ve cin şeytanların. Her zaman çoğunluk onlardadır. Ve böyle bir yaşantı söz konusu çoğunluk kıyamet günü de kesinlikle onlar tarafında. Allah-u Teala diyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Resulü kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Bu 73 fırkadan 72'si gerçekten cehenneme mi gidecek? Gerçekten cehenneme gidecek. Kurtuluşa ulaşan kimler? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne, hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Kur'an-ı Kerim'de tam bunu doğruluyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında kalan diğer fırkaların hiçbirine, geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Yegane Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü 73 tane fırkadan 72 tanesinin cehenneme gideceği bir sonuçla karşı karşıyayız. Eğer bu fırkaların sayıları eşit olsaydı her 100 kişiden kurtulabilen 2 kişi bile olamazdı. Fırkaların sayısının değişik olduğunu düşünseniz bile bu rakam hiçbir zaman %80'lerin altına düşmüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın söylediklerine kulak verin. Kurtuluşunuz son derece basit standartlar altında mümkündür. Son derece kolaydır. Ama şu tağuta teslim olmamanız halinde. Öyleyse insan ve cin şeytanlar, evvela şeytanı tanımalısınız. Kainattaki en büyük düşmanınızı gördüğünüz zaman insandan farklı bir yapıya sahip olduğunu
hemen fark edeceksiniz. İnsan gibi görünür ama da birçok yerlerinde farklılıklar göreceksiniz. Ona dikkat edin. O kadar çirkin bir yüz hayatınızda hiç görmüş olamazsınız. Ona dikkat edin ki bu düşman sizi yere vurmak için her zaman hazırdır. Sadece bir tek istediği vardır. Siz herkese düşman olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz her zaman mutsuz olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz sadece cehenneme gideceksiniz. Kendisi ne durumdaysa sizin de aynı durumda olmanızı istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis öyle bir varlık ki kainattaki en büyük düşmanınızı layıklı ve çile tanımanızı istiyorum. Görüyorsunuz ki saatler kafi değil. Bu konu tamamlanamadı. Ama tağut konusunda inşallah bir daha konuşma yapmayı düşünüyorum. Bu düşmanınızı size daha yakından tanıtmak istiyorum. Bir şeyi daha unutmamanızı istiyorum. Şu anda dünya üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Ama o bizim gazoz ağacımızdır. Sizin için de aynı şey olabilir. Ne zaman hedefe ulaşırsanız, daimi zikrin sahibi olursanız, İblisin size hiçbir şey yapamadığını ama gene vazgeçmediğini göreceksiniz. Vazgeçmeyen İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Öyleyse hepinizin İblis tehlikesinin farkında olarak onun size yapabileceği çeşitli kötülükleri bilerek ona hakim olacak bir pozisyona ulaşmanızı ve onu İblis'i gazoz ağacı yapmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: آمين.
1: اهتنا صراطا مستقيم صراطا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجي ربimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim Suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratı sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf. Mukatta harfleri. Bu harflerle Allah-u Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş suredeki, bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır. Kitap. Enzelnahu. Onu indirdik. İleyke sana. Lituhrice ennase. İnsanları ihraç etmen için, çıkarman için. Minez zulümati. Zulmetten, karanlıklardan. İlen nur, nuri, nura. Bi izni, izni ile Rabbihim, Rablerinin. İlâ sıratı yola, el azizi, aziz olan, izzet sahibi olan, el hamidi, kendisine hamd edilen. Elif, lam, ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın, elif, lam, ra, aynen. Kitabın enzelnâhu ileyke, sana indirdiğimiz kitaptır. لِتُّهْرِيْجَنْ نَاسَ insanları çıkarman için, ihraç etmen için. مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan, اِلَى النُّورِ nura. بِيِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izni ile. اِلَى صِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ aziz, hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Elif, lam, ra

Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez-zulümati ilen-nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için daha onun ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar, irşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen, insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için
sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allah'ı Allah kelimelere geldik. Ellezî o ki, lehu onundur. Ma şeyler, fis semavati göklerde, semalarda ve ma ve şeyler fil ardı yerde. Ve veylün, vay haline, yazıklar olsun. Lil kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere. Min azabin, azap şiddetin şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî, o Allah ki, lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şedid, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah Teala ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki kalbinizin mührü açılır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah Teala onlar için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yeste hib bunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yep guneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu. Tercih ederler, severler. El hayat et dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi, Allah'ın yolundan. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar. İşte onlar. Fi, içinde dalalin, dalalet. Baidin, uzak bir dalalet içinde. Cümleciklere giriyoruz. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya, onlar dünya hayatını tercih ederler. Seçerler. Tercih ederler. Alel ahireti, ahiret hayatına.

ve yesuddûne an sebilillâhi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebgûne hâibecen, ve onda eğrilik isterler.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah-u Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve ikinci vasıf

Ve onu, yani onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur, bu yol nereden gelir, nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysa ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabii iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet olduğunuz içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet, İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi, Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de, onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir, bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yolu olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler. İki, Allah'ın yolundan men ederler. Üç, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. Dördüncü ayet-i kerime İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum fe yu dil lillahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ ve huvel azizül hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde, ve ma erselna, ve biz göndermedik, min resulün

Resul'den Resul olarak illa ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi. Lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehüm onlara ve artık bundan sonra yudillullahi Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâ'ı, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi, ve hidayete erdirir men yeşâ'ı, dilediği kimseyi. Ve hüve, ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir, el hakimü, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler, ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisani kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşâyı, bundan sonra Allah dilediğini dalalete bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ, ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalete bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

Ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayet erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları binde 2-3 filandır. Hiçbir zaman %1'e ulaşmaz. Yani binde 10'a ulaşmaz. Ama bu insanlar da hidayetten dalalete düştükleri için Allah Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah Teala tarafından ulaştırılmışsa o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa. Bi ayatina en, sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah Teala külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah-u Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah-u Teala o kavmin içinden Resul beas ederiz diyor, hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin Resulü. Bu ayet bütün kavimlerde Resul bulunduğunun bir başka ispatıdır. Ve bütün kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye işlerinden bir Resul gözünde gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresinin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَحْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اَيَّامِ اللّٰهِ inne fi zalike le ayatin li kulli sabarin şekur. Allah Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor: ve lekat, ve andolsun ki erselna, biz gönderdik Musa aleyhisselamı, bi ayatina, ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle, en ahriç, çıkarmak, kavmeke, senin kavmin, mine zulümati, karanlıklardan, ilan nuri, nura, ve zekkirhum, ve onlara hatırlat, onları zikrettir. Bi eyyamillahi, Allah'ın günleri ile. İnne, muhakkak ki, fi zalike, bunda, le ayatin, elbette ayetler vardır, li kulli, hepsi için, sabarin, sabredenler, şekurin, şükredenler. Şimdi cümlecikler: ve lekat erselna Musa, andolsun ki biz Musa aleyhisselamı gönderdik, bi ayatina, ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle, en ahriç kavmeke mine zulümati ile nuri, kavmini karanlıklardan nura çıkar, ve zekkirhum bi eyyamillahi, ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat, burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbârin şekürin, şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım, cümleler hale getirelim. Andolsun ki biz Musa Aleyhisselam'ı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin, diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız, hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve burada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm, ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz enca kum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine, uzkuru hatırlayın, zikredin nimet Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, aleyküm size, iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman, kurtardığı zaman, min ali firavun, firavunun ailesinden, kavminden. Yesumunekum sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar, su'el azabi, kötü azaba, ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar ebnaekum sizin oğullarınızı ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa
nisaekum, hanımlarınızı, kadınlarınızı. Ve fî zâlikum, ve bunlarda vardır belâün, bir imtihan. Min rabbikum, Rabbinizden. Azîmün, azîm, büyük. Ve iskâle Musa li kavmihi, ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Üskürü nimetallâhi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavne, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

Yesumunekum su'el izabin, size azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. Ve yüzebbihune ebnaeküm, ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. Ve yestahyune nisaeküm, ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. E fî zâliküm belâün min rabbiküm azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

0: Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahud kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahud kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti, ve ayrıca Yahud kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a mesela. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nesta'in, İhdinâ s-sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayrı mağdûbi aleyhim ve lezzâetlîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbeti yapımız sadedinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene beraberiz. Yeni bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'a bunun için de şükretmek üzere, hamd etmek üzere. Konumuz sevgi. Allah Teala'nın insana bahşettiği en büyük haslet. Bütün hasletler arasında birinci sırayı kaplayan, ötekilerin hepsinden çok daha önemli bir dizayn, sevgi. Bildiğiniz gibi nefsimizde 19 tane afet var. öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, intikam. Cahillik, nankörlük vesaire. Ruhumuzu da nefsimizin afetlerinin tam zıttı olan hasletler var. Bu hasletlerin en önemlisi sevgidir. Allah yolunda has olan sevgidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgiye dikkatle bakın. O yoksa siz de yoksunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki mihverinde, merkezi noktasında nefret olan bir dünyada yaşamaktasınız. Asık suratlı insanlar, birbirine kızan, birbirinden nefret eden insanlar, Allah'ı unutan insanlar, bir toplum düzeni oluşturmuşlar. Ve size sevgi mi var? Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman onların dostları arasında siz yoksunuz. Sevgili kardeşlerim, bırakalım onlar kendi dünyalarında nasıl isterlerse öyle bir hayatı yaşasınlar ve devam ettirsinler. Ama siz sevin, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama siz mutlaka sevin. Çok sevin. Önce Allah'ı sevin. Allah'ı çok sevin. Sonra insanları sevin. Çok sevin. Sonra da kendinizi öyle bir dünyada yaşamalısınız ki insanları düşman standartlarından tamamen çıkarmalısınız. Yani size göre onlar düşman zihniyetinin sahibi olmamalılar. Siz onlara düşman olmamalısınız. Onlar size düşman olabilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Ama dostluğunuzu kurabildiğiniz ortamda, dostluğu yakalayabildiğiniz noktadan itibaren, dostluğunsa merkezinde, en merkezinde sevgi vardır. Ve sevgisiz dostluk oluşmaz. Nefret, düşmanlığın gıdasıdır. Sevgi, dostluğun gıdasıdır. Öyleyse Allah'ın hepinizi mutlaka sevdiğini, sevgi ölçüsünün insanlara göre değişmesine rağmen Allah'ın sizi çok sevdiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Onları sevdiğiniz için kendinizi sevin. Kendinizi sevmek başkalarını sevme şartına bağımlı olmalıdır. Allah'ı ve başkalarını, insanları. Hayvanları, bitkileri, dünyayı, kainatı sevin. Sevgi bir fedakarlıktır. Fedakarlık yoksa sevgi yoktur. Seven sevdiği için fedakarlık eden kişidir. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer siz Allah'ı sevdiğini iddia eden biriyseniz biz sorarız. Hay Allah razı olsun deriz. Çok güzel de o sevdiğin için ne yapıyorsun? Ben sizlere sorsam sevgili kardeşlerim, desem ki Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana diyeceksiniz ki çok. Hani çocuklara sorarlar, küçücük çocuklara, beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Kollarını açar böyle, bu kadar der. İşte size sorduğum zaman bunun cevabı somut bir cevap olarak sizin hayat standartlarınızın içinde mevcut. Aksini iddia edemezsiniz. Allah'ı en çok sevenler onu 24 saat her gün 24 saat boyunca zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleridir. Yani iç dünyalarında sessiz bir ses, kalplerinin her çift atışlarında elinizi nabzınıza koyun ve nabzınızdaki ya atar damarı ya toplar damarı veya ikisini birden yakalayın. Eğer bir tanesini yakalayabildiyseniz aralıklı bir hece olacak bu. İkisini birden yakalayabildiyseniz sık sık tekrar eden çift hece olacak. Böyle bir standartta Allah kelimesini kalbinizin her çift atışında çift hecede tekrar edeceksiniz. Genellikle iki heceyi birden yakalayamazsınız. Hem atar damarı hem toplar damarı. Onun için bir tekini yakaladığınız noktada o bir tek defa atacak. Siz de iki defa iki heceyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Hadi içimizden tekrar edin şimdi sevgili kardeşlerim. Onunla bir bütünleşmektir bu. Çok güzel bir şeydir Allah Teala'yı zikretmek. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de miyardır, ölçüsüdür. Ne kadar Allah Teala'yı seviyorsunuz? Çok. En çok sevenler 24 saat zikredenler. Öyleyse sevgiyi ölçebileceğimiz bir anahtar var elimizde. Eğer siz günde 2,5 saat Allah Teala'yı zikrediyorsanız, o Allah'ı çok sevdiğinizi söyleyen siz, Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayatınızı, zamanınızı kendiniz için harcıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim günün 12 saatinden fazlasını 12 saatini Allah için, Allah'ı zikretmekle geçiriyorsa, onun Allah'a karşı olan sevgisi %50'dir. Daha fazla fedakarlık edemiyor Allah için, daha çok onu zikredemiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, işte Allah'ı en çok seven sizlersiniz. 24 saatinizin her saniyesinde kalbinizdeki atışlara paralel olarak iç dünyanızda bir ses çınlar. Bir sessiz ses iç dünyanızda demin yaptığımız temrini yaptığınız zaman nasıl sessiz sesinizde Allah'ı zikrettiyseniz, eğer yatmadan hemen abdestinizi alıp da sağ tarafınıza dönerek yattıysanız, yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynattığınızda kalbinizin sesini her iki atışında kulaklarınız, sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte ondan sonra zikirle uyumaya çalışın. Bir de bakacaksınız ki uyandığınızda hala Allah'ı zikretmektesiniz. Bunun manası uyurken de Allah'ı zikrettiniz. İşte daimi zikrin sahipleri öyle yapanlardır. Uyurken de Allah'ı zikredenlerdir. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Hepsinin müşterek adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleri. Beş duyumuzda hissedemediğimiz onun ötesindeki hissiyatın sahipleri, baş gözleriyle değil, yalnız baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle de görebilenler. Yalnız başlarındaki kulaklarıyla değil, kalp kulaklarıyla duyabilenler. Öyleyse en çok Allah'ı seven, Allah'ı en çok zikredendir. Ya zamanınızı kendiniz için harcarsınız, ya Allah için. Eğer 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, zamanınızın bütününde derecat kazanan birisiniz. Her 24 saatin her saniyesinde devamlı derecat kazanan birisiniz. Devamlı hayırda olan birisiniz. Ve böyle bir olay mutluluk verici bir sonu işaret eder. Daimi zikrin sahibi ulul elbab, ehli tezekkürdür, ehli hükümdür, ehli hayırdır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah ile aranızdaki sevgi, siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar çok sever. Ama onun sevgisi sizin sevginizin çok katlısıdır. Siz Allah'ı bir ünite sevdiğiniz zaman Allah belki sizi 1000 ünite sever. 2 ünite sevdiğiniz zaman Allah-u Teala 2000 ünite sever. 3 ünite sevdiğiniz zaman 3000 ünite sever. Sizin ona karşı olan sevginize oranlı olarak onun sevgisi artar ama onun boyutlarında. Öyleyse Allah'ı sevdikçe Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde yücelirsiniz. Kemal derecelerinde olgunlaşırsınız. İnsanı kamil olursunuz. Herkese hayır kapısı açan birisi olursunuz. Herkese hayrı dokunan birisi olursunuz. Kendisine hayrı dokunan birisi olursunuz. Kim derecat kaybediyorsa her gün kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazlaysa, o kişi kendisine hayrı dokunan değil, zararı dokunan bir insandır. Zararı hayrından daha fazla olan insan. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı seviyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, o hayrı zararından daha fazla olan bir insandır. Günün 12 saatinden daha fazla Allah'ı zikrediyor, devamlı derecat kazanıyor. Yeni kalan zamanlarda derecat kaybetmesi söz konusu. Neden genelleme yapıyoruz da bu kişi hayrın sahibidir diyoruz? Çünkü böyle bir insan, günün yarısından daha fazla zikreden insan, 1'e 700'ü alma noktasına çok daha evvel gelmiş birisidir. Öyleyse onun günün yarısında kazandığı derecelerin 700 katı kaybettiği derecelerin (gülüyor) 700 katından mutlaka daha fazladır. Çünkü zikir yapan insan kolay kolay hata işlemez. Zikir, nefsin afetlerinin tamamen devreden çıktığı, soğun hasletlerinin hüküm ferma olduğu bir muhtevayı ifade ettiği için, böyle bir ortamda kişi bir başka dizaynda olacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevmeniz sizin mutluluğunuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok severseniz o kadar çok zikredeceksiniz. O kadar çok mutlu olacaksınız. Sevmek her zaman kazandırır. Olaylara sevgiyle yaklaşın. Nefreti defterinizden silin. Nefreti hayatınızdan çıkarın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanları sevin. Onlara karşı sizden akan dalga boyları hep pozitifi temsil etsin. Eğer insanları severseniz, o sevdiğiniz insanlara sizden hep pozitif dalga boyları ulaşır. Bu dalgalar insanları sadece mutlu kılar, memnun kılar, bir sıkıntı oluşturmaz. Rahatlatıcı, ferahlatıcı, huzur verici bir ortam vücuda getirir. Ama ne zaman nefret ettiğiniz insanlara karşı sert, kırıcı davranışlarda bulunuyorsanız, insanlardan nefret ediyorsanız, sizden onlara ulaşan dalga boyları pozitif olamaz. Onlara negatif tesir eden, onları huzursuz eden, onları sıkıntılı kılan negatif dalga boyları yayınlarsınız. Birincisinde pozitif dalga boylarında sevgi asıldır. İkincisinde negatif dalga boylarında nefret asıldır. Eğer sevmeyi öğrenirseniz, eğer sevmeyi hayatınıza tatbik ederseniz, o zaman şunu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek sizi yüceltir. Kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatınızı artırır. Sizi insanı kamil kılar sonunda. Daha önceliklerin sahipleri sadece Allah'ı en çok seven değillerdir. İnsanları da en çok sevenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Biliniz ki Birleşik Kaplar kanunu gereğince nasıl suların seviyesi eşitse bileceksiniz ki severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Sizden dışarıya ne ulaşırsa o size aynen geri döner toplumdan. Sevgi hasreti tek başına nefsinizin birçok afetine birden bedeldir. Nefrete, düşmanlığa, kine, intikama, sevgi bir bütünü ifade eder. Seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Davranış biçimleriniz sevgiyi gösterecek olan onlardır. İnsanların seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Ve hayatınızın bir mutluluk cenneti olmasını istiyorsanız, o zaman insanları sevmek ve onlar için var olmak sizin şiarınız olmalıdır. Kendinizi başka insanlara adamalısınız. Onların hayatlarına bir nebzecik katkıda bulunabilmek için bir gayretin içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevenler Allah yolunda sevenler mutludur. Nefret edenler mutsuzdur. Nefret mutsuzluğun arkadaşıdır. Sevgi de mutluluğun. Bir başka ifadeyle sevgi mutluluğun jeneratörüdür. Nefret de mutsuzluğun. Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hele bizler sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan insanlar, Allah'ın cemaatini oluşturanlar, cemaatte vahdeti oluşturanlar, Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin müntesipleri. Cemaat halinde yaşadığınız dergah hayatında dikkat edin ki başkalarına karşı her an sizden sevgi taşmalı. Sevginizi belirtmekten çekinmeyin. İçinizde saklamayın. Davranışlarınızla bütün oradaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, ihvana, ihvan biliyorsunuz kardeşler demek. Sevginizi hissettirmelisiniz. Bu onlara mutluluk verir. Size de. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah.

orada en çok sevginizi hissettireceğiniz bir ortam vardır. Hissettirmeniz gereken. Herkes sizi gördüğü zaman kendilerinin sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmeliler. Sizinle olan beraberliklerinde huzur duymalılar. Sizden gelen pozitif dalga boylarına onlardan geri dönen pozitif dalga boyları eşlik etmeli. Böylece iki kalp de huzur içinde olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgi Allah'ın sizlere verdiği mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Daha önce de başka bir hasletiniz yok. Mutluluğunuzun en üst seviye anahtarı sevgidir. Bir toplumun içinde insanlara karşı duyabileceğiniz his başlangıçta daima ikilemdir. Bir kısım insanları seversiniz, bir kısım insanları sevemezsiniz. Sevdiklerinizi çıkartın devreden, onlarla her zaman en yakın ilişkinin içinde zaten olacaksınız. Ötekilerle hemhal olmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, onların bir hatırını sorsanız, onlarla ilgilenseniz, sizden duyacakları bir güzel söz, sizden görecekleri bir güler yüz, sizden hissedecekleri bir güzel davranış, onlara Allah için yaptıkları çalışmalarda bir yardım, onları mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Ama onları mutlu eden bu davranış biçimi sizi onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutlu eder. Çünkü başka insanlara güzel davrandığınız zaman, pozitif dalga boylarıyla yaklaştığınız zaman, onlara olan sevginiz üst boyutta olduğu zaman, bu sevginizin tezahüründe yalnız pozitif dalga boyları oluşabilir. Bu bir mutluluk rüzgarıdır başka insanlar için. Her an Allah için çalışmayı usul haline getirmelisiniz. Hep Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesi size bir rehber olmalı. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte sizin Allah için olduğunuz nereden belli olacak? Alnınızda bir yafta yazmıyor. Ben Allah içinim diye. Davranış biçimlerinizden. Eğer Allah içinseniz, o zaman hedefinizin gayenizin ve hayatınızın manasının ve mutluluğunun mihverinde merkezi noktası

anda başkalarını mutlu etmek için onları sevmek yer almalıdır. Sevmezseniz sizden başkalarına mutluluk rüzgarları esmez. Sevmezseniz başkaları sizin için bir kıymet ifade etmez. Ama başkalarının sizin için kıymet ifade etmediği bir ortamda siz de onlar için bir kıymet ifade etmezsiniz. Öyleyse birinci ünite sizsiniz, ikinci ünite bütün etrafınızdaki insanlar, üçüncüsü de Allah. Eğer sizden başka insanlara sevgi akıyorsa etrafınızdaki insanlara, onlardan da size sevgi geri dönecektir. Sizden onlara akan sevgi tomurcuklarının neticesinde onlardan size sevgi meyveleri akacaktır. Öyleyse sistemi kurmak, geliştirmek ve hedefine ulaştırmak, o sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevdikçe mutluluğunuz artar, huzurunuz, sürurunuz artar. Sevdikçe başkaları için daha çok fedakarlık edersiniz. Onlara portföyünüzde zaman dilimlerini vermeye, sonra da bu zaman dilimlerini her gün arttırmaya başlarsınız. Öyle bir güne ulaşmalısınız ki o gün hissetmelisiniz. Siz kendisini başkalarına adamış bir insansınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda. Allah'ın dizaynı, kainatın en muhteşem dizaynıdır. Sizi sevgiyle yarattı Allah Teala, severek yarattı. Hep sevmeye devam edecek. Öyleyse sizin de göreviniz var. Onun sevgisini arttıracak davranış biçimleri. Başka insanlarla her zaman beraber olduğunuza göre her gün onlara daha çok sevgiyi anlatmalısınız. Davranışlarınızla oraya ulaşmalısınız. Oraya ulaştırmalısınız onları da. Sizden çevrenize akan, sizden fışkıran sevgi pınarları başka pınarları harekete geçirecektir. Sevginiz başka kalplerde de sevgiyi ateşleyecektir. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini beklemeyeceksiniz. Önce siz seveceksiniz. Önce olmak için bir gayretin sahibi olmalısınız. Allah'ı sevmekte de, etrafınızdaki insanları sevmekte de, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermekte de önde siz olmalısınız. Mutluluğun verilmesi sadece sevgiye dayalıdır. Eğer bir insanın iç dünyası bir nefret dünyası ise o kişi hiçbir zaman kendisini başkalarına adayamaz. Tam tersine başkalarından devamlı kötülük görür. Kendisi onlara kötü davrandığı için. O kendi davranışlarının negatif cephesini hiç düşünmez.
Sadece onu düşündüren şey, meşgul eden şey, başkalarının kendisine ulaştırdığı negatif davranışlardır. Onu üzen davranışlardır. Buna kendisinin sebebiyet verdiğini, yaptığı yanlışlarla o insanların kendisine negatif davranmasını, kendisinin oluşturduğunu hiçbir zaman dikkate almayacaktır. O sadece başkalarından kendisine ulaşan negatif davranışların bilançosunu yapar. Ve davranışlarını kendisine ulaşan negatif dalga boylarının negatif karşılığı olarak dizayn eder. Artık başka insanlarla arasında hem onlardan gelen hem de onları geri dönen, kendisine geri dönen dalga boylarının negatif olduğu bir mutsuz ortamda yaşar kişi. Sevmeyi Allah yolunda olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, siz sevgiyi öğrenmek ve yaymak, etrafınıza sevgi tomurcukları saçmakla vazifelisiniz. Oralardan size tomurcuklar değil, meyveler geri döner. Olgunlaştırdığınız, tomurcuk attığınız, sonra da onlarda olgunlaşan meyveler. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki insanlar arasında muhtevayı kurmuş Allah Teala. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Karşı taraf için de aynı şey söz konusudur. Herkes sevgiye muhtaç. Herkes sevgiye susamış ama herkes nefret içerisinde. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik var. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği var. Herkesten, her yerde negatif bir davranış biçimleri dizisine muhatap olan bir insan, herkesten sevgisizlik gören, nefret gören, kendisine kötü davranılan bir insan, çevresine karşı elinde belki olmayarak negatif hisler besleyecektir. Kendisine yapılan haksızlıkları o da başkalarına inkâs ettirecektir, reflekte ettirecektir, aksettirecektir. Yanlışlığın başka bir taraftan başlayan kesimini elinizin tersiyle durdurun. Devam etmeyin. Yanlışlıkları en güzele ulaştırmalısınız. Başkası size yanlış davranışlarda bulunabilir. Başkaları sizin nefretinize sebebiyet verebilir. Ama sizden çıkacak olan şey bir iç dünya çarpışmasından sonra nefret olmamalı. Size ulaşan nefret dalgalarını iç dünyanızda değiştirin. Sevgi dalgaları halinde geriye döndürün. Hele tasavvuf hayatında bu konu zannettiğinizden çok daha önemli bir boyut kazanır. Sevgili kardeşlerim, her dergahta mutsuz insanların da varlığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse toplum, dergah toplumu, ihvan, kardeşler, o sevgisiz insanları öğütememişler. Onlara sevgi tomurcuklarıyla lazım gelen boyutta davranamamışlar. Onların sevgisizliklerini yok edebilecek olan, sevgiye dönüştürebilecek olan bir sevgi ortamını, sıcacık bir sevgi ortamını oluşturamamışlar dergâhta ki o sonradan gelen kardeşlerimiz
huzura ulaşamamışlar. Eğer aranızda sevgili kardeşlerim huzursuz insanlar varsa, bunu sadece işte onlar huzursuz, bana ne deyip geçiştiremezsiniz. Onların huzursuzluğunda mutlaka sizin de payınız var. O dergahın muktesebatından olan, o dergahın bünyesinden olan, o dergahın ahalisinden olan sizler eğer üzerinize düşeni yapabilirseniz, o zaman o dergahta kendisinden çevresine negatif dalga boyları ulaşan insanlar kalmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz bir sevgi güneşi olmalısınız. Etrafınıza bütün sıcaklığıyla sevgiyi ulaştırmalısınız. Her yönden herkese. Sizi bir sevgi pınarı olarak görmeli başka insanlar. O pınardan su içmek istemeliler. Sizin sözlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizden onlara taşıyan o sıcak sevgiye hasret olmalılar. Bu ise onlara değil, size bağlıdır. İç dünyanızdan taşan şey her zaman başkalarını biraz daha mutlu eden, etmeye çalışan bir sevgi halesi olmalı. Her zaman sevginizi ateşlemelisiniz. Daha çok sevgiyi oluşturmak üzere. Herkesi sevmelisiniz. Daha çok sevdiğinizle daha sevdiğiniz arasındaki farkı adım adım yok etmeye çalışın. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizi hissettirirken bir yarışma içinde olun. Etrafınızdaki insanlar onları en çok seven olduğunuzu hissetmeliler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafına sevgi veren, sevgi dağıtan bir insan olursanız, siz onlara sevgi ulaştırdığınız için onlardan da size mutlaka sevgi geri dönecektir. Bunu herkese yaptığınız zaman herkesten size sevgi geri döner. Öyleyse sevgi anahtarıyla her sabah mutsuzluğunuzun kapısını kilitleyin. Sevgi anahtarıyla her sabah mutluluğunuzun kapısını açın. Her bir insan etrafınızdaki sizin sevme perspektifinizin içinde olmalı. Sizden onlara ulaşan bir sevgi halesi onları aydınlatmalı. Onların kalplerine sizden sevgi akmalı, çağlayan gibi. Onlar bu sevgiyi hissetmeliler. Siz de hissetmelisiniz kendinizden onlara akan sevgiyi. İç dünyanızda tam bir huzurla, tamam ben onların hamdolsun ki hepsini seviyorum diyebilmelisiniz. İstisnalar varsa özellikle onların üzerinde durun. Onlara sevginizi mutlaka hissettirecek bir şeyler yapın. Sevginizi sembolize eden güzel davranışlar, güler yüzlülük, insanların hatalarını görmezlikten gelmek, herkese sevgi açısından en iyi
örnek olmak. Her biri ayrı bir güzelliği temsil eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda düşünün, her şey öylesine güzel ki. Sevgi rüzgarları varsa, sevgi meltemleri, sadece siz mutlu değilsiniz. Sizinle beraber olmaktan herkes mutlu. Etrafındaki insanların sizleri sevdiğini, sevginizle hissedeceksiniz. Sevginiz onların kalbine ulaşacak, arayacak sevgiyi ve sevgiyi de perçinleşecek. Kalp kalbe böyle ısınacak. Sevgi sevgiyi doğurur, nefret nefreti. Sevgi sevgiyi arttırır, nefret nefreti. Öyleyse defterinizden nefreti silmelisiniz sevgili kardeşlerim. O sildiğiniz yere sevgiyi yazmalısınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz bir merkez, bir sembol olmalısınız. Sevginin merkezi, sevginin sembolü. Sizi görenler sizin sevecen yönünüzü kendilerine örnek edinmeliler. Asık suratlı olmayın. İnsanlara surat asmakla, onları sevmemekle bir şey kazanmazsınız. Hayatınız boyunca hep kaybedenlerden olursunuz. Sevgi varken sevgisizlik neden? Madem ki hayatınıza yön verecek olan şey, sizi mutlak saadete götürecek olan şey sevgi. Madem ki onu verdikçe başkalarından da size sevginin dönmesi söz konusu, öyleyse onun turşusunu mu kuracaksınız? Neden sevgisiz davrananlar var içinizde? Neden hala nefslerinin esiri olanlar var? O kardeşlerin bu söylediklerimizi anlamamış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sevginin size yön vermesini sağlamaya çalışın. Dergah hayatı bir yardımlaşma hayatıdır. Hayatınızda başkalarına da her an yer vermek mecburiyetindesiniz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın bir hizmetini yürüteceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı, o müstesna duyguyu sevginin ışığı altında yaşamaya çalışın. Yalnız olmamak, korktuğunuz insanlarla beraberseniz size huzur vermez, aksine huzursuzluk verir. Yalnız olmamak, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle beraberseniz mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk, sevgi tarlalarında yeşeren bir meyvedir. Sevgi tarlalarında boy atan ekimlerdir. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Öyleyse neden aranızda mutsuzlar var? Neden aranızda hala nefslerine esir olanlar var? Hala davranış biçimlerini tasavvuf terazisine göre ölçemeyenler var. Hedefiniz Allah'a teslim olmak değil mi yoksa? Eğer öyleyse o zaman sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Sevmek mutluluğunuzun hedefini teşkil edecek. En güzeli sevmek, sevmek, sevmek. Unutmayın, hedefiniz başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman mutlu ettikleriniz varsa, o zaman asıl mutlu olan sizsiniz. Çünkü onlara mutluluğu ulaştırmak konusundaki gayretleriniz başladığı andan itibaren Allah sizi onlara vereceğiniz mutluluğun kat kat fazlasını vererek mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzelinin Allah tarafından size sunulduğunu yaşayacaksınız gelecek günlerde. Aranızdaki mutsuz görünen kardeşlerinizle ilgilenin. Onların problemlerine çözüm getirmeye çalışın. İşte o çözümü bir gün sağladığınızı göreceksiniz. Yeter ki siz öyle olmasını isteyin. Herkese pozitif açıdan yaklaşmayı, bunu isteyin. Etrafınızdaki insanlara her zaman dikkatle, ibretle bakın. Herkesle ilgilenin. Kimin sevgiye, şefkate ihtiyacı var? Onlara yönelin. Onlara sevginizi gösterin. Kucak kucak sevgi akıtın. Onların mutluluğu, bilin ki hangi ölçüde sizin gayretiniz de gerçekleşmişse, çorbada ne kadar tuzunuz varsa onun en az iki katı size Allah-u Teala tarafından mutluluk olarak ulaştırılacaktır. Sevginizin bir Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesi ve hediyelendirilmesi, mükafatlandırılması. Sevenler sevmeyenlerle bir olmaz. Allah'ın bahçesinde sevenler güzel. Allah'ın aleminde sevenler yaşar. Nefret edenlerin, mutsuz insanların alemi Allah'ın ülkesi değildir. Onlar mutsuzluk üçgeninde yaşayanlardır. Nefsleri, şeytan ve bu davranış biçimleri sebebiyle kaybettikleri dereceler şerleri bir üçlü teşkil eder. Ama seven insanlar Allah'ın ülkesinde yaşarlar. Ruhlarıyla, hayırlarıyla ve Allah'la birlikte. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi hayatınıza mutlak olarak bir tesir sahası olarak ithal etmelisiniz, dahil etmelisiniz. O size ışık olmalı. O size rehber olmalı. Sevginiz sizi daha çok sevgiye doğru götürmeli. Her an siz etrafındaki bütün insanlara devamlı sevgi taşıyan bir taşıyıcı olun.
Başlangıçta bazı kardeşlerin sizi sevmese de bir süre sonra hepsinin sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufu yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, hepinizden istediğimiz o ki sevin ve başkalarını bu sevginin ışığında sevgiye doyurun. Mutsuz insanların her birisi sizin için bir hedef olmalı. Onları mutluluğa ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun arkasında sadece sevgi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dergi hayatının bütün dayanışması, birbirinize yardımlarınız, el ele güne güne Allah yolunda yaptığınız hizmetler, hepsi sevginin ışığı altında en güzeli gösteren davranış biçimleri dizisi olmalıdır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın sevgisiyle selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Zülcenahayn olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Fatiha ve As-Salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar, hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine. Ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
bir tek gayesi var. Tek bir şey istiyor hepinizden. Sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. O gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinletin var olduğunu görüyoruz. Ekinlet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır, diyor Allah-u Teala. Ekinnet, insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi
bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak.
aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki Gışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların İşitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah-u Teala. Kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan İhbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikametteki şeyleri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinleti alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez.
O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar, başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu vapta Allah Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir?
kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan

Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefs-i emmanede %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamede bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasretleri değildir. Ruhun hasretleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idraki sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikim, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2'de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi, kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir. Kendinize yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun

ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz.
200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz. İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir.
ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder.
kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki, o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi, Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna, hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Tena sıratel mustakim. Sıratel lezine enamte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha beraberiz. Bu akşam sizlere hikmetten bahsetmek istiyorum. O Allah ki şöyle söylüyor, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte size hikmetin tarifnamesi. Büyük hayır verilmiştir ona diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Hayır nedir? Şer nedir? Hayır bize derecat kazandıran olayların hepsi hayırdır. Şer bize derecat kaybettiren olayların hepsi şerdir. Aynı standartta seyyiat, derecat kaybedilen ameller, davranış biçimleri, hasenat, derecat kazanılan ameller, davranış biçimleri, sevap, derecat kazanılan dereceler, derecat kazanılan olaylar, davranış biçimleri, günah, derecat kaybedilen olaylar ve davranış biçimleri. Öyleyse hayır, derecat kazandığımız olaylarsa ona büyük hayır verilmiştir demekle neyi kastediyor Allah Teala? Hikmet sahiplerinin daimi zikirde olduklarını ifade etmiş oluyor Allah Teala. Daimi zikirde ne olursa ne olur kişi? Daimi zikirde olursa o kişi hangi işi yaparsa yapsın, o kişi ne yaparsa yapsın, o kişi hiçbir şey yapmasın ama her halükarda kalbindeki zikir devam ediyordur. Zikir devam ettikçe o kişi devamlı derecat kazanır. Kazandığı hayrın, derecatın her geçen gün artması, her saniye artması söz konusudur. Ve tabii ayrıca Allah Teala o kademedeki kişiye 1'e 700 vereceği için her bir derecelik zikri ona 700 derece derecat kazandıracağı için ve yaşadığı zaman parçaları boyunca daima Allah'ı zikredeceği için sonsuz bir hayrın sahibi, büyük hayrın sahibi kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kıldığı kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Hikmet sahiplerinin 7 özelliği var. 5, 2 daha, 7 özelliği. Madde 1. Hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Madde 2. Hikmet sahiplerinin bu sebeple nefslerindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Madde 3. Hikmet sahiplerinin kalp gözleri Allah-u Teala tarafından mutlaka açılır. Madde 4. Hikmet sahiplerinin kalp kulakları da açılır. Öyleyse hikmet sahibi Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kalbindeki kulakla Allah'ın gösterdiklerini görebilir kalbindeki gözle, kalp gözüyle, gönül gözüyle. Peki bu 4 tane ana şart kişiye hangi vasıf şartlarını kazandırır? Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur artık. Bu vasıfların sahibi, bu özelliklerin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. Ehli tezekkür hem ehli zikir anlamına gelir. Aynı kökten gelir tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de. Ama aynı zamanda Allah ile konuları müzakere edebilen, konuşabilen manasına da gelir. Müzakere sözlü konuşma demektir. Bizim çocukluğumuzda şimdiki tabirler yoktu okullarda. Mesela sözlü imtihan söz konusu olduğu zaman ona öğretmenlerimiz, hocalarımız müzakere derdi. Müzakereye kaldırdım falanca talebemi derdi. Müzakere sözlü imtihan demek. Karşılıklı konuşmayı, tezekkürü ifade eder. Müzakere kelimesi de, tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten gelir. Ehli tezekkür Allah ile konuşabilme yeteneğinin sahibi. Ehli zikir zikrullahın sahibi. Yani daim zikrin sahibi. Ehli zikri birinci özellik olarak söylüyoruz. O kişi daimi zikrin sahibidir diyoruz. Yani ehli zikirdir demek o. Ehli zikir, daimi zikrin sahibi. Öyleyse kim hikmetin sahibi ise onun 7 tane özelliği var. 4'ü esas şart. 3'ü vasıf şartı. Vasıf şartlarının demek ki birincisi ehli tezekkür olmak. İkincisi ehli hayır olmak. Ne demek? Ehli hayır demek, daimi zikrin sahibi demek. Sonsuz bir şekilde derecat kazanıyor kişi, daimi zikrin sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, eğer zikir yapıyorsanız, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin. Ki zikir yaptığınız için Allah Teala size bu mutluluğu veriyor, mutluluğu ve huzuru yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk muhteşem bir olay. Hikmet sahipleri mutlu mudurlar? Çok mutludurlar. Neden mutludurlar? Daimi zikrin sahibi oldukları için mutludurlar. Bu saydığımız bütün müesseseler daimi zikrin üzerine bina edilmiştir. Daimi zikri çıkartın devreden, geri kalanları sayalım. Ne demiştik? O kişi ehli zikirdir, daimi zikrin sahibidir. Onu devreden çıkardık. Daimi zikir sebebiyle kişi neyin sahibi olmuştur? Daimi zikrin sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrinde, ya da ki bu daimi zikre ulaştığı zikir oluyor, kişi daimi zikre ulaştığı zikrinde, zikre başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine açılan nur kapısını, göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek, Allah'ın göğsünden kalbine göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır kişi. Nefsinin kalbindeki mühür artık açılmış ve hareketli hale gelmiştir. O Rabbani kapının üzerinde duran mühürün üzerine rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı gelir ve bu baskı mührü aşağı doğru bastırır. Nereye doğru bastırır? Nereye indirir? Zulmani kapıya indirir. Nefsinizin kalbinin üst tarafında Rabbani kapı vardır. Bir silindir gibi düşünün olayı, tam bir silindir olmamakla birlikte Üst tarafı Rabbani kapıdır, alt tarafı Zülmani kapıdır. Zülmani kapıya kadar inermiyor ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı zikir boyunca devam edeceği için hep orada kalır. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa hiçbir zaman o mühür oradan ayrılmayacaktır. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa o kişinin nefsinin kalbine karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmaz. Ne olmuştur? Kalbe rahmetle faz, rahmetle salavat dolmuştur. Kalpteki bütün karanlıkları, onları orada tutabilecek olan güç mevcut olmadığı için bu gelenler kapı dışarı etmiştir. Onları, nefsin afetlerini, karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek güç hangi güçtür? Küfür kelimesinin manyetik alanı. Bütün afetlerle zıt manyetik alanları oluşturduğu için afetleri kendisine çeker, afetleri muhafaza eder. Nefsin kalbinde küfür kelimesi orada durduğu sürece. Ama ne yapmıştı kişi? Allah'a ulaşmayı dilemişti. Bunun üzerine Allah-u Teala ona ne yapmıştı? 10 tane ihsan vermişti. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştı ve şimdi 10 tane de nimet alacak mürşidinden. Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbin mührünü açar Allah-u Teala. O ana kadar kalp mühürlü. Mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri kafirdir diyor Allah-u Teala. Ve mühürlü olan kalbin mührünü açar Allah, kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine iman kelimesini yazar. Ne oldu? Kişinin kalbinde artık küfür yazısı yok. Yani karanlıkları kalbin içinde tutabilecek olan küfür yazısı gitti. Karanlıkları, nefsin afetlerini kalpte tutabilecek olan bir güç yok. Ama kişinin zikrinin uzunluğuna göre bu zikrin o kalbe topladığı fazıllar, iman kelimesine yapışıp orada kalan fazıllar, zikrin uzunluğuna göre orada yerleşirler. Yani başlangıçta %1, %2 derken ilk %7 nur birikimi ruh birinci gök katına ulaşır. Sonra daha fazla devam eder zikir kişide. İkinci bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Üçüncü bir %7 fazilet birikimi. Sonra dördüncü defa bir %7 fazilet birikimi. Her fazilet birikiminde kişinin hiç problemi yoktur. Çünkü faziletler nefsin kalbine geldiği zaman, nefsin kalbinde iman kelimesi olduğu için faziletleri kendisine, fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Karanlıkları çekmez, karanlıkları iter. Karanlıkları nefsin kalbinden iten kuvvet, o kuvvettir. İtici kuvvet ve çekici kuvvet. Aynı kutup, karşıt kutbu çeker, aynı kutbu iter. Bütün karanlıklar kalpteki iman kelimesiyle aynı kutbu taşırlar. Aynı kutbu taşıdıkları için de iman kelimesi onları iter. Eğer kalpte küfür kelimesi olsaydı, küfür kelimesi fazılları itecekti, kovacaktı oradan. Ama küfür kelimesi yok. Peki, bu kişi daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür Zülmani kapıya ulaşır ve Zülmani kapıyı kapatır. Bir daha o kapı açılamaz. Neden açılamaz? Çünkü kişinin zikri bitmiyor. Bitseydi ne olacaktı? Ona bakalım. Kişi 2 saat zikretti, zikri bitti. Ve nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Ne olur? Kişi zikrini bitirdiği zaman Allah-u Teala'dan artık rahmetle faz ve rahmetle salavat o kalbe ulaşamaz. Ulaşamazsa mührün üzerine baskı yapıp da mühürü zulmani kapıda tutan güç, baskı artık yok olmuştur. Yok olmuşsa sonuç ne olur? Yok olmuşsa sonuç negatif bir sonuca ulaşır. Baskı yoksa alttan tazyik edecek olan karanlıklar, nefsin afetleri o mühürü yukarıya doğru iterler ve gelirler, kalbe ulaşırlar. Kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne kime dokunamazlar? İman kelimesinin etrafında toplanan fazılları yerlerinden oynatamazlar. Ama onun kapladığı alanın dışındaki her yeri yeniden işgal eder gelen karanlıklar. %14 nur birikiminde, fazilet birikiminde, %2'de rahmet birikimi vardı. Geri kalan kesimi işgal ederler. Nefsin içinde faziletler arttıkça karanlıkların işgal edebildikleri saha giderek küçülür. Nihayet nefsin kalbi %100 faziletler tarafından, fazılar tarafından işgal edildiği zaman %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir muhtevada artık karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bu sebeple hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan kişi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Öyleyse nefsin kalbinde fazıllar %98, rahmetli %2 bütün kalbi işgal etmişse ve kişi daimi zikirde olduğuna göre mührün üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı varsa, iki sebepten dolayı da nefsin kalbine faziletler giremez. Bir, zulmani kapının üzerindeki mühre devamlı tesir icra olunmaktadır. Bu tesir sebebiyle oradan kalkması mümkün değildir. Mümkün olmadığı için mührün zulmani kapıdan kalkması, devamlı baskı olacağı için üzerinde kalkmaz. Şeytanın karanlıkları zulmani kapıdan nefsimizin kalbine giremezler. Açılmış olsaydı kapı, girebilmiş olsalardı ne olurdu? Girebilmiş olsalardı içeri yalnız bakabilirlerdi. Girmeleri mümkün değildi. Çünkü kalbin içi %100 fazıllarla işgal edilmiş durumda. Fazıllar da iman kelimesine yapışık. %98, %2'de rahmet var. Rahmetin de çıkması mümkün değil. Fazıların da oradan ayrılması mümkün değil. Kalbin içi tamamen işgal edilmiş. Karanlıkların yapabileceği hiçbir şey yok. Nefsin kalbinin içine karanlıklar giremez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda nefsin kalbinin %100 hasletlerle eşdeğer olan fazıllarla donatıldığını, kişinin fazilet ehli olduğunu düşünün. Faziletli insan kimdir? Nefsinin kalbi tamamen fazıllarla dolan insandır. Yeni Türkçeyle erdemli kişi. Niçin erdemlidir? Çünkü nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolmuştur. O kişinin daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kalmadığı için de bütün davranışları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. O Allah'ın sadık bir kulu olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve hikmet ehli olmuştur. Öyleyse Hikmet makamının, hikmet ehli olan kişi bir makam sahibidir. Hangi makamın sahibidir? Ulul Elbab makamının sahibidir. Ulul Elbab'ın tarifini veriyor Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şunu söylüyor: Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya, diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler, buyuruyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul elbab kimdir? Lüplerin sahibidir. Lüp nedir? Beş duyumuzla ulaştıklarımızın ötesinde olanlara liyakat kesbetmek, onları hissetmeye başlamak, kalp yüzünün açılması, kalp kulağının açılması, kişinin Allah'la yakın temasa girmesi, her biri mutluluğun ayrı bir cephesidir. Sevgili kardeşlerim, bu kapılar hepinize açık. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız hikmet ehli olursunuz. Hikmet ehli olmaksa Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse Ullelbab kimdir? Ullelbab daimi zikrin sahibidir. Ullelbab kimdir? Ehli tezekkürdür. Hadi gelin sizinle Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki, sana kitabı indiren odur, o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabı oluştururlar. Müteşabih ayetlere gelince onların anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde rüsuh kesbetmiş olan rasihun ise, yerleşmiş bir ilmin sahipleri ise derler ki, ya Rabbi, biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri tezekkür

zamanda. Zikir kelimesi de aynı şeyden, aynı kökten geliyor. Zekere, zekera, zikretmek. Allah-u Teala'nın zikir müessesesine bakıyoruz. Kişiyi hikmet sahibi yapan nedir? Daimi zikirdir. Öyleyse farz olan bir müessesenin meyvasıdır hikmet sahibi olmak. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Elbette farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Bakıyoruz ki Allah Teala gerçekten öyle söylüyor. Diyor ki Ahzab 41'de Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan, affedersiniz, ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından fazla zikredin ve böylece zahit olun. Zahit olmak Allah'ı günün yarısından daha çok zikretmekle mümkün. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki farza tabi olmakla mümkün. Peki zikrin hudutlarını bu kadarla kapamış mı? Hayır. Tam aksine sonuna kadar açık. Daimi zikrin, herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir farz mı? Evet. Nisa 103'te diyor ki namaz ibadetinizi bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Aslında burada namazın içindeki zikir, namazın içinde de kişinin kalbindeki zikir devam ediyor. Çünkü Allah Teala'nın verdiği emir ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmekse, bu hedefe ulaşan kişi namaz boyunca da zikreder. Ama aynı zamanda namazın kendisi de bir zikirdir. Ne var ki daimi zikirde olan insanın namaz boyunca da zikretmemiş olması mümkün değil. Mutlaka namazda da zikrediyor. Çünkü kalp zikrine ulaşmış. Kalbinin her atışında, biliyorsunuz kalp iki defa atar ard arda, çift eceyle Allah, Allah, Allah diye kalp Allah'ı zikreder. Ama böyle bir zikir müessesesi kalbin kendi kendine tahakkuk ettirdiği bir müessesedir. Herkesin kalbi bu zikri yapar. Ama Allah Teala'nın indinde bu kişisel iradenin tahakkuk ettirdiği bir zikir değildir. Kalbe has özel bir durumdur. Kalpler Allah'ın tecelligahıdır. Onun için kalbin kendi kendine çıkardığı seslerle, kendi lisanıyla Allah'ı zikretmesi size ait bir müessese değildir, kalbe ait bir müessesedir. Ama ne zaman ki siz zikrinizi arttırırsınız, arttırırsınız, arttırırsınız, kalbinizin çift atışlarına uydurursunuz ritminizi ve kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini aylarca devam ettirdikten sonra kendinizi kontrol edersiniz. Şu anda zikrediyorum diye bakarsınız ki aynı ses, o sizin kalbinizi alıştırdığınız ses, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinizin her çift atışına devam ediyor. Bu tarzda bir nefsinizin kalbinin Allah ifadesini çifteceyle
tekrarlaması söz konusudur. İşte bunların daim olduğu noktada siz daimi zikrin sahibisiniz. Yani ulul elbab oldunuz. Lüplerin fiziğin ötesindeki Allah'ın nimetlerinin sahibi oldunuz. Ne olmuştu kişi? Ehli tezekkür olmuştu. Ne olmuştu kişi? Ehli hayır olmuştu. Ne kaldı geriye? Ehli hikmet olmak. Hüküm sahibi olmak. O zaman bu öğrendiklerinizin ışığı altında Allah Teala size Kur'an'ın şifrelerini öğretir. O zaman ehli hüküm olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci ile ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar bir işlem devam eder. Bu insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlmel yakinin sahipleridir. 21. basamakta ilmel yakin tamamlanır. Kişi kendisine verilen ilmin sahibi olmuştur. 21. basamakta o kişi Kur'an'ın lafzını öğrenmiştir ve ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ehli hüküm, ehli hikmet olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. İlmel yakin tamamlanmıştır ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin hikmetin ölçüsüdür, başlangıç noktasıdır. Kimdir hikmet sahibi? Aynel yakine ulaşmış olanlar. Ayn, göz demek. Gözün, kalpteki gözün görmeye başladığı noktada kalbinizdeki gözle görüşün sahibi olursunuz. Bu hikmettir. Fiziğin ötesinin tespitidir. Bütün hikmet sahipleri iki defa Allah-u Teala tarafından diriltilenlerdir. Dünya hayatını yaşarken, ölüyken diriltilen ve bu diriliş de bir ikinci dirilişe göre bir ölüm sayıldığı için gene ölüyken yeniden diriltilen insanlar. Hikmet sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından ölüyken diriltilen, diriltildiği zaman da ölü sayılan ve bir defa daha diriltilen birisidir. Ne demek istiyoruz? Ölüyken dirilen. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Bütün insanlar böyledirler ve hepsi Allah'a göre ölü sayılır. Eğer bir insanın gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyorsa, kulaklarındaki vakra duyuyorsa, duruyorsa, kalbindeki ekinnet duruyorsa ve bunlar sebebiyle kişi irşat makamına, hidayet makamına baktığı zaman onu alelade bir insandan ayırt edemiyorsa, o kişi Allah'a göre kördür. Onun kulaklarındaki vakra sebebiyle o kişi irşade mütalik, hidayete mütalik hususları duyamıyorsa, yani işitemiyorsa, kişi manasına varamıyorsa, o kişi sağırdır. Eğer o duyduklarını kalbine indirdiğinde idrak edemiyorsa, derin anlayışın sahibi olamıyorsa, öğrendiklerini kendisine mal edemiyorsa, o zaman da idraksizdir.
böyle insanları Allah Teala sağır oldukları için ölüler diyor, kör oldukları için ölüler diyor, idrak edemedikleri için ölüler diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir.

manasına varmaya başladı. Kalbimiz daha ileri gitti. O söylediklerini yaşat makamının, hidayet makamının idrak etmeye başladı. Böyle bir insan dirilmiştir. Nereye yönelik olarak dirilmiştir? Bu dünyaya yönelik olarak dirilmiştir. Ondan evvel tarif veriyor Allah Teala. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Onların ölü olduğunu bu tarzda anlatıyor Allah Teala Araf 179'da. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz. Peki sonra? Sonra söylediğimiz işlemleri yapan, o kişi Allah aşkına dilediği için rahim esmasını tecelli eden, gözlerindeki icabı mestureyi alan kişi, o kişinin görmesini temin etmiştir irşat makamını. Kulaklarındaki vakrayı alan Allah Teala o kişinin irşat makamının söylediklerinin manasına varmasını sağlamıştır. Kalbindeki iki neti alıp yerine ipat koyan Allah Teala onun irşat makamı hakkındaki dizaynının tamamiyetini sağlar. Kendilerine kitap verilenler irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerindeki ekinlet alınmış, kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah Teala Haç 53. Öyleyse böyle bir dizaynda kişi dünya hayatında bir ölüyken dünya hayatında dirilmiştir. Kaçıncı basamaktayız? Beşinci basamakta gözlerindeki hicab-ı mestüre, altıncı basamakta kulaklarındaki bakra, yedinci basamakta kalbindeki ikindet alınmış ve yerine ihbat konulmuştur. Kişi dünya hayatına ait olmak üzere, dünya hayatını yaşamak üzere diriltilmiştir. Yedinci basamaktayız. Sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 26. basamakta yeniden gözleri ve kulakları açılır ve kişi fıkıh ettiği şeyleri fuat etmeye başlar. Dirilmişti. Üçüncü basamakta bu dünyaya göre dirilmişti. Ama gayba göre gene ölü olması devam ediyordu. Dünyayı anlamaya başlamıştı kişi. Fiziğin ötesini değil. Ama ne zaman ki hikmet sahibi olur kişi, o zaman bir defa daha ölüyken dirilir. Bu dünyaya göre hayatta olan kişi, bu dünyanın ötesi için, diğer alemler için ölüdür. Ama kalp gözü açıldığı zaman, kalp kulağı açıldığı zaman, kalbindeki hassa, idraki, dünya idrakini sağlarken, onun ötesine ait, gayba ait idraki de sağlar. Böylece kalbindeki idrak müessesesi fuade dönüşür. Evvelce fıkıh ediyordu. Ve fıkıh ettiği sürece gayba ait olan bir hayatta ölüydü. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açıldı. Ve kalbindeki idrak hassası, fıkıh hassası fuade çevrildi. Ve

gayb alemleri içinde, fizik alemin dışındaki alemler içinde ölüyken hayata getirildi. Öyleyse ikinci defa dirildi kişi. Ve hikmet sahibi oldu. İşte hikmet sahibi olmanın dört temel vasfını söyledik. İki de vasıf şartını söyledik. Ve üçüncüsü, yani hepsinin toplamını yaparsak, yedincisi hikmettir. Kişi hikmet sahibi oldu. Hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi her şeyden evvel doğru hükmün sahibidir. Niçin o doğru hükmün sahibidir de başkaları değildir? Çünkü hüküm kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Allah'tan sorar, hükmü alır ve o hüküm doğrudur. Öyleyse ehli hüküm olan kişi ehli hikmettir. Hikmet ehli gayba kalp gözü açık olandır. Gaybı kalp kulağıyla işitebilen kişidir. Ve artık fıkıh hastasının sahibi olan kalbine yeni bir hasta ilave edilmiştir. Fuat. Artık fizik ötesinin de idrakine varmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ikinci defa diriltmesiyle kişi hikmet sahibi olur. Evvela dünya hayatına diriltilmiştir, sonra gayb alemine diriltilmiştir. Fiziğin ötesine diriltilmiştir. Zaten adı ulul elbab, lüplerin sahipleri, beş duyumuzda algılayabildiklerimizin dışındaki algılamaların sahipleri demek. Lüp, çift B ile yazılır. Beş duyumuzda algıladıklarımızın ötesindeki hissiyatı ifade eder. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir merhalede aynen yakin sahibi olursunuz. Niçin aynen yakin diyor Allah Teala bu noktaya? Çünkü ilmel yakinde gaybde Rahman'a, Allah'a iman edersiniz. Onun sesini duymamışsınızdır. Onun gösterdiklerini görmemişsinizdir. Ona sorduğunuz zaman cevap alamamışsınızdır. Onun için Allah vardır diye kesin olarak inanırsınız. Ama bu inancınız, imanınız gaybi imandır. Ne zaman ki siz Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlarsınız ki ulul elbab makamında yalnız zemin katın sırlarını, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilirsiniz. O zaman Allah'ın gösterdikleriyle Allah'ın varlığını kesin olarak gaybi imandan tahkiki imana döndürürsünüz. Allah'ın gösterdikleriyle kalp gözünüzde görmeniz sebebiyle. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitmeniz sebebiyle de bir defa daha tahkiki imanın sahibi olursunuz. Allah'ı değil, Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek, bu hikmetin başladığı yerde tahkiki imanda başlar demektir. Yedi vasıf kişiyi ulul elbab kılar. Ulul elbab
hikmetin birinci kademesidir. Birinci makamıdır. Hikmetin ikinci makamı ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahipleri için diyor ki: Onlar emredilmediler. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerinin kalbi halis olan muhlis kullar olmakla emrolundular. Liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için. Muhlisine, muhlisler, muhlis olarak nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsinin kalbini halis kılmış olarak lehuddine, onun dininde, Allah'ın dini için nefslerinin kalbini halis kılmışlar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Hünefaya, hanifler olarak. Bütün teslimlerde hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Hanif kelimesi de teslimlerin şifresidir Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi hanif olarak teslim edersiniz. Ulu'l-Albab'da Allah Teala hanif kelimesini kullanmıyor. Ama İhlas'ta kullanıyor. Öyleyse teslim, nefsin teslimi Ulu'l-Albab makamında değildir, İhlas makamındadır. Şifre orada kullanıldığı için. Şifreye dikkat edin. Hanif kelimesini Allah-u Teala fizik vücudun tesliminde de kullanıyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. Ve Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı, kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Hanif olarak gerçekleştirdi diyor. Ve Allah'a yönelip takva sahibi olduktan sonra kişinin hanif olduğunu Allah-u Teala hanif dininin özelliklerini verdikten sonra söylüyor. Diyor ki, hanif olarak kendini dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve ondan sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve ondan sonra takva sahibi ol. Yöneldikten sonra Allah'a ulaş ve takva sahibi olun. Hanif olarak diyor Allah Teala. Öyleyse burada da ruhun Allah'a teslimi var. Allah'a yönelmek
ve ruhu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması ve kişinin Allah'a yöneldikten sonra takva sahibi olması. Öyleyse üçüncü defa hanif olmak İhlas makamında geçiyor. İhlas makamında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer göreceksiniz. Yedinci katın yedi tane alemini de gösterecek Allah-u Teala size. Ve sitetin müntahayı görene kadar ihlas makamının sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor ve hikmet müessesesi hala devam ediyor. Hikmet ünitesine geçmediniz. Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor Allah-u Teala sizi. Göğün yedi tane katını, Sitret-i Münteha'ya kadar yedinci katın yedi tane alemini gösterince, Sitret-i Münteha'yı gösterdiği anda İhlas makamı bitiyor. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve nefsinizin Allah'a tesliminden sonra İhlas makamı bitiyor. Salah makamına geliyorsunuz. Salahın birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. İkinci kademesi mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahların örtülmesidir. Üçüncü kademesi bu günahların sevaba burada üçüncü kademede salah nurunun başınızın üzerine Allah-u Teala tarafından verilmesidir. Dördüncü kademesi ise irşada ulaşmanız. İrşada ulaştığınız zaman hikmet makamı biter. Öyleyse hikmet makamı Ulul Elbab makamını bütünüyle kaplar. İhlas makamını bütünüyle kaplar. Salah makamının yedi kademesinden dördünü kaplar. Hikmet buraya kadar devam eder. Ve irşada ulaşırsınız. Dikkat edin ki ruhunuzu teslim etmek de üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek de üzerinize farz. Nefsinizi teslim etmek de üzerinize farz. İrşada ulaşmak da üzerinize farz. Allah-u Teala daimi zikre ulaş emri vermekle ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ulelvab makamına, ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ve Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde irşada ulaşmayı da farz kılıyor. Diyor ki ucibu davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amin olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve irşada ulaşsınlar. O takdirde diyor Allah Teala ben onların davetine icabet ederim. İşte hikmette de Allah Teala kişiyi ta irşada ulaşıncaya kadar hikmet makamının muhtevası içinde tutuyor ve hikmet makamı Ulu'l-Elbab makamını tamamen, ihlas makamını tamamen, salah makamının da ilk dört kademesini kapsıyor. Burada kişinin aynel yakin kademesinde olması söz konusudur. Hakkul yakine kişi hikmetin ötesinde ulaşır. Öyleyse kim İrşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah teslim ederse o hikmetin ötesine geçmiştir. Ama hikmet üç
makamda devam eden bir vetiredir. Allah'ın katında da kıymetli mevkidir. Sadece hakkul yakin takvasına ulaşanlar hariç, diğer dizaynın en üstün kişileridir bunlar. Allah-u Teala'nın iradesini de teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerin en üstünleri hikmet sahipleridir. İradesini Allah'a teslim edenler de hikmet sahibidir. Onların bir üstündeki makamda bulunan Resuller de, bütün kavimlerdeki Resuller de hikmet sahibidir. Devrin imamı da hikmet sahibidir. Ama son üç makam, yani iradesini Allah'a teslim edenler, Resuller ve Nebiler veya Resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar hikmetin ötesindeki bir hikmetin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle beraber olmaya can dayanmaz. İşte gene bir mutlu bir saat gerilerde kaldı. Gene bir Kur'an-ı Kerim gezisi yaptık birlikte. Onun esas hükümlerini bir bir şerh ettik. Ve de hikmeti ve hikmetin ötesini tavaf ettikten sonra tekrar yerimize geri döndük. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir takım şifrelerini öğrendik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler. Sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz. Yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin, dine doğrultun ki ben bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi Hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba Hanif? İki tane temel anlam içeriyor Hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle iç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı o yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi üç tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği üç emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor. Emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor. Sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur. Halis olarak nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin önünde diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz. sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah-u Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, el öpen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple adlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün yiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevi değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız. her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı semî'ün alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı basîrül bil ibad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler, çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Habibim'de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekliler sağlamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüphane deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden? Biz de onlar gibi yapıyoruz. Sizi korkutuyoruz. Cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar. Ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka geleceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil, Allah öyle söylediği için ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velasus suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefi hüsn, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorun da biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Vel Asr suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah!
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinize söyleyin, ister dış sesinize söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefs-i emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse de giremez dedi. Ama bunun bir izah tazı dedi. Ama Allah-u Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde, Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi, sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi İlahiyat Fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükür ederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir Dergisi'nde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar İlahiyat Fakültesi'nin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz. Bir güvendiğiniz, Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Bela Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amili olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amili salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra hakka ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip hakkı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 sıra var. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. E onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman özelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat

ben size Rabbiniz miyim diye sordum, siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah Teala da buyuruyor hepimize. Niye buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor, onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor, hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Hepiniz diyor, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü irci'i ila Rabbiki buyuruyor, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü zariyat elli fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımızdakinden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi ya, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıratımızdakine ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defada 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimizde tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını yok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüleceğimiz, hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz.

Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin izleyemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i Kerime'yi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz? O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayet-i kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürtülerek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi diyor ki biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size
sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulü'yüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah Teala kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin
Ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin,